0: Ne merhametimiz vardır? Çünkü Allahu Teala Hazretleri merhameti tavsiye ediyor. Peki bazı mahlukları öldürüyoruz. Küllü mudurrin yuktelu. Allah izin veriyor ona. Zararlı olan her şey öldürülür. Hayatın bir nizamı vardır. Her canlının bir düşmanı vardır. Düşmanıyla mücadele eder, öldürür. Yani tabiatta hayat mücadelesi diyoruz. Yaşam kavgası diyorlar, değil mi? Şimdi televizyonda, şeylerde, belgesel filmlerde görüyorsun. O mahluk o mahluka saldırıyor, yutuyor. O onun gıdası. Ne yapsın? Yani geyik arslanın avı. Efendim otlar geyiğin avı. Bilmem her şey böyle halka halka. Küçük balıklar büyük balıkların avı. Daha büyük balık geliyor onu avlıyor. Kanun böyle. Herkesin şeyi var. Peki bu güzel güzel kanatları olan bu kelebeği, bu sevimli gibi gördüğümüz küçük canavarcık serçe geldi, hop havada uçarken yakaladı, yuttu. Ne oldu yani şimdi diyebiliriz. Böyle insanın hatırına geliyor. Bazen uçan kelebeğin başına, arkasına bir serçe takılıyor. Hop aşağı, hop yukarı, hop. Bir bakıyorsun kelebeğin kanatları gagası arasında kayboluyor, hop yutulup gidiyor. Bu neden? Diyor ki kitaplar, bilginler, eğer böyle bu sineklerin, böceklerin, kelebeklerin, haşeratın başkaları tarafından böyle yenmesi şeyi olmasa, çok kısa zamanda dünyanın bütün satı bilmem ne kadar santim böyle şey dolar. O hayvanların şeyle dolar diyor. Yani müthiş üreme kabiliyeti var. Allah onları dengeliyor, buduyor. Nasıl bahçendeki bir ağacın dallarını kesiyorsun. Aman kesme. Niye? Dalı var. İşte orada meyve bitecek. Kestiğin zaman daha çok meyve veriyor. Kesmediğin zaman, bir sene budamadığın zaman meyvesi az oluyor. Onun gibi her mahlukun bir dengesi var. Bir miktarı var. Onu ötekisi yiyecek ki o dengelenme, budama tamam olsun. Her şeyde hikmet var. Bu hikmeti İngilizler bile anlamışlar. Avustralya'da bir gün, geçtiğimiz yıllarda yani bir zaman, bakmışlar bir mahluk fazla büyüyor. Bunun düşmanı nedir diye bir başka mahluku getirmişler, oraya salıvermişler. İyi ama o yeni gelen mahluk ötekisini bitirmiş, bu sefer onlar yayılmış. Eyvah, bir başka bela. Hadi onu nasıl def edeceğiz derken, şu şöyle olmuş, bu böyle olmuş. Yani tabiat dediğimiz, doğa dediğimiz şeyin dengesini tekrar rayına oturtuncaya kadar akla karayı seçmişler. Avustralya'ya gitmek istediğin zaman eline mektup veriyorlar. Aman Avustralya'ya hiçbir şey, canlı bir şey götüremezsin, tohum götüremezsin, canlı götüremezsin, hayvan götüremezsin. Bir sürü yasaklar, 20 bin dolara kadar ceza bilmem ne filan. Neden? Yani tabiatın dengesini Allah çok güzel kurmuş. Biz bir yerden bir müdahale etmek istediğimiz zaman hassas kuyumcu terazisi gibi bozuyoruz. Bozulduğu zaman da hadi bakalım bozduğun şeyi düzelt, düzeltemiyorsun. Denizlerde hayat sönüyor. Efendim akarsularda hayat sönüyor. Hava kirliliyor, artıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Diyelim birçok şeyler oluyor. Hepsinin sebebi var. Ama bu Allah'ın kendi koyduğu kanun. Biz ona karışmayız. Biz Allah'ın kanununun bize emrettiği, müsaade ettiği şeyleri yaparız. Hocam ben o zaman hiç koyun filan yemek istemiyorum. Sen bilirsin ama senin yaratılışında et yemek de var, ot yemek de var. Allah sana onları yiyesin diye yaratmış. Bu sefer sen bir şey yemezsen sen ölürsün. Dünyayı koyunlar kaplar. Yani bu şeyin nizamı böyle. Neyse yani nasıl olacaksa. Sen yemezsen kurtlar yer mesela. Farz edelim. Bu işin sistemi böyle. Allah'ın müsaade ettiği şeyi yaparız. Müsaade etmediği şeyi yapmayız. Küllü mudurrin yuktel. Her zararlı mahluk öldürülür. Peki o zararlı mahluku niye yaratmış? Başka bir sebep için yaratmış. O sebebi aşıp da sana doğru geldiği zaman sen onu öldürebilirsin. Onun yaratılışının yönü başka. Sana geldiği zaman sen onu öldürürsün. Akrep öldürülür. Bizim şeyden, hacılardan bir tanesi malum hacı gideceklere bir sürü tabi bilgiyi birden vermeye çalıştığın zaman aklı karışıyor adamın. Arafat'a çıkmışlar.
1: Eyvah akrep, şuna bak ne kadar büyük, bilmem ne, vur öldür.

öldürülür mü, öldürülmez mi, ihramda yasak mı, değil mi filan derken öldürülür. İhramlıyken de öldürülür. Akrep çünkü yani zararlı olduğu için öldürülür ama yani millete öldürülür desen de acaba öldürülmeyecek miydi filan diye hatırına ters kalabiliyor. Hatırına böyle bir şeyi iyi yerleştirmemişse yarım bilgi o heyecan esnasında şey yapıyor. Bizim oradaki hacı kardeşlerimizden bir tanesi öldürülür mü öldürülmez mi bilmem ne derken hocam diyor yıldırım gibi diyor bir seyretti bir benim yanıma geldi bacağıma bir vurdu diyor. Feleğimi şaşırdım diyor. Bir anda kendimi küt yerde buldum diyor. Oranın akrepleri de öyle yani şeyi azılı. Hastaneye kaldırmışlar hemen serum vermişler. Ondan sonra getirdiler benim yanıma. Aman hocam titriyorum. Aman hocam şöyleyim böyleyim. Ayağı şişmiş şey yapmış. Yani küllü mudurrin yuktelu. Zararlı olan her mahluk öldürülür. Zararsızı öldüremez. Efendim ben fabrikatörüm, param çok, dürbünlü tüfeğim var. Efendim ben avlanmaya gidiyorum. Gıdaya ihtiyacım var mı? Yok. Spor yapıyoruz. Tüfeksiz spor yap. Yani dağdaki zavallı kuşlardan, hayvanlardan ne istedin? Yani can yakıcılık. Sen bir saçma atıyorsun, bir tanesini öldürüyorsun, üç tanesi yaralı oluyor. Günlerce oralarda topal topal dolaşıyor bilmem ne. Tatlı bir meslek değil. Mecbur olmadıkça yapma. Mecbur zararlıyı öldürürsün. Zararlı olmayan şeyi mecbur olmadıkça öldürme. Onu da Allah yaratmış yaşasın. Senin elinden olmasın ölümü diye merhametli olmak lazım. Ayrıca insanlara kainatın en şerefli yaratığı olan insana özel bir merhamet lazım. Yani kuşlara da merhamet ederiz. Leyleklere de merhamet ederiz. Kedilere de, köpeklere de acırız. Yaralarına tımar ederiz, ilaç süreriz, sargı sararız falan. Tamam ama en çok insan. Çünkü zübde-i alemdir insan. Bu kainatın özetidir, hülasasıdır. En kıymetli mahluktur insan. İnsana izzet ve hürmet her şeyden fazla geliyor. Hatta yine hadis-i şeriflerde geçiyor. Kabe gibidir insanın gönlü. Çünkü Allah-u Teala Hazretlerinin marifetullah dediğimiz ilahi bilgi, Allah'ı bilme, tanıma şeyi orada karar kılıyor. Allah'ı bilen bir insanın gönlü Kabe'den daha şerefli oluyor. Onu kırmamak lazım. İzzet etmek lazım. Yardım etmek lazım. Yardımcı olmak lazım. Dünyanın neresinde olursa olsun. Efendim sınırın burası, tamam, öbür tarafındakiler kahrolsun, mahvolsun. Olmaz. O da Allah'ın kuludur. Yazıktır. Geçenlerde şeyde duydum, size de bir konuşmamda şey yaptım. Somali'de bir zalim idare, efendim geçmiş başa, orada alimleri yakmış. Alimi yakmış, hala hazmedemiyorum. Bu ne merhametsizlik diye. Acımamız lazım. Dünyanın neresinde olursa olsun mazlumu desteklemeliyiz, zalimi protesto etmeliyiz efendim ve zalimin zulmüne engel olmaya çalışmalıyız. Sel felaketi, zelzele felaketi, yangın felaketi, kıtlık felaketi geçirmiş insanlara da yardım etmeliyiz. Türkiye elhamdülillah Allah'ın nimetleri bol verdiği ülke ama Allah'ın öyle diyarları var ki biz şimdi burada efendim soğutma cihazı çalışırken gölgeli efendim kubbenin altında böyle buram buram terlerken çatır çatır 50 derece 60 derece dışarıda sıcak olan efendim taşın üstüne yumurtayı koyduğun zaman kumun üstüne koyduğun zaman pişecek kadar sıcak olan yerler var. Ayrıca su yok, gıda yok. Kuraklıktan şeyler çatlamış, insanlar susuzluktan, açlıktan ölüp gidiyorlar. Hayvanlar ölüyor, bir deri kemik kalıyor. Merhamet etmeliyiz, yardım etmeliyiz. Türkiye'nin de şarkında garbında nice mazlum insanlar var, nice zavallılar var, nice fakirler var. Şöyle biraz insan gezmeli. Herkes hemen cumartesi, pazar oldu mu İstanbul'un en safalı yeri neresi deyip oraya gidiyor. Bir de İstanbul'un en zavallı yeri neresidir diye bir pazarda oraya gidin. Bir tatil günde oraya gidin. Bakalım bir gece gönlü muhitinde bir ara sokakta dolaşın. Sokaksız yerlerde, aralarda bir dolaşın. Çocukların haline bir bakın. O donsuz çocuklar, o pabuçsuz efendim yavrucuklar, o zavallı, çıbanlı, hastalıklı şeyler, o evler, o evlerin içindeki durumlar, anası ölmüş, babası ölmüş, yetimler, efendim kocası ölmüş, dullar.

ne yapıyorlar, ne yerler, ne içerler, nasıl yaşarlar, onları bilenler kimlerdir? O caminin imamına gidip bir sorsanız, acaba sizin bu semtte şöyle biraz benim zekat vermek istediğim fakir, hakikaten fakir kim var diye bir sorsanız bakalım. Onun için merhametli olalım. Allah'ın rahmetine ermenin yolu mahlukatına merhametli olmaktır. İnşallah bundan sonra hepimiz her çeşit efendim merhametin her türüne sahip olarak bu hususta gayretli olalım bu hadis-i şerifi okuduktan sonra. Yekulullahu azze ve celle. Ma gadabtu ala ahadin gadabi ala abdin eta ma'siyeten feteazzamaha fi cembi affi felev kuntu muaccilel ukubeti evkanetil aceletu min şe'ni le acceltuha lil kanitine min rahmeti velev lem erham ibadi illa min havfihim minel vukufi beyne yedey ye لَشَكَّلْتُ ذَٰلِكَ لَهُمْ وَجَعَلْتُ سَوَابَهُمْ مِنَ الْاَمْنِ لِمَا خَافُوا Deylemi rivayet etmiş bu hadis-i şerifi. Bu hadis-i şerifte şöyle bir mana var Allah-u Alem. يَكُولُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ Aziz ve celil olan, ne dilerse yapan, her yerde her şeye hakim ve galip olan, azamet ve celal sahibi, ululuk sahibi, yücelik sahibi olan Allah-u Teala Hazretleri buyurur ki, bir günah işleyip de, o günahı gözünde büyütüp de, benim affımın yanında o günahın ne hükmü kalır? O günahı benim affımın yanında büyük görüp de, efendim, beni Allah affetmez sanan insana gazabım kadar bir kimseye gazap etmem. En çok ona gazap ederim. Biraz böyle tam tercüme edeyim diye böylece söyledim, izah edeceğim sonra. Eğer ben cezayı hemen verici olsaydım, eğer acele benim şanımdan olsaydı veya bir rivayette böyleymiş, bu böyle benim rahmetimden yaptığı günahtan dolayı ümitsizliğe düşmüş olan, ümidini kesenlere cezalandırırdım ilk önce. Benim affımın değerini anlayamadıkları için, efendim, benim rahmetimden ümidi kestikleri için o ümit kesmelerinden dolayı, o idraksizliklerinden dolayı eğer bir şey acele yapmak benim şanımdan olsaydı ilk önce onları cezalandırırım. Eğer ben kullarıma merhamet etmeyici olsaydım, benim huzurumda onlar böyle korkarak duracaklar, huzuru Rabbil İzzet'te duracaklar. Efendim, o korkularından dolayı onlara merhamet ederdim. Hiç merhameti olmayan bir yaratan olsaydım bile, yaratıcı olsaydım bile, hiç merhameti olmayan. Halbuki sebekat rahmeti alakade bir rahmetim gazabını geçti. Rahmet Erhamur Rahimin olduğunu bildiriyor Allah-u Teala Hazretleri. Eğer hiç Erhamur Rahimin olmasaydı, merhameti olmasaydı Rabbimizin, o huzurunda böyle kendisinden korkup da efendim Allah'ın huzurunda durmaktan korkup da kendisine çeki düzen verenin o korkusuna merhamet ederdim. O korkmasından dolayı onu ahirette emnü emana eriştirdim diyor. Şimdi bu manaları ben size sizin anlayacağınız dille, benim anladığım şekilde anlatmaya çalışayım. Bu hadis-i şerifte iki büyük manevi ilahi kanuna işaret var. Bir, kulun günahı, suçu, kabahati, edepsizliği ne kadar çok olursa olsun Allah affedebilir. Allah'ın affından, rahmetinden ümit kesmek yasaktır. Allah affetmeye kadirdir, eder. Allah herkese affeder ama benim suçum çok büyük, beni affetmez. Benim suçum affedilecek kadar da değil. Affedilmekten de büyük. Öyle şey yok. İşte bu yanlış. Allah suçlunun suçu ne kadar çok olursa olsun affeder. Affetmeyeceğini sanan kimseye kızıyor Allah. En çok ona kızıyor. Bunu neden bildirmiş Peygamber Efendimiz? Hepimiz suçluyuz, günahlıyız, kabahatliyiz, yüzümüz kara da
belki ümitsizliğe düşerdik. Bu gibi kuvvetli hadis-i şerifler, kırbaçlar olmasaydı ümitsizliğe düşerdik. Korkmayın. Korkmayın, Allah'ın rahmeti geniş demiş oluyor. Korkmayın, ümidi kesmeyin. Ama çok kabahat ettim hocam. Ne kadar edersen et be. Allah! Anlatamadık mı? Ne kadar kabahat edersen et, Allah'ın rahmetinden ümidini kesme. Korkma. Allah Erhamur Rahim'indir. Bağışlar. Bu duyguyu vermek için Peygamber Efendimiz bunu böyle söylüyor. Korkma, bağışlar. Hatta Ruz-u Mahşer'de Allah-u Teala Hazretleri kullarına öyle merhamet edecek, öyle rahmetiyle tecelli edecek, öyle affedecek, öyle affedecek, öyle affedecek ki, diyor Peygamber Efendimiz, şeytan bile bir ara heveslenecek. Dur bakalım, ben de mi affoluyorum ne filan diye şeytan bile ümide düşecek diyor. Ama onu affetmeyecek, ona lanet etti, huzurundan kovdu, o edepsizi cehenneme müstahak kıldı, o ebediyen yanacak da o bile heveslenecek. Yani rahmetinin tecellisi o kadar çok. Onun için ey ayyaşlar, ey sarhoşlar, ey günahkarlar, ey kumarbazlar, ey katiller, ey hırsızlar, ey arsızlar, ey edepsizler, ey günahkarlar, ey küçüklü büyüklü, geceli gündüzlü günahlar işlemiş olan, içinde bu günahın acısı yanıp duran efendim Allah'ın kulları, ümitsizliğe düşmeyin. İslah olun, Allah günahları bağışlar, affeder. Affetmek onun o kadar önem verdiği bir şey ki affından ümit kesene gazap ediyor. Bu bir anlatılmak istenen konu, birisi bu. Ümit kesmeyeceğiz. Ümit kesmek yasak ve günah. Ve Allah'ın gazabını çekici bir şey. Ümit kesmek yok. Ne kadar çok olursa olsun suç. Kimisi anlatamıyor da bana. Hocam diyor, yani şimdiki benim halime bakma. Ben eskiden çok fena bir insandım. Tamam, biliyorum. Biliyorum. Fena, tamam. İşte şu haltı karıştırmıştım, şu naneyi yemiştim. İsterse söylemesin. Yani söylemesine de lüzum yok. Allah affeder. Tevbe etti mi? Canı gönülden tevbe etti mi? Ya Rabbi affet beni. Çok edepsizlik ettim, çok fena yaptım. Yapmamam lazımdı. Çok fena yaptım. Affet ya Rabbi diye tevbe etti mi, Allah affeder. Canı gönülden bir daha yapmamaya azmetti de efendim ihlas ile tevbe etti mi, Allah affeder. Peki hocam, o zaman bir soru sorayım ben sana. Böyle bir tevbeyle tevbe etmiştim ben, yapmayacağım diye. Ama gene bir akşam gene arkadaşlarım beni kandırdı. Gene bir edepsizlik daha yaptım tevbemden sonra. Gene tevbe et. Gene tevbe et. Çünkü kullar tevbe ettikçe Allah affediyor. Tevbede pişmanlık şart olacak. Bir daha işlememeye azmetmek şart olacak. Yani bir daha işlemeyi aklında tutup da şimdi ben bir tevbe edivereyim ama ben bu işi nasıl olsa yaparım gene. Hoca da zaten müsaade etti, gene tevbe et dedi. Bir daha tevbe ederim filan, öyle şey yok. Allah her şeyi biliyor, kalpleri biliyor. O zaman Allah'ın şamarına uğrar insan, belli olmaz yani, ne yapacağı belli olmaz. Bazen büyük felaketler birden patladak geliveriyor. Bakıyorsun adam kahveye girmiş, dağı başına geçirmedi mi? Şu maşkada helal oldu. O kahveye girmiş insanların haleti ruhiyesini düşünün. Kahveye girdiler, belki televizyon seyrediyorlardı. Belki neler konuşuyorlardı, ne oluyordu bilmiyoruz ki. Belki televizyonda bir şarkıcı bir şarkı söylüyordu. Küt, koca bir dağ efendim tepesine geçiveriyor insanın, belli olmaz. Güney Amerika'da bir yanardağ patladı. Bir kasaba lavlar altında kaldı. Allah'ın cezası nasıl gelecek, ne zaman gelecek bilinmez. Onun için daima titreyip edepli olmak lazım. Ama kullar zayıflığından dolayı tevbe ediyor. İhlasla bile yapmamaya niyet ettiği halde tevbe ediyor da ondan sonra şeytan gene kandırıyor, gene bir hata ediyor filan. Gene affeder Allah. Yapıyor insanoğlu, bu hataları yapıyor. Bazı kimseler böyle oluyor. Asıl olan yapmamaya azmedecek ama yapmamaya azmettiği halde gene bir hata etmişse gene tevbe etsin. Gene tevbe etsin, gene bağışlar Allah. Gene bağışlar. Niyeti

Allah'tan korkmak lazım. Allah'tan yardım istemek lazım. Allah'a ihtiyacını arz etmek lazım. Ya Rabbi, zayıfım, işte görüyorsun, candan sana tevbe ettim. Gene şeytan kandırdı, gene nefsim kandırdı. Bana yardım et, şu melunu yeneyim ya Rabbi. Şu şeytana maskara olmayayım ya Rabbi. Bana günah işlettirdikten sonra kim bilir, belki karşıma geçip de kıs kıs gülüyordur bu melun. Bana bu düşmanı güldürtme ya Rabbi diye Allah'a sığınmak lazım gene. Yani bu hadis-i şeriften çıkacak ana fikir, günahkarız, kimisi salıveriyor kendisine, artık ben battım, battı balık yan gider diyorlar. Battı balık yan gider, artık ben bir daha ıslah olmam, bir perişanlık içinde o zaman günaha daha devam ediyor. Bitmişim hocam, benim hayatım mahvolmuş diyor, beni boşuna kurtarmaya çalışma, ben bitmişim diyor. Olmaz, bitmişim diye bir şey yok. Allah affedebilir diyeceğiz. Bu rahmeti düşüneceğiz ama gazabından da korkacağız. O da yani Allah'ın işi oyuna gelmez, tevbesi de oyuna gelmez. Biz iyi niyetle şey yapacağız, bir daha hiç yapmamaya azmedeceğiz. Hadis-i şerifin öbür tarafındaki mana da kullar Allahu Teala Hazretlerinin huzurunda divanda duracaklar. Diz çöküp duracaklar. Başları öne eğik duracaklar. 50.000 yıl bekleyecekler. Mahşer günü olduğu zaman biz şurada gölgede birazcık tere tahammül edemiyoruz. Güneş tepesine yaklaştırılacak mahşer halkının, güneşten beyinleri kaynayacak. Terleri 70 arşın toprağa işleyecek aşağıya doğru. Ve kulakları hizasına kadar ter çıkacak. Dudakları hizasına kimisinin, ağızlarını gemleyecek ter kimisinin, öyle ter boşanacak, öyle ter boşanacak. 50.000 yıl bekleşecekler. O yani vukuf deniliyor buna. Arafat'ta, işte Arasat meydanında Allahu Teala Hazretlerinin huzuru Rabbil İzzetinde divana durmak. Zor, uzun, korkunç, sıkıntılı, cefalı bir bekleyiş. Bu bekleyiş çok acı. Çok zor bir bekleyiş. Bundan çok korkmamız lazım. Peygamber Efendimizin bir takım hadis-i şeriflerinde bildiriliyor ki Allah'ın bazı has kulları bu tehlikeli, uzun, sıkıntılı bekleyişten mahfuz olacak. Allah onları Arş-ı Ala'nın gölgesinde oturtacak. Nurdan minberlerde sefa sürecekler. 50.000 yıllık zaman onlara bir namaz kılımı kadar kolay bir vakit gibi gelecek. Allah ona, o bahtiyarlara mahşer gününün sıkıntılarını duyurmayacak. Kim onlar? Kim onlar? Seb'atun yuzillehumullahu tahte zille arşihi yeme la zille illa zilluhu. Arş-ı alasının gölgesinden başka gölgenin olmadığı o günde Allah 7 sınıf insanı arş-ı alasının gölgesinde gölgelendirecek. Adaletli idareci, gençliğinden beri ibadette, taatte hep devam etmiş olan, hep günahlara batmadan, bulaşmadan yaşamış olan kimse. İçinizde gençler var, Allah razı olsun. Bu istikrarlı durumda böyle devam ederlerse o zümreden olabilirler. Efendim, aklı fikri ibadette, mescitte olan ibadet düşkünü insan. Birbirlerini Allah rızası için sevip, Allah rızası için buluşan, Allah rızası için birbirini severek gene vedalaşıp ayrılan kardeşler. Efendim, sadaka verirken sağ elinin verdiğini bile sol eli duymayacak kadar gizli böyle veren, gösterişten uzak hayır yapıcı, hayır sahipleri. Efendim, kendisini namussuzluk işlerine, günah işlerine, fuhşiyata, zinaya sevk edecek, davet edecek şeyler olsa, hatta çok zengin, çok mevki sahibi, çok güzel bir kadın kendisini davet etse bile ben Allah'tan korkarım deyip kendisine hakim olabilen, günaha düşmeyen insan. Tenhalarda Allah'ı zikredip, gözyaşı döküp Allah Allah diyen kimseler. Şimdi bunların içinden hangisi bizim sıfatımıza uyuyor? Düşünün, şunlar uyuyor ki biz birbirimizin ihvanıyız, kardeşleriz. Eğer biz bu kardeşliği candan yapsak, candan ihvan olsak, hakiki has kardeş olsak, o zaman Arş-ı Ala'nın gölgesinde gölgelenebiliriz.
eğer zikrimizi güzel

yapsak geceleri efendim gündüzleri tenhalarda Allah Allah derken gözyaşı döksek bizi de Allah-u Teala Hazretleri arşının gölgesinde gölgelendirir. Dileriz ki Rabbimiz bizi arş-ı âlâ'nın gölgesinde gölgelendirdiği bahtiyarların arasına katsın, onlardan eylesin. Mümin ama cehennemden kaçınmıyor, cennete girmeye şevk göstermiyor. Allah şuur versin. Fatiha-i Şerife, maal besmele.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

Müslümanın özellikleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir, ona zulmetmez. Kim Müslüman bir kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim Müslüman kardeşini bir sıkıntıdan kurtarırsa, Allah da onu bir sıkıntıdan kurtarır. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da kıyamet günü onun kusurunu örter. Bir mümin, bir mümine karşı tıpkı birbirini güçlendiren, takviye eden bir duvarın tuğlaları gibidir. Müminler, birbirini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında, diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer. Sevgili dinleyenler, Müslümanın özellikleriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Allahu Teala Hazretleri kulları muhakeme edecek, muhasebe edecek. Efendim, herkes böyle sevabım nereden çok olur diye ona çare arayacak. Ne yapayım da acaba sevabımı arttırayım, ne yapayım da cehennemden kurtulayım, ne yapayım da hesabımı doğrultayım da cennete gireyim diye çare arayacak. Bu arada diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet gününde bir kul öteki kulu yakalayacak. Diyecek ki ya Rabbi, bu bana dünyada zulmetti, bundan benim hakkımı al. Bunda benim hakkım var, al bu hakkımı. Allah-u Teala Hazretleri, sen bu kardeşine zulmetmişsin, ver bunun hakkını buyuracak. O kul da diyecek ki ya Rabbi, verdim verdim, hiçbir şeyim kalmadı. Hiçbir sevabım kalmadı, yok verecek bir şey diyecek. Allah-u Teala Hazretleri diyecek ki hak isteyen kula, bak bu kardeşinin başkalarına da zulmü olmuş anlaşılan, elinde hiç sevap kalmamış, sana verecek bir şey yokmuş. Öyleyse benim günahlarımdan yüklensin ya Rabbi diyecek. Yüklensin benim günahlarım, biraz hafiflesin, ben biraz hesabımı doğrultayım, yüklensin diyecek. Bunu söyleyince Peygamber Efendimiz ağladı. İşte o gün böyle gündür diye ağladı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O öyle günahlarımı yüklensin deyince Allah-u Teala Hazretleri buyuracak ki başını kaldır. Demek ki Rabbinin huzurunda diz çökmüş, başını kaldırmaya takati yok insanoğlunun. Hesap kolay mı? Başını kaldır kulum diyecek. Başını kaldırınca o kul cennetin köşklerini görecek. Ama etrafı, kenarları incilerle bezenmiş, kıymetli taşlarla bezenmiş köşklerini görecek. Diyecek ki ya Rabbi, bu köşkler kimin? Hangi peygamberin, hangi şehidin, hangi mübarek insanın? Diyecek ki Allahu Teala Hazretleri, hayır değil, parasını verenin. Ya Rabbi, kim bunun parasını verebilir? Kim bunun parasına takat getirebilir? Sen verebilirsin. Nasıl verebilirim ya Rabbi diyecek. Kardeşini affedenlere, vel afine aninnas, insanları affedenlere bu köşkler deyince, o köşklerin güzelliğinden, ona hayranlığından, ona rağbetinden, o iştiyakından diyecek ki bu kardeşimi affettim ya Rabbi. Affettim, hakkı

Çocuğumu istemiyorum. Affettim ya Rabbi diyecek. O köşklere gitmek için hızlı hızlı giderken Allahu Teala Hazretleri diyecek ki dur, nereye gidiyorsun? Bak sen affettiğin için bu kardeşin de cehenneme düşmekten kurtuldu. Tut onun elinden de cennete beraber gidin diyecek. Tut onun elinden de cennete beraber gidin diyecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada diyor ki ey Nas, Allah'tan korkun. Bak Allah Teala Hazretleri iki Müslümanın arasını nasıl ıslah ediyor? İki dargın Müslümanı ahirette nasıl birbirlerine efendim dost haline getiriyor? Birisine köşkü gösteriyor, ötekisine affettiriyor, onun elinden tutturuyor, nasıl barıştırıyor? Siz de insanların arasını ıslah edin, birbirleriyle barıştırın diyor.

0: Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964, 1974 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı. Hayatı boyunca sporu bir tebliğ vesilesi haline getiren, zorluklar karşısında cesareti ve azmini asla kaybetmeyen, hatta bu uğurda sağlığını dahi kaybeden Muhammed Ali, güzel bir hedefe sahip olmanın önemini şu sözlerle anlatıyor.
2: 12 yaşında ne yapacağımı biliyordum. Hayatta her şeyin bir amacı vardır. Her insanın bir amacı vardır. Herkesin ruhunu doldurmasını sağlayan şey o amacı bilmektir. Hayattaki amacımı ve tam olarak nereye gideceğimi biliyorum. Kibirli değilim. Azimliyim.
1: Uzun süre danışmanlığını yapan Gene Kilroy ise onun hakkında şunları söylüyor.
3: Ali tüm zamanların en iyi dövüşçüsü ve en iyi dostumdu. Muhammed Ali'nin yanında olmak benim için bir lütuftu. Benim gibi Ali'nin etrafında vakit geçirmek için milyon dolarlar verecek milyarderler vardı.
1: Muhammed Ali ile sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmadığı 20 yıl öncesinde Filistin meselesi, Bosna Hersek soykırımı ve Chicago'daki fakir insanlara yönelik çalışmalar olmak üzere birçok faaliyette bir araya geldiklerini anlatan yakın arkadaşı Mücahit ise Ali'nin çok güçlü bir kişiliği olduğunu, insanlara sürekli İslam'ı anlattığını söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor.
3: Muhammed Ali sürekli yanında İslam dinini tanıtan kitapçık taşırdı ve insanlara bu kitapçıktan dağıtırdı. Hazreti İsa'nın neden Tanrı'nın oğlu olmadığını anlatırdı. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmem gerekse de, boksu bırakmam gerekse de, giyilecek tek bir elbisem de kalsa, bir yerde bir iş bulup çalışır ve Allah ve elçisi Muhammed ile olduğumu herkese gösteririm. Tek çare buysa her şeyi bir kenara bırakırım derdi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 16'yı dinlediniz.
1: Akra dinle, farkında ol.

0: Evlilik Okulu. Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu'nda. Evlilik Okulu, cumartesi günü saatler 11.15'i gösterdiğinde Akra'da başlıyor. Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu'nda buluşalım.
1: Ya Zülcelali vel İkram, Ya Zülcelali vel İkram, keremin öyle bol ki senin, bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, Ya Muksit, Hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, Ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla.

hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nesta'in. İyyâke nesta'in. Ya Muni, ya Muni. Bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece, elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar, ya dar. Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni. Ya Nafi, ya Nafi. Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir Kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek.

Yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım, hidayete

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Dünyada şimdi asıl olan şeyin psikolojik dayanıklılık olduğu söyleniyor. Dayanıklı olabilmek bunun önemli. Çünkü dünyada kayıplar var, ölümler var, travmalar ama sen dayanıklı olacaksın diyor. Birincisi. İkincisi kabul ve kararlılık ve farkındalık. Artık dünyada pozitif psikoloji dediğimiz ve bunun basamakları olan kabul ve kararlılık ve farkındalık artık çalışılıyor. Neden? Hem kendinin farkında olacaksın, hem çevrenin ve sorunların farkında olacaksın. Bu güzel şeylerin farkında olmak da var, olumsuzların da farkında olmak var. Ve yaşadığın bir şey varsa, bu yaşadığın olumsuzluğu düzeltebilmek için yardım alacaksın, onu göreceksin, çözmek için mücadele edeceksin. Ama çözülmeyecek bir sorun ise, bir yaşanmışlıksa ve bunu kabul etmekten başka bir çare de yoksa bunu kabul ederek hayatınıza devam edeceksiniz. Bir yandan çözemediğiniz sorunlar, bir yandan kabul edemiyorsunuz, bir yandan da karar da veremiyorsunuz. O zaman sizin hayatınızın geri kalan kısmı da bu sorunla mücadeleyle ama çözememeyle devam edecek demektir. İnsanoğlu yönetebildiği olumsuz bir durumu yeni bir duruma tercih ediyor. İçinde olumsuzluklarla dolu bir hayatınız var. Çare olarak da deniyor ki şunu yapman gerekiyor. Ama o yapılması gereken şey yeni bir durum. Ben diyorum ki ya ben bu olumsuz durum var ama ben bu olumsuz durumu biliyorum zaten. Bildiğim bir olumsuz durum. Yeni bir duruma geçersem neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Ya daha kötüsü olursa ya bu yeni şey benim için başka bir olumsuzluk getirirse kişi o bilinmezliğe artık gitmiyor. Aslında çözümün çok basit olduğu durumlar vardır. Ama insanlar tanıdık olumsuzluğu, bildikleri olumsuzluğu yaşamayı ister ve tercih ederler. Bu birçok aile için de geçerlidir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra dinliyorsunuz.

0: Ebu Cehil zalımga tözüm kılgan Muhammed.
1: Muhammed.
0: Şalakordun hağı yolga özüm bırgan Muhammed.
1: Muhammed.
0: Şalgançının kaygısın umutturgan Muhammed.
1: Muhammed.
0: Zikir aytıp ruhun şınıttırgan Muhammed.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olur, kulluğunun gereğini yapar, isterse nankör.

Bir gün Resulullah aleyhissalatü vesselam evimizde otururken annem beni çağırdı ve hele bir gel sana ne vereceğim dedi. Aleyhissalatü vesselam anneme çocuğa ne vermek istemiştin diye sordu. Ona bir hurma vermek istemiştim deyince aleyhissalatü vesselam dikkat et. Eğer ona bir şey vermeyecek olursan üzerine bir yalan yazılacak buyurdular.

Allah'ın çalışma yaptığımız zaman ve enleyse lil insani illa ma sa'a ve enne sa'yehu seyfe yura. Allah Teala Hazretleri insanlara sa'yine göre mükafat ve sonuç veriyor. Muvaffakiyet veriyor. Kanun ilahisi böyle. Ve enleyse lil insani illa ma sa'a ifadesi insanoğlu için sa'yı gayret ettiğinden başka bir şey mükafat verilmez demektir. Leyse olumsuzluk fiilidir ve enleyse lil insani insan için yoktur. İlla masa, ancak sa'yı gayret ettiği kadarı vardır, o vardır. La ilahe illallah gibi bir cümledir bu, kuvvetli bir cümledir. Sa'yin önemini göstermektedir. Yani hiçbir ilah yoktur, ancak Allah vardır. Hiçbir sonuç alamazsınız, ancak sa'yiniz kadar sonuç alabilirsiniz. Sa'y ederseniz, gayret gösterirseniz alırsınız demektir bu. Ben sizi seviyorum, siz benim sevgili kullarımsınız, ben size havadan, cabadan şöyle muvaffakiyet veririm demiyor Allah-u Teala Hazretleri. Ancak sa'y ederseniz veririm diyor. Ama şu incelik vardır bu işte, sa'y eden mümin kullarına Allah-u Teala Hazretlerinin mükafatı çok çok büyüktür. Ama sa'y etmek şartına bağlıdır. Durduğu yerde durmak şeklinde değildir, uyumak şeklinde değildir, tembellik tarzında değildir, ihmal tarzında değildir. Vazifesini yapmamak üzerine değildir. Vazifesini yapmayan insana Allah yapmadığı halde mükafat vermez, yapmadığı için ceza verir mümin kulu olduğu halde. Osmanlı'nın yıkılışının sebebi budur. Sa'y, efendim, şey güzel söylüyor. Allah'a dayan, sa'ye sarıl, hikmete ram ol, yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkardım.

Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, değişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.

0: Ölümümüz bizi Allah'a kavuşturacağı için kutludur. Dünyaya geldik, Hakk'ın eserlerini gördük, gönülden vurulduk. Emirlerindeki hikmete inandık. Hakk'a kavuşmamız olan ölümü de gönülden özlemeliyiz.
1: Şeyh Şami.
2: Farkında ol, Akra dinle.

İşidin ey yarenler, aşk bir güneşe benzer. Aşkı olmayan kişi misali taşa benzer. Taş gönülde ne biter, dilinde ağı tüter. Nice yumuşak söylese sözü savaşa benzer. Aşkı var, gönlü yanar, yumuşanır muma döner. Taş gönüller kararmış sarp katı kışa benzer. Ol sultan kapısında, hazreti tapısında, aşıkların yıldızı her dem çavuşa benzer. Geç Yunus endişeden, gerekse bu pişeden, ere aşk gerek evvel, ondan dervişe benzer.

Miskinlikte buldular kimde erlik var ise. Merdivenden ittiler yüksekten bakar ise. Gönül yüksekte gezer, dembedem yoldan azar. Dış yüzüne o sızar, içinde ne var ise. Ak sakallı pir koca bilemez hali nice. Emek vermesin hacca, bir gönül yıkar ise. Sağır işitmez sözü, kördür münkirin gözü. Gece sanır gündüzü, alem münevver ise. Gönül çalabın tahtı, çalap gönüle baktı. İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise. Sen sana ne sanırsan, ayrağa da onu san. Dört kitabın manisi budur eğer var ise. Bildik gelenler geçmiş, konanlar geri göçmüş. Aşk şarabından içmiş, kim mani duyar ise. Yunus yoldan azıban yüksek yerde durmasın. Sinle sırat görmesin.

Allah'ım, bedenime afiyet ver. Allah'ım, kulağıma afiyet ver. Allah'ım, gözüme afiyet ver. Senden başka ilah yok. Ancak sen varsın.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Psikolojik rahatsızlıkların hepsinin tedavisinde düzen var. Benim sabah erken kalkmam, akşam erken yatmam, gün içerisinde hareketli olmam, rutinlerimi oluşturmam ve o rutinleri takip etmem gerekiyor. Bu bipolarda da işe yarıyor, bu depresyonda da işe yarıyor, bu kaygı bozukluğunda da işe yarıyor, psikolojik yorgunlukta da işe yarıyor. O yüzden o itidali, o dengeyi, o orta yolu sağlayabilmek aslında işin sırrı orada. Ne olursa olsun o orta yolu sağlayabilirsem sorunlar zaten kendiliğinden yavaş yavaş azalır. Burada birkaç unsur var. Birincisi bir şeylerin sürekli üst üste gelmesi. Bu felaketler olabilir, iş hayatıyla, özel hayatıyla ilgili şeyler olabilir. İkincisi bizim bakış açımız. Yani kötümser bir bakış açım varsa artık her şeyden yavaş yavaş umudumu kesiyorum. Ve bu kötümser bakış açısının kalıcı olması, bana özgü olması. Yani bir olayı açıklarken işte ben başarısız biriyim. Halbuki bir sınavdan başarısız olmuş olabilirim. Bunu ben başarısızım. Sürekli başarısızım. Alan fark etmez. Ve ben başarısızım. Benim yüzümden oluyor. Ve bu kötümser bir yaklaşım. Halbuki çalışmama rağmen başarısız olduysam, ya bu sınavda başarısız oldum. Niye? Bu sınavda. Sınırlandırmış oldum. Bir sonrakinde bilmiyorum. Bir öncekinde ne olduğunu bakmam lazım. Ya da gelecekte ne olacağını bilmiyorum. Doğal olarak aslında orada iyimser bir tavır almış oldum. Sınav biraz zordu ve ben o yüzden başarılı olamadım. Bu her suçu karşıya atmak değil ama en azından adil bir şekilde değerlendirmek için bunu yapmamız lazım. O yüzden kişi kötümser bir bakış açısına ve bunu kalıcı hale getiriyorsa kolunu kaldıramayacak hale geliyor. Çünkü umudu kalmıyor. Yani dünyaya dair, kendisine dair, insanlara dair bir umudu kalmıyor. Halbuki onun yerine durumların geçici olabileceğini hatırlatabilirsem kendime ve şu an böyle bir zorluk yaşıyorum. Ama ilerleyen süreçte yapacağım bir şeyler bunu değiştirebilir. Ben mücadele ettiğim sürece aslında durumlar değişmeye mecburdur. Bunu kendime hatırlatabilirsem o zaman o noktaya gelmeyeceğim. Ama insanlar o haldeyken bu noktadan bakamıyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Allah'ın gökten bir su indirdiğini görmedin mi? İşte biz o indirdiğimiz su ile renkleri çeşit çeşit meyveler çıkardık. Gökten de bereketli bir su indirdik. Onunla da bahçeler ve biçilecek taneli ekinler bitirdik. Kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekete can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Söyleyin bana, içmekte olduğunuz suyu, onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu tuzlu, acı bir su yapardık. O halde şükretmeniz gerekmez mi?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

namazla ilgili 3 hadis-i şerif. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, birinizin kapısının önünde bir nehir olsa da o kimse her gün bu nehirde 5 defa yıkansa kirinden bir şey kalır mı diye sordu. Sahabiler, o kimsenin kirinden hiçbir şey kalmaz dediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, 5 vakit namaz işte bunun gibidir. Allah 5 vakit namazla günahları silip yok eder buyurdular. İbadetlerin en faziletlisi vaktinde kılınan namazdır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, ey Allah'ın Resulü, namazın sonunda edilecek bir dua bana öğretiniz deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. De ki, Allah'ım, ben nefsime çok zulüm yaptım. Günahları da ancak sen bağışlarsın. Lütfunla beni bağışla ve beni esirge. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok esirgiyensin. Sevgili dinleyenler, namazla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete.

öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı, her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Hud aleyhisselam ve Ad kavmiyle yaşadıkları.
1: Ad kavmine kardeşleri Hud'u gönderdik. O da, ey halkım, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Siz hala Allah'ın emrine uyup azabından sakınmaz mısınız? Dedi. Halkından ileri gelen kafirler, biz seni hakikaten beyinsizlik içinde görüyoruz ve hiç şüphesiz seni yalancılardan sanıyoruz, dediler. Hud dedi ki, bende hiçbir beyinsizlik yoktur. Ben sadece alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim, dedi. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben sizin iyiliğiniz için çalışan güvenilir bir öğütçüyüm, dedi. Yoksa gelecek azaba karşı sizi uyarmak için içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir öğüt ve ihtar gelmesine mi şaştınız? Düşünün ki Allah sizi Nuh kavminden sonra onların yerine geçirdiği hükümdarlar yaptı. Yaratılışta size onlara nispetle fazla boy, poz, üstünlük ve kuvvet verdi. O halde Allah'ın nimetlerini unutmayıp hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. Onlar yalnız Allah'a kulluk etmemiz ve babalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi bize geldin? O halde doğru söyleyenlerden isen tehdit ettiğin o azabı bize getir, dediler. Hud dedi ki, artık Rabbinizden üzerinize bir azap fırtınası ve gazap elbette gerçekleşti. Allah onlara tapmanız hakkında hiçbir delil indirmediği halde sizin ve babalarınızın taktığı uydurma isimli putlar hakkında mı benimle tartışıyorsunuz? Artık bekleyin azabın gelişini. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Onu ve onunla beraber olanları katımızdan bir rahmetle kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanların ve iman etmeyenlerin de kökünü kestik.
0: Bir haberimiz var.

0: andolsun ki biz, aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: zamanını şu anda nasıl değerlendiriyor, nasıl geçiriyor, Allah'ın rızasına uygun mu şu andaki yaptığı işler, bulunduğu yer, efendim iştirak ettiği faaliyet, Allah'ın rızasına uygun mu diye düşünmesi lazım. Ve tabii Allah'ın rızası neyse onu yapmaya dönmek. Allah'ın yapmadığı bir iş üzerindeyse, sevmediği bir, yapmayın dediği bir iş üzerindeyse onu da hemen bırakmak gerekir. Yani gaye Allah'ın rızasını kazanmaktır. Allah'ın sevdiği, razı olduğu işleri, amali, efali yapmaktır. Sevmediği işleri de bırakmaktır. Zikirden murat da, Allah'ı anmaktan, hatırlamaktan murat da budur, itaattir. Yani Allah'ı zikredecek, efendim, yani hatırında tutacak ama, hatırına getirecek ama hatırına getirdiği halde ona isyan etmeyecek. Hatta hem Allah hatırında, hem Allah'ın efendim kendisini gördüğünü biliyor, hem Allah'ın kendisini hesaba çekeceğini biliyor, hem de günah üzerinde devam ediyor. Bunun kıymeti yok. Onun için bir insan eğer elinde tesbih olsa, la ilahe illallah veya Allah demekte olsa bile o anda günah üzere, kötü bir yol üzere, yanlış bir iş üzere ise Allah'ı zikretmiyor demektir diye hadis-i şeriflerde bildiriliyor. Yani zikirden de murat Allah'ı hatırlayıp Allah'a itaat etmek, rızasını kazanacak işleri yapmaktır. Onun için içinde bulunduğumuz zaman en önemli zamandır, sahip olduğumuz zamandır. Mazi geçmiştir, elimizden kaçmıştır. İstikbal ya gelir ya gelmez. Önümüzdeki zamanı bilmiyoruz. Kaç sene yaşayacağımızı bilmiyoruz. Seneyi bırakalım, kaç saat yaşayacağımızı bilemeyiz. Kaç dakika yaşayacağımızı bilemeyiz. Efendim, şairin Yahya Kemal'in dediği gibi, hani bir tel kopar ahengi ebediyen kesilir dediği gibi, birden hayatın ahengi ebediyen kesilebilir. Tel kopup, yani insanın eceli gelip vadesi yetip bitebilir.
1: Sağduyunun sesi Akra.

bir insan düşünün. Bir insan. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

0: O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Afro-Amerikan olarak yaşamanın zorluklarını çeken Clay, 1964 yılında Angelo Dundee emrinde boks maçlarına katılıyordu. Cassius Clay, ringdeki başarısını sürdürdü ve dünya ağır siklet boks şampiyonu Sonny Liston'la unvan maçına çıkacak kadar yükseldi. Liston, rakibini genç, güçlü ve çok hareketli görünce onunla baş edemeyeceğini anlayarak omzundan sakatlandığını söyleyip maçtan kaçtı ve Clay 22 yaşında dünya ağır siklet boks şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra dinini değiştirdiğini, İslam'a geçtiğini ve bundan sonra Muhammed Ali diye çağrılmasını istediğini söyledi. Böyle dediği için genç boksöre kızan Hakim Zümre, Muhammed Ali'nin kameralar karşısında özür dilemesini istedi. Bu isteği geri çeviren efsanevi boksörün cevabı netti.
1: Neyin özrünü dileyeceğim? Elinizden geleni ardınıza koymayın.
0: Dünya ağır siklet şampiyonu unvanını aldıktan 24 saat sonra bir gazeteciyle aralarında şu diyalog geçti.
2: Neden Muhammed Ali denilmesinde ısrar ediyorsunuz?
1: Bu hocamın bana verdiği isim. Eliyah Muhammed benim hocamın ismi. Muhammed Ali benim esas ismim. Cassius Clay bir köle ismiydi. Artık köle değil.
2: Anlamı ne?
1: Muhammed tüm övgülere mazhar, Ali ise en yüksek mertebe demek.
2: Bu isimle mi dövüşeceksin?
1: Evet. Bu isimle anılmak istiyorum. Bu isimle imzalar atıyorum. Dünyanın her yerinde bu isimle tanınmak istiyorum.

kamuoyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaş almak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık, Pazartesi 16.30 ve Cumartesi 13'te Akra'da.

Sevdim seni hep, canlara canan diye sevdim. Bir ben değil, alem sana kurban diye sevdim. Ecram-ı felek, levh-u kalem mestinigahın, didarına aşık ulu yezdan diye sevdim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim. Aşkınla buhurdan gibi tütmede bu kalbim. Sensiz bana cennet bile hicran diye sevdim. Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı. Asilere lütfun yüce ferman diye sevdim. Dol kalbime bir lahzacık ey nuru dilara. Sevdanı gönül derdine derman diye sevdim. Bülbül de senin bağrı yanık aşık-ı zarın. Feryadı bütün ateşi suzan diye sevdim. Huriler ezelden beri şeydayı cemalin. Yanmıştı sana Yusuf-u Kenan diye sevdim. Evladı İyal'den geçerek Ravzan'a geldim. Evsafını methetmede Kur'an diye sevdim. Kıtmirinim ey Şah-ı Rusul, kovma kapından. Alemlere rahmet dedi Rahman diye sevdim. Şeyda kuluna eyle nazar merhametinle. Bir lahza nazar en büyük

kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı, diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şura ile görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Vücudumuzda mikroplar var. Yani şu anda insan vücudu olarak görüyoruz birbirimizi, fakat sayısal olarak %90'ı mikroorganizmadır. Gördüğümüz insan şeklindeki süperorganizmanın içerisinde %10'u insan hücresidir sayısal olarak. Ancak bu mesela bağırsaklarımızda yaklaşık 2 kiloya yakın şey vardır. Mikrop vardır, yani mikroorganizma, çoğunluğu bakteri olmakla beraber cildimizde vardır, ağız mukozamızda vardır falan. Şimdi yani biz bu canlıları, mikropları tüketiyoruz. Mesela yoğurt yedik. Yoğurdun içerisinde bakteriler var. Bak, yediğimiz zaman, tükettiğimiz zaman bunlar mide asidinde bir miktar ölebiliyor. Ölüyor. Kalanlar bağırsağa geçiyor. Bağırsakta yaşayabilenler işte bizim için faydalı bakteri oluyor. İşte bunlara biz probiyotik diyoruz. Yani fermente gıdalarda bunlar bulunuyor. İşte kefirde, yoğurtta, efendim turşuda gibi. Veya başka ne yapıyoruz? Mesela tarhanada bunlar böyle şey olan fermente ürünler. Ekmek aynı şekilde mesela. Ekmekte mayalanıyor, ekmek kabarıyor ya. O mikroorganizma şekeri yiyor ve gaz ve etil alkol açığa çıkıyor. O gaz şişiriyor. İşte gözenek gözenek delikler oluşuyor mesela. O da bir şekilde işte fermentasyona uğramış oluyor. Yani fermente gıdalar böyle bir şey. Dolayısıyla probiyotikler, içerisinde faydalı mikroorganizmaların olduğu gıdalar, probiyotikli gıdalar diyebiliriz. Prebiyotikler ise bu bakterileri besleyen gıdalar. Şimdi bizim bağırsaklarımızda 2 kiloya yakın milyarlarca mikrop var ve onları biz besliyoruz. Bizim yediğimiz gıda artıklarıyla onlar besleniyor. Ancak mesela her gıda onlara ulaşmıyor. Mesela gazoz içtik, içerisinde efendim fruktoz şurubu, glikoz şurubu veya çay şekeri var. Efendim bu çay şekeri kalın bağırsaklarımıza ulaşmaz. İnce bağırsaklarımızda emilir, kana geçer. Bakterilere ondan bir şey düşmez. Ne düşer bakterilere? Pazardan aldığımız gıdalar, meyveler, sebzeler. Meyveler ve sebzelerin içerisinde ince bağırsakta sindirilemeyen lifler var. Bunlar lifli gıdalar diyoruz. Onlar sindirilemiyor ve dışkının da temelini oluşturuyorlar. Bunlar kalın bağırsağa ulaştığı zaman bakteriler için gıda oluyor ve onlar onunla besleniyorlar. İşte bakterilerin besleneceği gıdalara da prebiyotik diyoruz. Bir yediğimiz gıdalarda ne kadar uygun ve çok prebiyotik varsa o bizim bağırsaklarımızı olumlu besliyor. Bu niye önemli? Bağırsaklarımızdaki bu bakterilerle bizim sağlığımız direkt ilişkili. Onları, daha doğrusu şöyle söyleyelim, bitkisel prebiyotikleri biz bol tüketirsek o gıdalarla beslenen mikrop türleri çoğalıyor. Mikroorganizma türleri çoğalıyor. Onlar da bize faydalı moleküller üretiyor. Onlar da kanımıza geçiyor. Bizim sağlığımızı olumlu etkiliyor. Ancak hayvansal gıdalarla ağırlıklı olarak beslenirsek, o zaman onlarla beslenen, yani o hayvansal gıda artıklarıyla beslenen mikroplar, mikroorganizmalar çoğalıyor. Onlar çoğalınca da bize bazı zararlı moleküller üretiyor. O yüzden orada uygun mikroorganizmalar

0: organizma türlerinin çoğalmasını sağlamamız lazım. Onlar da bol meyve sebze tüketmekten geçiyor.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah, her şeyin yaratanıdır. O, her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummehatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azîm allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel kayyûm ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahri ricel.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'fem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hatayaya kema yunakka thawbul abyadu mined denes. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.
1: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at ve la yenfe'u zel ceddi minkel cedd.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
0: Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
0: Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim.
1: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
1: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
1: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi zinete arşih.
1: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak.

0: ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zâlik ve subhanallahi adada ma huve hâlik ve allahu ekberu mislu zâlik ve elhamdülillahi mislu zâlik ve la ilahe illallahu mislu zâlik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zâlik.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahillazî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.
0: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار
0: اللهم beni cehennemden kurtar.
1: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت Estağfiruke ve etûbu ileyk.
0: Allah'ım, senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: Fesubhanallahi hine tumsûne ve hine tusbihûn. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak onadır. O diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu! Sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El-Esmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Velillahi'l-Esmaul Husna fed'uhu biha.
0: El-Esmaul Husna. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Errahmanurrahîmul melikul kuddûsus selâm. El-mü'minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir. El-khâliqul bâri'ul musavvir. El-ghaffârul kahhârul vehhâbul razzâkul fettâhul alîmul kâbid. الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
0: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
1: Allahumma bika asbahna ve bika amsayna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nushur.
0: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
0: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
1: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamera husbâna iqdi annid deyn ve agnini minel fakr ve emti'ani bisem'i ve basari ve kuvveti fî sebilik.
0: Karanlığı giderip sabahı aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece senden.

0: ve Resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahümme Rabbena atina fiddunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkeh.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'elukel afiyete fiddunya vel ahireh. Allahümme inni es'elukel afve vel afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fauqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
0: Allah'ım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni. Allahümme afini fi sem'i. Allahümme afini fi basari. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك.

0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek. La şerike lek. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enne Muhammeden abduke ve rasuluk. اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل Allahu Ekberul Ekber.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.
2: Namazlardan, farzlardan sonra sevaplı olan ibadetler, sabah namazından sonra oturup Kur'an'la, zikirle meşgul olup güneşin doğmasından yarım saat geçinceye kadar meşguliyetini devam ettirip işrak namazı kılmaktır. İşrak namazını böyle kılan bir kimse hakkında çok hadisi şerifler var, çok müjdeler var. Bazısını sayayım. O gün bir hac ve ömre yapmış kadar sevap kazanır. Bir. İkincisi, İsmail aleyhisselamın soyundan asaletli, kıymetli esirleri düşmanın elinden fidyeyi necat verip kurtarmış, azat etmiş kadar sevap kazanır. Üçüncüsü, ufukları gözün alabildiği kadar uzak yerleri dolaşarak çalışsa, çabalasa, ticaret yapsa elde edeceği rızıktan daha fazla rızık kazanır. Rızkı çok bol olur. Dördüncüsü, o gün ölürse imanla ölmesine sebep olur. Onun için işrak namazını çok karlı bir namaz olarak görüyoruz. Peygamber Efendimiz adetliydi, böyle yapardı. Evliyaullah büyüklerimiz de böyle yapmışlar.
3: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
4: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin vel akıbetin tekin. Salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. İlemu eyyühe l-ikhvan, en efdalel kitab kitabullah ve en efdalel hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Şerrel umuru muhdesatuhâ, külle muhdesin bid'a, külle bid'atin dalâle, külle dalâletin finnâr. Biz senedin muttasillen nebi sallallahu aleyhi ve sellem.
5: İnsanlar da peygamberler, evliyalarla denk olunmaz. Günler de hep Allah'ın günleridir ama Cuma günü, Kadir gecesi, Berat gecesi, diğer böyle Ramazan geceleri, diğer gecelerle, günlerle bir olmaz. Buna göre günlerin de içerisinde iki vakit vardır ki diğer vakitlere nispeten çok faziletlidir. Mesela sabah namazından sonra işrak vaktine kadar camideki yarım saat, üç çeyrek bir meşgul olsanız, ibadetiniz, Cenab-ı Hak buna mukabil bir hac sevap veriyor. Bir de ikindiden sonra akşam namazı kılınacak vakte kadar bir camide ibadetle meşgul olursa, ya ikindi namazını kıldıktan sonra meşgul olursa, buna da 12.000 köle azatmış sevabı veriliyor. Yani çok para diyor. 12 çok büyük para diyor. Yani bu sevap, böyle bir sevap verilişinin içerisi. Onun için diyorlar ki ikindi namazından sonra ve sabah namazından sonra safların bozulmaması, saf halinde durmak. Esselamu aleyküm dedik, bitti namaz ama dağılmayı yapmamak. Çünkü sabahtan sonra, ikindiden sonra ayrı bir arka namazı yok. Sünnet kılınmayacak yani. Namaz bitmiştir. Fakat o hali bozmamak suretiyle durmak. Ki bu melekler, bu Müslümanları öyle o saf halini görüp biri gidiyor, biri geliyor. Devlet teslim var. Melekler arasında bir devlet teslim oluyor sabah ve ikindi namazı. Bu devlet teslimde Cenab-ı Hakk'ın huzurunda 5 de olsa 10 da olsa böyle bir kulların bulunuşu, bu melekler şeye gidiyorlar tabii. Tekmil vermeye, yani bizim tabirimizle. Cenab-ı Hak kullarını böyle bulduk ya Rabbi diye çıktılar. Onun için sabah namazından sonra saf bozmamaya zaruret başka. Zaruret olmamakça safı bozmamak suretiyle devam ettirmek. İkinciden sonra da mümkün, başka günler mümkün olmaz tabii. Yüze göre değil. Az bir zaman kalıyor tabii şeye, aksinozda. O zamana kadar mesela insan Allah der, La ilahe illallah der, Subhanallah der, Subhanallah ve bihamdi, Subhanallah el-azim der, Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allah ekber, ve la havle ve la kuvvete illa billah der. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehu'l mülk ve lehu'l hamdü ve huve ala kulli şeyin kadir der. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim der. Bunları da insan hani vazife edinir. Yüzer kere en aşağı günde bunları. Kul huvallahlarla beraber yüzer kere söylemeyi az bir yüz kere ya. Efendimizin tavsiyesi de yüzdür. Yüzer kere bunları bir insan söylerse çok sevap veriyor kendisine. Bu iki vakitte mesela sabah vaktiyle bu ikindiden sonra olan vakitlerden bunlar da ayrıca bir ganimettir. Bundan sonra mesela evlerimize dağılacağız. Çocuklarımızdan, işlerimizden meşgul olacağız ama bu sevap fırsatı bir panayır ticareti yani. Şimdi Arefe vakti bulunmuyor başka zamanda. Ancak o Arafat'ta bulunur o. O Arafat vaktinde bulunuyor. Cenab-ı Hak ona mukabil böyle saatler de vermiş bize. Bu sevapları olduğumuz yerde de demek bizi mahrum etmiyor. Buna diyorlar fazlı ilahi. Hudutsuz Cenab-ı Hakk'ın kullarına şiş var, ikramı var. Herkes zengin olamaz, herkes sağlam olamaz, herkes bilgin olamaz. Bunlar birbirine insanlar daima işte böyle faydalı olacak. Fakir olan hacca giremiyorsa şu sabah namazından sonra otursun, işrak vaktine kadar Allah desin, zikretsin, Kur'an okusun, tesbih çeksin. İki rekat işrak namazına kılıp gidecek. Hiç eksiksiz. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünde hata olmaz. Kusur da olmaz. Bunu Tirmizi ve başka birçok hadis kitaplarında zikrederler ki hacceten ve umreten tammeten. Tammeten tammeten. 5-6 tane kitapta rivayetleri böyle aynen gördüm. Bunda bir hac cevabını hiç şüphesiz Cenab-ı Hak veriyor. Mümkün olan insan için ne mutlu. Ama herkese mutlu. Şey olmaz nasıl tabii nasip olmaz. Dünya işleri insanlarda bir mecburiyet hasıl diyor. Erken gitmek mecburiyette vardır işinde şimdi bunda. Onlar müstesna. Ama böyle pazar günleri gibi serbest günlerde bu gibi fırsatları kaçırmamak da büyük nimettir. Çünkü bu bir yerde bir şey gördüğümde çok hoşuma gitti. Sen bu misafirhaneye gitmek için gelmişsin diyor İbrahim Hakkı Hazretleri. Buraya sen gitmek için geldin. Anandan doğduğun günden itibaren gitmek için gidiyorsun diyor. Oraya gidiyorsun ahirete. Dünyada hiç kimse kalmıyor. Herkes ahirete gidiyor. Gidince oraya gidecek sermayeyi burada toplayacağız. Burada toplanacak sermayede para değil, pul değil. Oraya bir kefenden götürüyorlar işte bizi. Paran da yoksa bulurlar bir kefen, sararlar. Asıl oraya gidecek olan amal-i salihadır. İşte bu beyitlerin arkasında da Hazreti Ali Efendimiz'in o duası var. Ya Rabbi amal-i saliha ile ahirete imanla göçmeyi de nasip et demiş duasının arkasından. Ve bunun içinde müminin kurtuluşu ancak ölümüyle olur demiş. Müminin kurtuluşu dünyada ölümüyle tamam olur demiş. Ölüme kadar kurtuluş yok dünyada. Mücadele âle olur. Uğraşacaksın filan diye. Allah hepimizi muhafaza etsin bu günahların içine batmaktan. Onun için haline sabredip de, haline şükredip de, kanaat edip de hissine bilenlere ne mutlu. Bir kardeş geldi de, geççi bir efendi. Dedi ben dedi aşçıydım. Namazda, niyazda çok zorluk gördüm. Memuriyete atladım. Şimdi rahatım iyi. Fakat şimdi benim o ortak olduğum aşçı adam davet ediyor. Yine gel beraber iş yapalım. İş yapalım ama cumaya gidemiyoruz diyor. Çünkü herkes öğlenirse yemeğe gelecek. Yemeğe gelince dükkanı kapasan iş olmayacak. Kapamasan cuman gidecek. Zor bir şeyde kalmış. En nerededim şu hocadan sorayım demiş efendim aklına. Yani bu sırada bir arkadaş da geldi. Dedi ki ben de aşçıyım dedi. Ben de yemek satarım ama dedi. Kapımı bir lafa astım. Saat 12'den 1'e kadar kapalıdır diyerekten. Ve bunu 30 senedir ve bu şeyi devam ettiriyorum. Hiçbir gün benim rızkım, cuma günkü rızkım diğer günlerden eksik olmamıştır, daha fazla olmuştur diyor. O gün açmadığım halde, öğlen üstü yemek vermediğim halde.

Ya erken gelir gir, yiyecekse biraz namazdan sonra gelir gir. Yine herhalde bunlar gelirler, kısmetlerini bırakır giderler. Rızık alemden değildir, rızık Allah'tandır. Allah dilerse sevk eder. Dilemezse aşağı kadar da bir müşteri de gelmez sana. Yemeğini beğenmezler, temizliğini beğenmezler, hürmetini beğenmezler, gelmeyiverirler. Demek ki rızık Allah'tandır. Allah'tan olduğu için rızkı değil, sebepleri değil, Rezzak'a güvenmek lazım. Rezzak Allah'tır. Bunun için mütevekkiller bahsinde birçok şeyler vardır. Rezzak Allah'tır. Verir esbabını halk eder. Ama biz aciziz de esbaba yakışıyoruz, Rezzak'ı unutuyoruz. Çoklukta iş yok. Senin rızkın orada neyse ondan ibarettir. Onu da geldi. Daha fazlasını ne? Kendini yoruyorsun, üzüyorsun. Allah hepimizi affetsin. Tevfikatı somadaniyesine eskar etsin. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin çok güzel sözleri var. Çok güzel sözleri var ama bir kulağımızdan giriyor, bir kulağımızdan çıkıyor. Allah'a sarılamıyoruz yani. Mülkün sahibi, bak ne güzel diyor ama. Sen diyor Allah'a inanıyor musun? Bu mülkün sahibi Allah mıdır? Sen diyor babana güvendiğin kadar, anana güvendiğin kadar Allah'a güvensen yeter diyor. Bir taraftan bir şey olunca anam babam diye gidersen anam babanın koltuğunun altına. Ya Allah'a da bu kadar gitse gider. Seni anam baban evladın diye seni koruyor, himaye ediyor da senin ekmeğini yemeğini düşünüyor da varlığın sahibi olan Allah seni yaratmış da senin rızkını vermez olur mu dersin? Ve mâ min dâbbedin rızkâ illâllâh. Bütün dâbbe denilen canlı ne kadar varsa yeryüzünde. Yani sen ben değil. Onların hepsinin rızkı Allah-u Teala'nın vermesiyle oldu. Yerin altında bir takım mahluklar var. Görmediğimiz çeşit mikroplar var. Onların hepsinin rızkını Allah-u Teala oluşturuyor işte yerleri. Denizin dibinde, şurasında, burasında. Onun için korkma. Rezzak Allah'tır. Sen Allah'a sarıl yeter sana. Farz et ki çok kazanmaya heveslisin. Çok da kazandın. Çok milyonlarında var. Fakat gözünü yummamak edeninde değil ki. Sırası geldi mi diye gözünü yumacaksın. Gel diyecekler. Gel dedikleri vakitte ben gelmem diyebilecek bir kudret sahibi şimdiye kadar çıkmamış. Bundan sonra da çıkacağı yok. Öyleyse seni gel dediği vakitte alan kudrete yapış. Ya Allah'tır. Onun rızasını aramaya çalış. Onun yolunda bulunmaya çalış. Onun düşmanlarının dostu olma. Allah'ın dostu ol. Hepsinden âlâ budur. Başka hiçbir şeyden fayda yok. Yine baktığında bir ikramı oluyor kulunun üzerinde. Onun için dediğim tesbihler çok değildir. Bunların büyük lütufları vardır. Bunların lütuflarını ancak göz yumulduğu vakitte anlayacak insan. Dünyada da anlar işte o adamın anladığı gibi. Anlar ama dünyada anlasa da olur, anlamasa da olur. Ama o göz yumduktan sonra senin mezarındaki sermayen bunlardan ibaret olacak. Allah'ım hepimizi affetsin yani. Şimdi biz Kur'an okumasını öğrensek de, Kur'an kurslarına girip de hocaya karşı dinletmedikten sonra bizim okuduğumuz Kur'anlar hep halak. Galat olur, hatalı olur. Kelimeleri, telaffuzları doğru çıkaramayız. Onun için küçük yaşlarında Kur'an kurslarına gitmemeye şey yapmamalı. Git Kur'an kursuna, burada bir hafıza okuduğun hiç olmasın namaz surelerini dinle. Bu insanın ne şerefini halal verir, ne kıymetini halal verir. Belki Cenab-ı Hakk'ın önünde daha takdire şan olur. Burada dedi, bilmediğini öğrenmek için çalışana Allah bilmediklerini de öğretir diyor. Lillahi'l-Fatiha.

Ormandan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Halbuki onlar Allah'ı birleyerek ona kulluk etmek, bu dini yalnız Allah'a has kılmak, namazı dosdoğru kılmak ve zekatı vermekten başka bir şeyle emredilmediler. İşte bu da en doğru, sağlam dindir.

Rabbimizin arzu ettiği ve razı olduğu gibi pek çok lekesiz ve bereket üzerine bereket getiren hamd ile Allah'a hamd ederim.

0: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın. Hayırlı yolculuklar.
1: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu,

0: Namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri. Ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Duygularımız ve düşüncelerimiz. Sağlıklı düşünmeyi nasıl geliştirebiliriz? Düşüncelerimiz ve duygularımız birbiriyle çelişir mi? Doğru kararlar alabilmenin yolu nedir? İrade, akıl ve düşünme kavramlarının dijital çağdaki yorumlarıyla sağduyulu akıl özel söyleşisi Pazar 17.15'te Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O halde sen yüzünü doğruca Allah'ı birleyen olarak dine, yani Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata, İslam'a çevir. Allah'ın İslam'a kabiliyetli yaratışında hiç değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

Hazreti Cündüp radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kim başkalarının kusurlarını teşhir edip herkese duyurursa, Allah da onun kusurlarını duyurur. Kim de riya yaparsa, Allah da onun riyasını ortaya çıkarır.

güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da. Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: insanların en yükseği ve asili, Allah'tan en çok korkanıdır.
1: Şeyh Şami.
2: Akra.

Allah'ım, bana helalini yeterli kıl. Haramına ihtiyacım kalmasın. Beni lütfunla zengin kıl. Senden başkasına ihtiyacım olmasın.

0: alabilecek oyuncaklar bulmak da çok kıymetli ve değerli. Özellikle mesela ben bu çok plastik tarzı oyuncakları çocuklar için çok sağlıklı olmadığını inanıyorum. Özellikle mesela tahta, ahşap, doğal malzemelerle yapılan oyuncaklar çocuklar için daha faydalı oluyor. Çünkü bizim parmak uçlarımız aslında beyindeki o yani öğrenmeyi gerçekleştiren, beyindeki öğrenme faaliyetini aktive eden, sinapsları aktive eden şeyler var parmak uçlarımızda, sinirlerimizde. Ve çocuğun ahşaba dokunmasıyla hissettiği şey ile plastiğe dokunma hissettiği şey aynı şey olmuyor. Doğal olarak aslında şu da araştırmalar gösteriyor ki plastiğe dokunduğunuz zaman çocuğun kendi içerisindeki enerji aktarımını dışarı boşaltamıyor. Ama ahşap ya da doğal malzemeler çocuğun o enerjiyi boşaltmasını da sağlıyor. Doğal olarak seçtiğiniz oyuncağın malzemesi bile çok kıymetli ve değerli.
1: Evet.
0: Baktığınız zaman küçüklüğümüzden başlayan fakat yetişkinliğimiz boyunca aslında biz hep öğrenmeye ve hep gelişmeye devam ediyoruz. Ve dokunduğumuz her şey, temas ettiğimiz her şey. Yani küçükken bile hani annelerimiz, babalarımız hep söylerdi. Ayağını bir çıkar, bir toprağa değdir, bir topraklan, bir enerjini boşalt. Hani böyle söylüyorlardı. Ve aslında bunun ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Yani doğal şeylere dokunmak. Şimdi
1: yapay
0: her şey
1: değildi.
0: Yapay olduğu için bu aynı zamanda tabii ki dediğim gibi hem enerjinizi boşaltmamanıza sebep oluyor. Hem de aynı zamanda daha çok streslenmenize ve enerji almanıza neden oluyor. Doğal olarak yani dediğiniz gibi teknoloji, telefon kullanımı veya dokunduğumuz, temas ettiğimiz hayatımızda her zaman olan şeyler aslında onların hayatımızda her zaman olan şeylerin aslında ne kadar önemli olduğunu görüyor oluyoruz.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili. Arkadaşım, yoldaşım.

0: Akra. Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.
2: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad, I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
3: Akra. Akra. Akra. Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
4: Akra stüdyolarından Güne Merhaba programından hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Bugün 1 Ekim 2026 günlerden Perşembe ve sizler için derlediğimiz haberlerle

Güne Merhaba başlıyor. Efendim, Ekim ayının başındayız. 1 Ekim'de karşınızdayız. Haberlerimizi sunmak üzere Güne Merhaba programında ilk olarak Akra mobil hattını hatırlatarak başlayalım programımıza. 0501 630 30 30, 0501 630 30 30, bu numaraya mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp üzerinden Güne Merhaba programında okumamız için bulunduğunuz ille alakalı bilgiler verebilirsiniz, bizimle paylaşabilirsiniz. Hava durumu ile ilgili, trafik durumu ile ilgili notlarınızı da aynı zamanda iletebilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Bültenimizi Akra Medya'nın manşet haberleri arasında yer alan bir makale ile başlıyoruz. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan'ın Ağustos 1996 tarihli yazısı şöyle: İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilik severdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumluydu. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk. Birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeliyiz. Onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakın ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatıyla çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dille eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, koruma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapmak konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan. Değerli dinleyicilerimiz, bu makaleyi akra.medya'nın manşet haberleri arasında bulabilirsiniz.

Akra Medya'da sağduyulu ittifak çağrısı. Akra Medya'da yayımlanan sağduyulu ittifak çağrısı başlıklı özel haberde Müslümanlar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Haberde 10 Aralık 1931'de Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nin aldığı kararlara dikkat çekildi. Türkiye, İran, Suriye, Irak, Mısır, Filistin ve Endonezya'nın da aralarında bulunduğu 22 ülke ve bölgeden 153 delegenin katıldığı kongrede mezhep ve etnik köken ayrımı gözetilmeksizin İslam kardeşliğinin gelişmesi

birleştirilmesi ve Müslümanların ortak menfaatlerinin savunulması yönünde kararlar alındığı aktarıldı. Akra Medya'nın haberinde günümüzde oluşturulmaya çalışılan mezhep ayrılıkları karşısında 1931'de ortaya konulan bu yaklaşımın yeniden değerlendirilmesinin Müslümanlar arasında sağduyulu bir işbirliği zemini oluşturulabileceğine dikkat çekildi. Haberde ayrıca kongrenin Sünni ve Şii ayrımı gözetmeden farklı coğrafyalardan Müslüman temsilcileri bir araya getirmesi bakımından tarihi önem taşıdığı vurgulandı. Haberimizin detaylarına akra.media internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

Mekke anlaşması açıklaması Akram Medya'da. Akram Medya'da yayımlanan bir diğer haberde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalanan savunma anlaşması ele alındı. Anlaşmanın 3 ülke arasındaki savunma sanayisi işbirliğini, askeri birlikte çalışılabilirliği ve karşılıklı güvenlik desteğini güçlendirmeye amaçladığı belirtildi. Haberde ayrıca Mekke Anlaşması'nın farklı Müslüman ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi ve Sünni-Şii ayrımı gözetmeksizin ortak barış ve güvenlik zemininde işbirliğinin geliştirilmesi temennisine yer verildi. Yine haberimizin detaylarına akra.media internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

Eleştirel medya okuryazarlığının zihin sağlığı için önemi. Günümüzde bilgiye ulaşmak hiç olmadığı kadar kolay malumunuz. Ancak haberlerden sosyal medyaya uzanan bu yoğun bilgi akışı beraberinde yanlış ve manipülatif içeriklerin hızla yayılması riskini de gündeme getiriyor. Uzmanlara göre bu içeriklere sürekli maruz kalmak bireylerde kaygı ve stres düzeyinin artmasına neden olabiliyor. Tam da bu noktada eleştirel medya okuryazarlığı büyük önem kazanıyor. Medyada karşılaşılan bilgiyi sorgulamak, kaynağını araştırmak ve doğruluğunu değerlendirmek, yanlış ya da yanıltıcı içeriklerin etkisinden korumanın temel yolları arasında gösteriliyor. Özellikle abartılı ve proaktif içeriklerin yoğun olarak tüketilmesi, kişilerin olayları olduğundan daha olumsuz algılamasına yol açabiliyor. Bilginin kaynağını ve güvenilirliğini sorgulamaksa hem bilgi kirliliğinin önüne geçilmesine hem de zihinsel ve duygusal dengenin korunmasına da katkı sağlıyor. Sosyal medya kullanımının giderek yaygınlaştığı günümüzde eleştirel medya okuryazarlığı yalnızca doğru bilgiye ulaşmanın değil, sağlıklı bir bilgi tüketim alışkanlığı oluşturmanın da önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Yağışların 2 hafta daha sürmesi bekleniyor. Sağanak yağışlar son günlerde tüm yurtta etkili olurken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Meteoroloji mühendisi Adil Tek, yağışların 2 hafta daha süreceğini, sürebileceğini, sıcaklıklarınsa mevsim normallerinin altında seyredebileceğini söyledi. Adil Tek, pastırma yazınınsa Ekim sonu Kasım başı gibi görülebileceğini belirtti. Yağışlar Marmara'da ve ağırlıklı olarak Karadeniz'de etkisini sürdürüyor. Yine Akdeniz'de ve Akdeniz'in doğu kesimlerinde Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde yağış alan yerler arasında İskandinavya üzerinden serin bir hava geldi. Bu serin ve yağışlı hava yaklaşık 2 hafta boyunca sürmesi bekleniyor. Barajlarda da artış bekleniyor. İstanbul barajlarında doluluk oranlarının %38'ler seviyesinde olduğunu belirten Adil Tek, doluluk oranları oldukça aşağı düşmüş vaziyette. Bu yağışlarla birlikte kademeli olarak birer puan artışlar görülebilecek. Özellikle baraj doluluklarının artışını Ekim ayındaki yağışlarda, Kasım ayındaki yağışlarda daha çok göreceğiz ifadelerini kullandı. Aynı zamanda da sağanak uyarısı yapıldı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden. Doğu Karadeniz'de beklenen yağışların sabah saatlerinden itibaren Giresun, öğle saatlerinden itibaren de Trabzon'un başlıca doğu ve batı ilçelerinde ve Rize çevrelerinde, Artvin'in kıyı kesimlerinde de yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Bitlis ve Siirt çevreleriyle Malatya'nın güney, Şanlıurfa'nın ve Batman'ın kuzey, Muş'un batı ilçelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor denildi. Ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile oluşabilecek olumsuz durumlara karşı da dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Bir diğer haberimiz, yağış haberimiz Tokyo'dan. Tokyo'da yağış rekoru gündeme gelmiş. 35 gündür aralıksız yağmur yağıyor. Başlık bu şekilde. Japonya'nın başkenti Tokyo'da peş peşe 35 gün boyunca devam eden rekor yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Japonya Meteoroloji Ajansı verilerine göre Eylül ayının başından pazartesi gününe kadar, geçtiğimiz pazartesi gününe kadar Tokyo'nun merkezine normal seviyenin yaklaşık 3 katı olan 629 milimetre yağış düştü. Şehir 14 gün boyunca hiç güneş yüzü görmedi. Uzmanlar bu yıl El Niño'nun büyük okyanusu ısıtması, aşırı hava koşullarını şiddetlendirmesi nedeniyle daha fazla yağışın olacağını değerlendiriyor. Öte yandan uzun süren yağışlardan dolayı Tokyo tarım arazileri de ciddi zarar görmüş durumda. Bu da sebze fiyatlarında artışa neden olmuş.

Bir diğer haberimiz İspanya'dan. İspanya'da da sel ulaşımı aksattı. İspanya'nın farklı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Barcelona El Prat Havalimanı'nda yüzlerce uçuşun iptal edildiği belirtildi. İspanya'nın doğu ve kuzeybatı kesimlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağışlar ülkenin birçok bölgesinde günlük yaşamı olumsuz etkilemiş durumda. Katalonya özerk bölgesinin başkenti Barcelona'da El Prat Havalimanı'nda fırtına nedeniyle yüzden fazla uçuş iptal edildi. Şehirde metro istasyonlarını da su basarken bazı hatlar hizmet dışı kaldı. Yetkililer nehir ve derelerden su seviyelerinin anlık yükselmelerine karşı halka uzak durmaları uyarısını yaptı. Barcelona bölgesinde ise rüzgar hızının 90 kilometreye ulaşması nedeniyle sarı alarm yayınlandı. Evet efendim, haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Ne zaman? Müzik arasının hemen ardından birazdan tekrar karşınızda olacağız.

0: Akra dinle, farkında ol.
1: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

0: Akran, yol arkadaşım. Güne Merhaba programı devam ediyor. Yol durumu.
1: Efendim Güne Merhaba'ya devam ediyoruz. Saatlerimiz 8.53'ü gösteriyor. Yol durumuyla devam ediyoruz programımıza ve telefonun diğer ucunda Büşra Pişkin var. Büşra Hanım, hoş geldiniz programımıza.
2: Hayırlı sabahlar Ahmet Bey.
1: Hayırlı sabahlar, teşekkür ediyoruz. Evet, yol durumunun ayrıntılarını sizden rica edelim lütfen, buyurun.
2: Tabii önceki günlere nazaran daha az trafikli bir İstanbul sabahından herkese merhaba diyoruz öncelikle. Bugün İstanbul trafiği genel itibariyle %58 seviyelerinde seyrediyor. Bu durum Avrupa yakası için %51 seviyelerindeyken Anadolu yakası için %69 seviyelerinde. Anadolu yakasında hemen D100 karayoluna baktığımızda Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde Soğanlık'tan itibaren başlayan bir trafik yoğunluğu var. Bostancı'ya kadar devam ediyor. Bostancı'dan itibaren kademeli olarak azalıyor. Ancak tabii yine Yeni Sahra'ya doğru Acıbadem civarında trafik yoğunluğu artıyor. Arrasa tüneli bağlantı noktasına kadar bir yoğunluk var. Ancak tünel itibariyle devamında yol açık seyrediyor diyebiliriz. Yine tabii TEM otoyoluna baktığımızda ise Sultanbeyli itibariyle başlayan bir yoğunluk var. Bu yoğunluk Ataşehir Finanskent bölgesine doğru devam ediyor. Ancak daha sonra kademeli olarak azalıyor. Ancak yine tabii Küçük Çamlıca civarında yoğunluk artıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı noktasında ciddi bir yoğunluk var. Köprü üzerinde bu yoğunluk etkisini sürdürüyor ve köprü çıkışında da etkisini sürdürüyor. Daha sonra tabii yol açılıyor. Yine tabii Çamlık Karşıya itibariyle başlayan bir yoğunluk var. Beykoz Kavacık civarına etkiliyor bu yoğunluk. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı noktasında bir yoğunluk söz konusu. Bu yoğunluk köprü üzerinde etkisini sürdürüyor. Ancak köprü çıkışı itibariyle yol açılıyor diyebiliriz. Üsküdar Beylerbeyi sahil yolunda yine bir trafik yoğunluğu söz konusu ve Bostancı sahil yolunda da yer yer trafik yoğun diyebiliriz. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlere baktığımızda ise Zeytinburnu itibariyle başlayan bir yoğunluk var Deyiz Karayolu'nda. Bu yoğunluk Gayrettepe'ye kadar etkisini sürdürüyor. Hatta yol üzerinde Topkapı Cevizi Bağ yönünde sağ şeritte bir trafik kazası var. Bu kaza sebebiyle bir yoğunluk daha söz konusu diyebiliriz. Ancak köprü bağlantı noktası ve devamında yol açık seyrediyor 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için. Tabii TEM'e baktığımızda ise Mevlana Akşemseddin civarı itibariyle bir yoğunluk söz konusu. Bu yoğunluk Seyrantepe Yeşilce istikametine kadar etkisini sürdürüyor. Ancak devamında yol açık seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı noktası başta olmak üzere devamında yol açık. Tabii yoğunluğun olduğu bazı bölgeler var. Basın Ekspres yolunda ciddi bir yoğunluk var. Bağcılar Bahçeliyeler civarında bir yoğunluk söz konusu. Yine Şişli, Eski Büyükdere Caddesi ve Levent civarında da trafiğin yoğun olduğunu söyleyebiliriz. İstanbul'daki yoğunluk aktardıktan sonra karayollarından aldığımız bilgilere göre yurdun diğer bölgelerinde çalışma yapılan güzergahları da paylaşacak olursak eğer İzmir-Aydın otoyolunda bir köprü çalışması var. Yine Çeşmeli Kız Kalesi otoyolu güzergahında yol çalışması var. Konya-Ankara yolu güzergahında ve Polatlı-Ankara yolu güzergahlarında yol çalışmaları devam ediyor. Bu güzergahları kullanacak sürücülerimizin trafik işaretlerine dikkat etmelerini, hızlarını yol şartlarına göre ayarlamalarını önemli hatırlatıyoruz. Başta İstanbul olmak üzere yurt genelindeki önemli trafik yol durumu bilgilerini aktardık. Bir kez daha hatırlatalım, İstanbul'da trafik yoğunluğu şu dakikalarda %58 seviyelerinde seyretmeye devam ediyor. Herkese güvenli yolculuklar ve iyi günler diliyoruz.
1: Evet, Büşra Pişkin'e aktardığı bilgiler için teşekkür ediyoruz ve programımıza devam ediyoruz. WhatsApp'a gelen mesajlarla hayırlı sabahlar Delice yolcusu Sadullah Ahmet İsmail ve Emrah'tan gönül dolusu selamlar mesajını görüyoruz ilk olarak. Konya'dan bir mesajımız var. Konya'dan selamlar, annemle beraber hem çalışıyoruz hem sizi dinliyoruz demişler efendim. Allah kolaylık versin diyelim. Efendim bir başka dinleyicimiz uzunca bir mesaj yazmış. Sanırım Güne Merhaba ile ilgili değil. Evet, arkadaşlarımız konuyla ilgileneceklerdir. Gerekli birimiz. Bir diğer dinleyicimiz, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyorum. Antalya'da vefat eden yol arkadaşımız Adem Aydın, Allah'tan rahmet camiamıza başsağlığı dilerim demişler efendim. Allah rahmet eylesin diyelim. Adana Ceyhan'dan Mustafa Kıdık bizlere ulaşmışlar. Sakarya'dan hayırlı sabahlar, uzun bir yağışlı günlerden sonra gayet güneşli bir güne merhaba diyoruz. Allah'ın affı, mağfireti bütün insanların üzerine olsun. Sultan Güllü bizlere mesajlarını göndermişler. Teşekkür ediyoruz tüm dinleyenlerimize. Efendim, diğer haberlerle devam edelim programımıza. YKS'ye girmeden ikinci üniversite fırsatı başladı. Sıradaki başlığımız, üniversite öğrencileri ve mezunları sınavsız ikinci bir üniversitede okuma fırsatı yakalayabiliyor. Aynı programı seçmemek şartıyla kayıtlar Ekim ortasına kadar yapılabilecek. Bir yükseköğretim programında okuyan ya da mezun olanlar yükseköğretim kurumları sınavına girmeden ikinci bir programa kayıt yaptırabiliyorlar. Adaylar yeniden YKS'ye girmeden açık ve uzaktan öğretim programlarından birini tercih ederek ikinci diploma için eğitim alabiliyor. Lisans öğrencileri ve mezunları ön lisans veya lisans programlarına, ön lisans öğrencileri ve mezunları ise ön lisans programlarına başvurabiliyor. Adayların halihazırda öğrenim gördükleri ya da mezun oldukları programdan farklı bir bölüm seçmesi gerekiyor.

Okullarda grip alarmı, okulların açılmasıyla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda yakın temasın artması grip riskini yükseltiyor. Son dönemde çocuklarda soğuk algınlığı ve grip şikayetiyle hastanelere başvuru sayısı arttı. Uzmanlar bağışıklığı güçlü tutmak içinse dengeli beslenmeyi ve tencere yemeklerini öneriyorlar. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doçent doktor Birol Karabulut şunları aktardı. Kreşe veya okula yeni başlayan çocukların daha sık hastalandığını belirterek nedenini de şöyle açıkladı. Bunun nedeni enfeksiyonlara yakalanma şekliyle ilgilidir. Bir çocuk enfeksiyonu ancak hasta biriyle temas ettiğinde yakalanabilir. Bu nedenle özellikle mevsim geçişlerinde kapalı ve kalabalık ortamlarda yakın temasın artması hastalık riskini yükseltir. Çoğunlukla 3 yaşına kadar ev ortamında daha sınırlı bir çevrede büyüyen çocuklar kreş veya okul gibi toplu yaşam alanlarına başladıklarında çok daha fazla kişiyle temas eder. Bu da mikroorganizmalarla karşılaşma sayısını da artırır ve doğal olarak hastalıkların daha sık görülmesine yol açar. Bu durumun temel nedeni bağışıklık zayıflığı değil, artan temas ve maruziyettir. Gereksiz antibiyotikler kullanılmamalı denmiş. Antibiyotiklerin yalnızca bakteri kaynaklı enfeksiyonlarda kullanılması gerektiğini söyleyen Karabulut, şu önemli uyarılarda bulundu. Viral enfeksiyonlarda antibiyotiklerin hiçbir etkisi yoktur. Gereksiz kullanıldığında ise ileride ortaya çıkabilecek bakteriyel enfeksiyonların tedavisini zorlaştıran direnç gelişimine neden olabilir. Sonuç olarak antibiyotikler bağışıklık sistemini ne güçlendirir ne de zayıflatır. Doğru zamanda ve doğru şekilde kullanıldığında etkili bir tedavi aracıdır. Doktorun önerdiği durumlarda ve uygun sürede kullanılması gerekir demişler. Güçlü bağışıklığın sırrı tencere yemekleri. Karabulut bağışıklığı güçlü tutmak için şu önerilerde bulundu. Bağışıklık sisteminin görevini yerine getirebilmesi için dengeli beslenme şart. Yeterli sayıda ve kaloride öğünlerle sebze, meyve, et, yumurta, süt ürünleri ve baklagil grupları tüketilmeli. Evde hazırlanan doğal tencere yemekleri tüketilmeli, paketli ve işlenmiş gıdalardan uzak durulmalı. Tek tip beslenme ya da öğün atlama uzun vadede vücudun savunma mekanizmasını zayıflatabilir. Yeterli ve kaliteli uyku da aynı şekilde çok önemli ve çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırılması da yine çok önemli dedi.

Evdeki kameralarda siber güvenlik uyarısı, çocuk, yaşlı ve hastaları uzaktan takip etmek amacıyla kullanılan internete bağlı ev kameraları yeterli güvenlik önlemi alınmadığında siber suçlular için risk oluşturabiliyor. Siber suçlarla mücadele ekiplerinin tespit ettiği olaylarda yüzlerce ev kamerasına izinsiz erişildiği belirlendi. Uzmanlar cihazların varsayılan şifrelerinin değiştirilmemesi, kolay parolaların kullanılması ve güvenlik güncellemelerinin yapılmamasının riski artırdığına dikkat çekti. Ele geçirilen görüntülerin tehdit ve para talebi amacıyla kullanılabileceği belirtiliyor. Kişisel Verileri Koruma Kurulu da kamera kullanımında mahremiyet sınırlarına dikkat çekiyor. Kameraların yalnızca güvenlik amacıyla ve ölçülü şekilde kullanılması, zorunlu olmadıkça ses kaydı ve yüz tanıma gibi özelliklerin aktif edilmemesi öneriliyor. Kişilerin haberi olmadan özel hayatlarına ilişkin görüntü veya ses kaydı alınmasının ise Türk ceza kapsamında suç oluşturulabileceği belirtiliyor. Telefon satışında tüketiciye önemli uyarı. Yeni telefon almak isteyen tüketicilerin kasko, sigorta, ekran koruyucu ve aksesuar gibi ek ürün ve hizmetleri satın almaya zorlandığı yönündeki şikayetler gündemde. Uzmanlar telefon satışının başka bir ürün veya hizmetin satın alınması şartına bağlanamayacağına dikkat çekiyor. Avukat İbrahim Güllü, tüketicilerin telefon alırken kasko yaptırmak zorunda olmadığını belirterek bu tür uygulamaların hukuka aykırı olduğunu ifade ediyor. Uzmanlar ayrıca poliçelerin satın alma öncesinde dikkatle incelenmesi gerektiğini vurguluyor. Poliçelerde telefonun hasar durumunda karşılanacak tutarı, ödeme yöntemi ve kapsam dışı bırakılan durumlara ilişkin farklı şartlar bulunabiliyor. Ek hizmet olmadan telefonu satamayız şeklinde bir dayatmayla karşılaşan tüketicilerin ise durumu mümkün olduğunca belgelemeleri ve ilgili tüketici mercilerine başvurarak haklarını aramaları öneriliyor.

Telefonun sağlığınıza zarar verdiğini gösteren 4 işaret. Telefonların sağlık ürünlerindeki etkileri uzun süredir tartışılıyor. Uzmanlar uzun süre telefonda vakit geçireceğinizi gösterebilecek 4 fiziksel işareti sıraladılar. Özellikle her gün dakikalar hatta saatler boyunca telefona eğilerek vakit geçirmek, boyun, başparmak, göz ve uyku düzeni üzerinde olumsuz etkiler oluşturabiliyor. Boyun ağrısı riski artabiliyor. En yoğun sebepler arasında yetişkin bir insanın başı ortalama 4,5-5 kilogram ağırlığında, telefona bakarken başın öne eğilmesi, boyun kaslarının bu ağırlığı dengesiz bir açıyla taşımasına neden oluyor. Yoğun kullanım baş parmağı aynı zamanda zorlayabiliyor. Göz kırpma sayısı belirgin şekilde azalıyor. Telefon ekranına odaklanmak yine göz kırpma sıklığını da önemli ölçüde düşürüyor. Bir çalışmada telefonda oyun oynayan çocukların dakikadaki göz kırpma sayısının ilk dakika içinde 21'den 9'a gerilediğini tespit edilmiş. Göz kırpmak göz yüzeyinin nemli kalmasını sağladığı için bu azalmanın kuru göz, yanma ve gözlerde yorgunluk hissiyle ilişkili olduğu belirtiliyor. Uzmanlar bu nedenle 20-20-20 kuralını öneriyor. Bu nedir? Her 20 dakikada bir, yaklaşık 6 metre yani 20 fit uzaklıktaki bir noktaya 20 saniye boyunca bakmak. Ve aynı zamanda uykuyu etkileyebiliyor. Pek çok kişi günün son saatlerini telefon ekranına bakarak geçiriyor. Ancak ekranlardan yayılan mavi ışık uyku zamanlamasında rol oynayan melatonin hormonunun salgılanmasını baskılayabiliyor. Boyun tutulması, baş parmak ağrısı, göz kuruluğu ve uyku kalitesindeki düşüş gibi belirtiler genellikle aniden ortaya çıkmıyor. Uzmanlar bu küçük fiziksel şikayetlerin zamanla birikerek daha kalıcı sorunlara dönüşebileceğini dikkat çekiyor.

Cep telefonları da çocukların zihnini etkiliyor. Bir diğer açıdan baktığımızda habere cep telefonları çocukların yalnızca ekran başında geçirdiği süreyi değil, dikkat ve düşünme becerilerini de etkileyebiliyor. Bildirimler, kısa videolar ve sürekli ekran kaydırma alışkanlığının da dikkat süresini azaltabileceği, sabır ve derin düşünme becerilerini de zorlayabileceği belirtiliyor. Uzmanların farklı ülkelerde yapılan araştırmaları ele aldığı değerlendirmelerde dijital dünyanın çocuklar ve ergenler üzerindeki etkilerine dikkat çekilmiş. Yaklaşık 800 kişiyle gerçekleştirilen bir araştırmada telefonunu başka bir odada bırakan katılımcıların bilişsel testlerde telefonunu masasında bulunduranlara göre daha yüksek performans gösterdiği belirtildi. Telefonun sessiz veya kapalı olması da yine sonucu değiştirmedi. Araştırmacılar bu durumu brain drain, yani zihin tüketimi kavramıyla açıklıyor. Buna göre telefon kullanılmasa dahi yakınında bulunması cihazı görmezden gelmek için zihinsel kaynakların kullanılmasına yol açabiliyor. Değerlendirmelerde ayrıca bazı ülkelerde IQ puanlarında görülen düşüşlere ve çocukların sosyal yaşamındaki değişime dikkat çekiliyor. Sosyal yoksunluk, uyku bozulması, dikkat parçalanması ve bağımlılık dijital çağın çocuklar açısından öne çıkan 4 temel riski olarak sıralanıyor. İsveç ekrandan kitaba yöneldi. Dijital eğitimde öncü ülkelerden İsveç'te ekran kullanımına ilişkin politikalarını yeniden değerlendirdi. Okuma performansındaki gerileminin ardından 2023 yılında okullara basılı kitap sağlanması için kaynak ayrılırken kitap okuma ve el yazısına da yeniden ağırlık verildi. Uzmanlar teknolojinin yalnızca yeni olduğu için eğitim süreçlerine dahil edilmemesi gerektiğini belirtiyorlar. Dijital araçların çocukların gelişimine sağladığı katkının bilimsel veriler ışığında değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

Gençlik enerjisi kalp gençlik enerjisi değil, kalbin düşmanı sıradaki başlığımız. İleri yaş hastalığı olarak bilinen kalp yetmezliği gençlerde de görülüyor. Uzman doktor Habibe Kafes, kalp yetersizliği hastaların %10 ila 12'sini gençlerin oluşturduğuna dikkat çekti. Son dönemde 30'lu yaşların başında görülen ani kalp krizi ve ölüm vakalarına da değinen Kafes, enerji içeceklerinin içerdiği yüksek doz kafein ve uyarıcı maddelerin kalp ritmini bozabileceği uyarısında bulundu. Kafes, kalp yetmezliği tedavisinin uzun süreli olduğunu ve hastaların kendilerini iyi hissettiklerinde ilaçlarını bırakmamaları gerektiğini belirtti. Akdeniz tipi beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin de önemine dikkat çekildi. Genç yaşlarda görülen ani ölümlerin her zaman doğrudan kalp krizinden kaynaklanmayabileceğini ifade eden Kafes, özellikle efor sırasında ortaya çıkan ritim bozukluklarının ölümcül sonuçlara yol açabileceğini söyledi. Uzun süre oturmak kalp sağlığı için risk oluşturuyor. Gün içinde uzun süre hareketsiz kalmak kalp ve damar sağlığı açısından önemli riskler oluşturabiliyor. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Okay Abacı, özellikle masa başında çalışanların uzun oturma sürelerini hareket molalarıyla bölmesi gerektiğine dikkat çekti. Uzun süre oturmanın kilo artışı, insülin direnci, yüksek tansiyon ve kolesterol gibi kalp damar hastalıklarıyla ilişkili olabileceğini belirten Abacı, hareketsiz yaşamın zaman içerisinde kalp hastalıkları riskini de artırabileceğini söyledi. Uzmanlar kalp krizi riskinin tek bir faktöre bağlı olmadığını, sigara, hipertansiyon, diyabet, yüksek kolesterol, fazla kilo, aile öyküsü ve hareketsiz yaşamın birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Masa başında çalışanlara belirli aralıklarla ayağa kalkmamaları, kısa yürüyüşler yapmaları, merdiven kullanmaları ve telefon görüşmelerini mümkün olduğunca ayakta gerçekleştirilmeleri öneriliyor. Düzenli spor yapanların da günün geri kalanında uzun süre hareketsiz kalmamaları gerektiği vurgulanıyor. Uzmanlara göre kalp sağlığını korumada düzenli fiziksel aktivitenin yanı sıra sağlıklı beslenme, sigaradan uzak durma ve tansiyon, kan şekeri ile kolesterolün kontrol altında tutulması da önem taşıyor.

0: Geleneksel mesleklerde kuşak sorunu büyüyor. Türkiye'de birçok meslek dalında yetişmiş eleman sıkıntısı yaşanıyor. Özellikle otomotiv, mobilya, kaynakçılık, elektrik, tesisat, kuaförlük ve terzilik gibi ustalık gerektiren alanlarda gençlerin mesleğe kazandırılması giderek önem kazanıyor. Ustalar mesleklerini öğretecek çırak bulmakta zorlanırken, bu durum yıllardır usta-çırak ilişkisiyle sürdürülen bazı mesleklerin geleceğini de gündeme getiriyor. Ustalar var, mesleği devralacak gençler yok. Saat tamirciliği ve terzilik gibi geleneksel zanaatlarda ise kuşaktan kuşağa aktarılan mesleki bilgi giderek daha az kişide toplanıyor. Yeni ustaların yetişmemesi halinde bugün hala sürdürülen bazı mesleklerin önümüzdeki yıllarda uzmanı bulunamayan alanlara dönüşebileceği belirtiliyor. Öte yandan tablo gençlerin çalışmak istemediği şeklinde tek başına açıklanamıyor. Eğitimle iş hayatı arasındaki bağlantının yeterince güçlü olmaması gençlerin mesleki alanlara geçişini de etkiliyor.
1: Hava durumu.
0: Evet, güne merhaba programına hava durumuyla şu an devam ediyoruz. Meteorolojiden yapılan açıklamaları aktaralım. Ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Amasya ve Tokat dışında. Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçebileceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgelerimize göz atalım. Marmara bölgesinde Bursa 21, Çanakkale 22, Kırklareli 19, Kocaeli 20 derece. Ege bölgesinde Afyonkarahisar 17, İzmir 25, Manisa 24, Uşak 19 derece. Akdeniz bölgesinde Adana 25, Antalya 28, Hatay 26, Isparta 20, İç Anadolu bölgesinde Ankara 17, Çankırı 20, Eskişehir 18, Nevşehir 16, Batı Karadeniz'de Bolu 17, Sinop 21, Zonguldak 19, Orta ve Doğu Karadeniz'de Amasya, Samsun, Trabzon ve Rize 19 derece, Doğu Anadolu'da Erzurum 13, Kars 15, Malatya 20, Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır 23, Mardin 22, Şanlıurfa 24 derece.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 49.03, 1 avro 55.65 TL, altının gramı ise 6.605 Türk lirasından işlem görüyor.
1: Akra'da bugün.
0: Değerli Akra dinleyenleri, Güne Merhaba programının ardından devam edecek olan programları sıralayalım şimdi de. 9.30'da günün sohbeti sizlerle olacak. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın sohbetlerinden derlenerek hazırlanan bölümler istifadenize sunuluyor. Bugünkü sohbetin konusu tasavvufun tanımı. 9.50'de en güzel rehber. Onda son peygamber ve İslamiyet. 10.15'te kulağınızdan gönlünüze, 10.50'de sesli kitap kuşa okudukçayı dinleyebilirsiniz. 11.15'te İrfan Türkileri yayında olacak, 11.40'da aile rehberi programı sizlerle. 12.30'da dosya bir tavsiye, 13'te ana haber, 13.30'da ayetlerle günün duası, 14'te haberler ve ardından 14.15'te sağlık, sıhhat, afiyet programını dinleyebilirsiniz. Saat 15'te Hadisler Deryası sizlerle olacak. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın hadis sohbetlerinden derlenen Hadisler Deryası. Bugünkü sohbetin konusu Allah'ın merhametine nail olmak. 15.40'ta Hadislerle günün duası, 16'da haberler ve akşam.

0: Kemercek. 16-15'te kahve molası. İmam Buhari ve Sahih-i Buhari'nin kültür ve tarihimizdeki önemi başlığı incelenecek programda. 17-15'te işteki huzur programını dinleyebilirsiniz. Mutluluğu sağlayan etkenler üzerine konuşulacak. 18'de Umman'dan İnciler. Gönül dostu alim Mehmet Sait Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenerek hazırlanan Umman'dan İnciler bugün de radyonuz Akra'da sizlerle. Değerli Akra dinleyenleri, sizler için derlediğimiz haberlerle karşınızda olduğumuz bir güne merhaba programının daha sonuna geldik. Yarın tekrar aynı vakitte görüşünceye dek hayırlı günler, hayırlı sabahlar, hoşça kalın.
1: Güne merhaba programı sona erdi. Akra.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne de boyca dağlara erişebilirsin.

Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in senden istediği şeyin hayrından biz de istiyoruz. Ve Peygamberin Muhammed'in sana sığındığı şeyin şerrinden biz de sana sığınıyoruz. Yardımına müracaat edilen tek kapı sensin. Eninde sonunda sana ulaşacağız. Hiçbir güç ve kuvvet yoktur, ancak tüm güçler senin elindedir.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin.
2: Peygamber Efendimizin hayatı sofiyanedir. Yani Peygamber Efendimiz mutasavvıfların şahıdır yani. Peygamber Efendimizin hayatı bütün mutasavvıfların zaten örnek aldığı hayattır ve bütün mutasavvıfların hayatı ona örnek olarak olduğu için en iyi numune Peygamber Efendimiz olarak, mutasavvıfların şahı olarak, hani kral diyeceğim ama kral demek tabii şey olmuyor, sultan diyelim, yani sultanıdır. Sahabe-i kiram da öyledir. Onlar da mutasavvıfların sultanlarıdır, yani parmakla gösterilecek büyük numuneleridir. İslam'da İslam'ı en iyi anlayan zümre, Kur'an'ı ve Peygamber Efendimiz'i en iyi anlayan zümre mutasavvıflardır. Yani o büyük şeyhler. Zaten hepsinin hayatını incelediğimiz zaman görüyoruz. Aynı zamanda müfessirdir, aynı zamanda hadisçidir, aynı zamanda fıkıh alimidir. Bu konularda kitaplar yazmıştır efendim. Aynı zamanda fiilen mürebbidir, terbiyecidir. Terbiyeyle meşgul olmuştur. Eğitimcidir, yani eğitimin başında, müessesenin başında olan insandır. Ve en uygun öğretme tarzı da bu tarzdır. Çünkü Peygamber Efendimiz konferans yoluyla insanlara İslam'ı öğretmeye çalışsaydı hayattan soyutlanmış olacaktı öğreti. Halbuki Peygamber Efendimiz etrafına insanları almış, bir topluluk meydana getirmiştir, bir cemiyet teşekkül etmiştir. Bu cemiyetin içinde günlük yaşam beraber sürmüştür. Camide toplu bir yaşayış vardır. Sosyal hayat son derece kuvvetlidir. Ve o sosyal hayatın içinde gelen bilgiler ile,

0: ayetlerle, Efendimizin Müslümanlara tavsiye ettiği hususlarla hayat İslamileşmiştir. Hayat İslamca yaşanmıştır Peygamber Efendimiz tarafından. Kur'anca yaşanmıştır sahabe-i kiram tarafından ve bu örnek olmuştur. Meşayihin de, tasavvuf büyüklerinin de müritleri terbiye metodu aynıdır. Peygamber Efendimiz etrafına sahabesini toplamıştır. İslam'ı onlara bir toplu beraber hayat tarzı içinde anlatmıştır. Şeyh Efendi de ona ittibaen, ona iktidaen müritlerini toplamıştır. Müritleriyle bir sosyal yaşantısı vardır. Yani üniversitedeki akademik yaşantı gibi değildir bu. Profesör gelir, kürsüde dersini verir gider ama talebesini tanımaz bile yani. Çoğunu tanımaz bile. Temayüz etmiş bazı talebeleri bilir, bazılarını tanımaz bile. Bu o tarzda eğitim değildir. Gecesi gündüzü beraberdir. Yemesi içmesi beraberdir. Bu beraberlik içinde hayat nasıl sürülecek o öğretilmiştir. Ve İslam zaten hayatı bir yaşam tarzıdır. Yaşama tarzıdır. Yani ya, hayat ya İslamca, Kur'anca yaşanır ya da gayri İslamca, Kur'an'ın dışında bir yaşayışla yaşanır. İslamca yaşama tarzıdır ve sevap kazanma kaynakları sadece namaz, oruç, hac, zekat değildir. Hayatın bütün faaliyetleri bir Müslüman için Kur'an'a göre yaşadığı zaman, Peygamber Efendimiz'in yolunda yaşadığı zaman, İslam'a uygun yaşadığı zaman her faaliyeti bir ibadet olur. Onun için Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, doğru sözlü, emniyetli, güvenilir bir tüccar peygamberlerle, şehitlerle beraber haşrolacak kıyamet gününde. Yani bir tüccar ama peygamberlerle ve şehitlerle beraber haşrolacak. Mertebesi yüksek oluyor. Ticarette sevap olabiliyor. El-Kasibu Habibullah, yani kesb-ü ticaret eyleyerek, kazanç sağlayarak efendim geçimini temin edenler Allah'ın sevgili kullarıdır. Çünkü başkasının sırtına yük olmuyor. Bir iş yapıyor ve işinin karşılığını alıyor. Askerlik yapar, sevap kazanır. Nöbet tutar, sevap kazanır. Ticaret yapar, sevap kazanır. Evlilik sevaptır. Hatta evlilik münasebeti sevaptır diyor Peygamber Efendimiz. Sahabeden bir kimse diyor ki, ya Resulallah, yani insan nefsinin arzusunu tatmin ediyor. Bu da mı sevaptır? Tabii meşru yoldan tatmin edildiği için sevaptır. Ya gayrı meşru yoldan tatmin etmeye kalksaydı, zina olsaydı, flört olsaydı, o zaman günah olacaktı. Onun için bu yoldan olması sevaptır diyor. İşte İslam budur. Yani hayattır. Ve İslam fıtrattır. Bizim bir askeri ateşe dostumuz vardı, albay tanıdığımız. Fransa'da ateşelik yapmış, ateşe militer olarak bulunmuş. Tabii Fransız dostları olmuş kendisinin. Kendisi anlattı. Bir gün gelmiş Fransız dostumuna, demiş, aziz dostum, intihar edeceğim. Karar verdim. Niye? Eşinden şikayet ediyor işte. Yani şu sebepten intihar edeceğim. Karısından şikayet ediyor. E demiş, şikayet ediyorsan boşa, boşan, karından boşan. Olmaz demiş, bizim Katoliklikte boşanma yok. Boşanma yok. Boşanma yok ne oluyor? İntihar ediyor. Yani intihar var mı? Boşanma yok da intihar var mı? Yani ne taraftan baksan saçma. Bir kere boşanmanın olmaması saçma. Evet, boşanma güzel bir fiil değil ama bir emniyet sübabı. Yani o da geri gelince yapılabilecek bir kapı yani. Emniyet kapısı deniliyor ya şeylerde, otobüslerde, araçlarda, şeylerde, kaza anında kullanılacak kapı filan deniliyor. Gerekebilir. Tamamen o kapının olmaması, pencerelerin açılmaması faciaya yol açar. O bakımdan İslam hayat dinidir. Bir, hayatın her faaliyeti zihniyete göre sevap kazanma mevzu olabilir. Bir kadının çocuk doğurması cihattır. Çocuk yetiştirmesi, çocuk emzirmesi çok büyük bir cihattır ve sevaptır. İslam hayat dini olduğu için, İslam fıtrat dini olduğu için, akıl ve mantık dini olduğu için İslam'da anneye babaya hürmet etmek, itaat etmek sevap oluyor. Askerlik faaliyetleri efendim sevap oluyor. Evlilik faaliyetleri sevap oluyor. Ticari faaliyetler sevap oluyor. Başka bir dinde böyle bir şey yok yani. İslam'ın özelliği. Demek ki İslam bir zihniyettir ki nereye gelirse, ne zaman kullanılırsa o iş bir ibadet haline geliyor. Tasavvuf da işte aynı metodu uygulayarak aynı tarzda bu işi sağlama yolu. Allah bizi de efendim yolunda eylesin. Kendisini bilenlerden, bulanlardan eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Dünya ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü hayırlarını erdirsin. Dünya ve ahiretin her türlü şerlerinden korusun. Bi hürmeti Esrar Suretil Fatiha.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Akra.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, onlara de ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Kulak ve gözleri yaratmaya kimin gücü yeter? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim belirli bir düzen içinde yönetiyor? Duraksamadan hemen Allah diyecekler. O halde hala emrine asi olmaktan sakınmaz mısınız?

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Kureyş Suresi. Sevgili dinleyenler, hikmetli kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden Kureyş Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. 4 ayetten oluşmaktadır. Adını surede bahsedilen ve ilk ayetinde geçen Kureyş kabilesinden almıştır. Kureyş Suresi'nde Kureyş'in ticaretle nimetlere erdirildiği ve nimetler karşılığında kulluk gerektiği anlatılmaktadır. Sure, Allah'ın Kureyş kabilesine lütuflarda bulunduğu hatırlatılıp, imana davet edilerek başlar. Kureyşlilere verilen güven ve ekonomik nimetler karşılığında, ibadet etmeleri istenerek biter. Şu beytin, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. O Rab ki, onları Kabe hürmetine açlıktan kurtarıp doyurmuş, hem de kendilerini korkudan güvene kavuşturmuştur.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Akra.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a yönelenler, iman eden ve Allah'ı anmakla kalpleri huzura kavuşan kimselerdir. Şunu iyi bilin ki, gönüller ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız.

Tebük Seferi. Seferin tarihi, ismi, mevkii ve sebebi. Tebük Seferine hicretin 9. yılında Recep ayında Perşembe günü çıkılmıştır. Tebük gazvesine Usret, güçlük gazvesi, askerliğine de Ceyşul Usre denir. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'de Tebük Seferi güçlük zamanı olarak vasıflandırılmış, Müslümanlar bu seferde son derecede su, binit ve yiyecek sıkıntısı çekmişlerdir. Vadil Kura ile Şam arasında bulunan Tebük, Hıcr ile Şam'ın başlangıcı arasında ve Şam yolunun yarılarındadır. Hıcra 4 merhaleliktir. Hısma Dağı Tebük'ün batısına, Şerbera Dağı da doğusuna düşer. Tebük bunların arasında kalır. Tebük ile Medine arası 12 veya 14, Dımaşk'a da 11 merhaleliktir. Tebük'ün kalesi, akarsuyu ve hurma bahçesi vardır. Şuayb aleyhisselamın kendilerine peygamber olarak gönderilmiş olduğu eykeliler Tebük'te otururlardı. Şuayb aleyhisselam onlardan değil Medyen halkındandı. Medyen, Kulzum denizi üzerinde olup Tebük'e 6 merhaleliktir. Hristiyan Araplar Heraklius'a şu peygamberlik davasıyla ortaya çıkmış bulunan adam öldü. Müslümanlar da kıtlık ve yokluk yıllarına tutuldular. Kendilerinin servetleri yok oldu. Eğer onları dinine katmayı istiyorsan, şimdi tam zamanıdır diyerek yazı yazdılar. Bunun üzerine Heraklius, silahlandırdığı 40 bin kişilik bir askeri birliği, Kubaz'ın kumandası altında yola çıkardı. Peygamberimiz aleyhisselam bunu haber aldı. Nabatiler cahiliye çağında da Müslüman olduktan sonra da Şam'dan Medine'ye satmak için ince ak un ve zeytinyağı getirir dururlardı. Kendileri Irak'ta İbrahim aleyhisselamın aralarında doğup büyüdüğü Kusa halkından idiler. Nabatiler Medine'ye çok gelip gittikleri için Müslümanlara hemen her gün Şam'dan yeni yeni haberler gelirdi. Nabatilerden bir cemaat Rumların Müslümanlarla çarpışmak üzere Şam'da askeri pek çok yığınak yaptıklarını, Heraklius'un adamlarının yıllık ihtiyaçlarını sağladığını, Lahm, Cüzam, Gassan ve Amile gibi kendisine bağlı bir takım kabileleri yanına çektiğini, ordu öncülerinin Belka'ya gelip dayandığını, ordugahlarını orada kurduklarını, Heraklius'un ise Hıms'ta kaldığını söylediler. Hazreti Ömer der ki, o sıralarda Gassan hükümdarlarından birinin de üzerimize yürümek istediğini ve savaşmak için atlarının allamakta olduklarını haber almıştık. Yüreklerimiz onların endişesiyle dolu bulunuyordu. Bununla beraber Müslümanlar nazarında Rumlardan daha korkunç düşman yoktu. Çünkü onların sayılarının, askeri hazırlıklarının ve savaş atlarının çokluğunu gelip giden tüccarlardan öğrenmiş bulunuyorlardı. Bunun üzerine Peygamberimiz aleyhisselam, Rumlarla savaşmak üzere hazırlanmalarını ashabına emretti. Peygamberimiz aleyhisselam herhangi bir gazaya çıkarken maksadını açıklamaz ancak başka bir yere gitmek istediğini sandıracak, iki biçimde anlaşılacak, iki manaya da gelebilecek bir sözcük kullanırdı. Tebuk gazasında ise böyle yapmadı. Halkın ona göre hazırlanmaları için gidilecek yerin uzaklığını, zamanının kıtlık ve yokluk zamanı olduğunu, düşmanın çokluğunu açıkça bildirdi. Rumlar üzerine yürümek istediğini haber verip hazırlanmalarını emretti. Savaşa hazırlanmaları, seferber olmaları için Mekke'ye ve Müslüman kabilelere de adamlar gönderdi. Büreyde bin Husayb'ı Eslemlere gönderdi. Kendisine Furu'da gelip kavuşmasını emretti. Ebu Rühmül Gıfari'yi yurtlarında arayıp bulması için kavmi olan Gıfarilere gönderdi. Ebu Vakıdül Leysi kavmi olan Leyslere, Ebul Cahat Eddamri deniz sahilindeki kavme gitti. Rafi bin Mekis'le Cündüp bin Mekis Cüheynelere, Nuaym bin Mesud Eşcalara, Büdeyl bin Berka, Amr bin Salim, Biş bin Süfyan, Ka'b bin Amirlere, Abbas bin Mirdas'la daha başkaları da Süleymlere gönderildi. Savaş için hazırlanmaları emredildiği zaman halk geçim darlığı sıkıntısı içindeydiler. Sıcaklar çok şiddetliydi. Her tarafta kuraklık ve kıtlık hüküm sürüyordu. Hurma mahsullerinin iyice yetişip olgunlaştığı, halkın meyvelerinin ve meyve ağaçlarının gölgeleri altında oturmaktan hoşlandıkları, böyle rahat ve sükunetli hali bırakıp açlık ve susuzluk çekecekleri, meşakkatli, uzun bir sefere pek de çıkmak istemeyecekleri bir sıradaydı. Bunun için Peygamberimiz

0: Aleyhisselam'ın seferberlik daveti karşısında ağır davrananlar olmuştu. Yüce Allah bu hususta indirdiği ayetlerde şöyle buyurdu. Ey iman edenler! Size ne oldu ki Allah yolunda fırlayıp gazaya çıkınız denildiği zaman yere yapışıp ağırlaştınız? Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatına mı razı oldunuz? Fakat bu dünya hayatının faydası ahiretin yanında pek azdır. Eğer emrolunduğunuz bu cihada fırlayıp çıkmazsanız, Allah sizi elem verici bir azaba uğratır. Yerinize de başka bir kavim getirir. Siz ona hiçbir zarar veremezsiniz. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Eğer siz ona, Resulullah'a yardım etmezseniz, etmeyiniz. Kafirler onu Mekke'den çıkardıkları zaman bizzat Allah ona yardım etmişti. Yine de eder. Hani o zaman Resulullah ancak iki kişinin ikincisiydi. Allah'tan başka yardımcısı yoktu. O zaman onlar Sevr Dağı'nın tepesindeki mağaradaydılar. Peygamber arkadaşına "Tasalanma, Allah bizimledir" diyordu. Allah onun üzerine sekinetini indirmiş, onu görmediğiniz ordularla desteklemiş, kafirlerin kelimesini alçaltmıştı. Allah'ın kelimesi ise o çok yücedir. Allah kudretiyle her şeye üstün gelen aziz, her yaptığını yerli yerince yapan hakimdir. Sizler gerek hafif gerek ağırlıklı olarak seferber olunuz. Mallarınızla canlarınızla Allah yolunda cihad ediniz. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar Mustafa Asım Köksal.
3: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Allah rızasını gözeterek eşinin ağzına koyduğun lokmaya varıncaya kadar, onlar için yaptığın her türlü harcama karşılığında sevap kazanırsın.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

0: dinlendiren musiki başlıyor.
1: Merhabalar, hayırlı günler efendim. Akra stüdyolarında yine sizlerle buluşmanın mutluluğuyla başladık programımıza. Aykut Kuşkaya'dan albümüyle aynı adı taşıyan eserini dinliyoruz şimdi de. Nereye kadar?

0: dinlendiren musiki.
1: Allah-u Teala bu dünya hayatı sadece bir oyun ve oyalanmadan ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte asıl hayat odur. Keşke bilmiş olsalardı. Ankebut 64. Biz sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmeyle imtihan edeceğiz. Müjdele o sabredenleri. Bakara 155 buyurmuştur. Bizi de sabredenlerden eyle ya Rabbi diyoruz ve Fatih Koca'dan dinliyoruz sıradaki eseri. Bu dünya yalandır.

sular akıp geçti, kurudu vakit geçti. Nice han, nice sultan tahtı bıraktı geçti. Dünya bir penceredir, her gelen baktı geçti. Dünya yalan kardeşim, dünya yalan. Var mı dünyada baki kalan? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen o yalan. Yunus Emre söyler gönlünden sözünü, bizim payımıza da okumak, sizlere anlatmak düşsün. Son eserimizi Yunus Emre'nin Biz Dünyadan Gider Olduk adlı şiiriyle yapalım sevgili dostlar. Suat Suna yorumuyla dinliyoruz.

Dünyaya gelenler gider, asla gelmez yola gider. Bizim halimizden haber soranlara selam olsun. Biz dünyadan gider olduk, kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun. Selam olsun sevgili dostlar. Bugün de hepimize düşenler bu kadar. Yeni bir programda görüşünceye dek Hakk'a emanet olun.

0: Dilediğini imansızlık karanlığında boğar. Fakat sevdiği kulunu hidayete ve aydınlığa kavuşturur.
1: Şeyh Şami.

yarattıklarının sayısınca Allah'a hamd ederim. Yarattıklarının dolusunca Allah'a hamd ederim. Göklerdeki ve yerdekilerin sayısınca Allah'a hamd ederim. Göklerdeki ve yerdekiler dolusunca Allah'a hamd ederim. Kitabının saydıklarının sayısınca Allah'a hamd ederim. Kitabının saydıklarının dolusunca Allah'a hamd ederim. Her şeyin sayısınca Allah'a hamd ederim. Her şey dolusunca Allah'a hamd ederim. Bir o kadar da Subhanallah der, Allah'ı tesbih ederim.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Davranışların telafisi vardır. Davranışlar tekrarlanarak yeniden düzenlenebilirler, yeniden organize edilebilirler, yeniden çerçevelendirilebilirler. O yüzden davranış değişimi daha kolaydır deriz. Yani ailemizdeki o olumlu davranışları gördüğümüzde çocuk nasıl olumlu yetişiyorsa, olumsuz davranışları gördüğünde de bakarak, görerek, çünkü rol model olarak ailesini aldığı için olumsuz yönde etkileniyor. Nasıl olumsuz yönde etkileniyor? Çok fazla aile kararlarının içerisine alınmayan çocuklar çok fazla kararsız çocuklar olabiliyor. Yani daha güven eksikliği içerisinde büyümüş çocuklar oluyor. Herhangi bir problem karşısında karar verme durumunda kaldığında daha çok kararsız ve hani siz bilirsiniz diyen çocuklar. Hiçbir zaman için mesela ya, ne yersiniz diye sorduğumuzda genelde şey der ya, bilmem sen ne yiyeceksin. Hemen öyle sorar mesela bu çocuklar. Çünkü kararını çok fazla kendi vermemiştir. Onlar adına ailesi karar vermiştir. İşte ne yiyeceğine, ne giyeceğine, hangi okula gideceğine ya da işte hangi arkadaşla oynayacağını bile maalesef bazen aileler karar verebiliyorlar. O zaman da çocuk ne yapıyor? Ailesi olmadan bir şey yapamayacakmış gibi hissediyor. Halbuki burada olumlu olarak yapan ailelerde neler görüyoruz mesela? İşte çocuk kendi duygularını anlattığında onu olumlayan ve ona aylayan aileler. Yani mesela arkadaşıyla kavga etmiş gelmiştir çocuk. İşte o bana vurdu, çok canım yandı. İşte ben de ona vurmak istediğim gibi bir takım şeylerle geliyor çocuk dolmuş bir vaziyette. Ama anne orada onu dinler ya da bakım veren. Onu dinler ve evet çok üzülmüşsün, korkmuşsun. Ama bak biliyor musun, orada kalmamışsın, gelebilmişsin buraya değil mi? Aferin, bunu sen kendin yaptın. O zor durumdan, o biraz korktuğun durumdan, biraz öfkelendiğin durumdan kendini çok güzel sakinleştirip bak buraya kadar gelmişsin. Aferin sana, bunu sen kendin yaptın. Seni tebrik ediyorum. Yani orada yaptığı davranışın, çünkü sadece orada kalmak değil, o öfkeyle kalıp sizi okula da çağırabilir ya da sizi parka da işte neredesiniz sizi de çağırabilir. Ama orada kendini sakinleştirip gelip hani size bunları anlatıyor olabilmesi bile bir aslında kendisinin karşılaştığı problemle baş ettiğini gösterir. Biz burayı olumlamalıyız ve genelde olumlu aile tutumlarında da bu yapılır. Evet, peki ne düşündün, ne hissettin, arkadaşın ne hissetmiş olabilir? Bundan sonra sence nasıl davranmalısın, ne istiyorsun? Yani biraz daha bunlar konusunda teşvik ve destek gören çocuklar, verdikleri kararların arkasında durmayı öğrenen çocuklar oluyorlar. Aileleri tarafından bu yönde desteklenen çocuklar. Yani hemen azarlanmayan, hemen baskılanmayan, yaptıkları davranışlar anlaşılmaya çalışılan çocuklar. Karşıdan anlaşıldığını gören çocuk da ister istemez kendi duygularını fark eder.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Sağduyunun sesi. Akra.

çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

bilecek bir toplum için hem müjde verici ve uyarıcı hem de Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Biz sana bu kitabı her şey için açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Ey iman edenler! Allah'a, Resulüne, indirdiği kitap Kur'an'a ve daha önce indirdiği kitapların asıllarına gereği gibi sebatla iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, rasullerini ve ahiret gününü birini bile inkar ederse, muhakkak ki o derin bir sapkınlığa düşmüş, imandan çıkmış olur. Allah onunla, o kitap ile rızasına uyanları selamet yollarına eriştirir. Onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve dosdoğru bir yola iletir. İşte bu Kur'an mübarek bir kitaptır ki onu biz indirdik. Ona uyun ve onunla korunun. Aykırı davranmaktan sakının ki merhamete eresiniz. İçinde hiç şüphenin olmadığı bu kitap

0: Kitabın indirilmesi alemlerin Rabbi tarafındandır. Ta-Sin. Bu okunanlar Kur'an'ın ve hakikatleri bildirilen apaçık bir kitabın ayetleridir ki inananlara bir doğru yol rehberi ve müjdedir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısaküre'nin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
3: Hayırlı akşamlar değerli okurlar. Son bölümümüzde Necip Fazıl merhumun ifadeleriyle Peygamber Efendimizin "Bana dünyanızdan üç şey sevdirildi. Kadın, güzel koku ve gözümün nuru namaz" sözünün açıklamasını okuduk. Bugün pak zevceler müminlerin annelerine okuyacağız. 51. bölüm. Başta büyük ve temiz Hatice. Uzun zaman yalnız onunla yaşadılar ve Hatice hayatta kaldığı müddetçe başka zevce almadılar. Hatice'nin ölümünden sonra nikahladıkları Zem'a kızı Sevde Hazretleri, dirayet ve zarafet timsali Ayşe, Hafsa binti Ömer, Hazreti Ömer'in kızı, hicretin 3. yılında nikahlandılar. Zeynep binti Hüzeyme Hazretleri, 3. yılda. Ümmü Seleme Hazretleri 4. yılda, Zeynep binti Cahş Hazretleri 5. yılda, Cüveyriye Hazretleri 5. yılda, Meymune Hazretleri 7. yılda ve ikisini yakından tanıdığımız 4 cariye. Birisi Beni Kureyza kabilesinden Reyhane ve öbürü Mısır Meliki'nin hediyesi Mariye. En faziletlileri Hazreti Hatice ve Ayşe'den sonra Sevde binti Zema, Müslümanlıkta ilklerden. İkinci Habeşistan seferinde Zevci ile beraber. Dönüşte Zevci vefat etti ve Allah'ın Resulü kendisini nikahladı. Vefatı Hazreti Ömer devrinin sonlarında. Teslimiyet, itaat, cömertlik ve iyilikte mümtaz. Hafsa binti Ömer Hazretleri, Zevci Bedir gazasında yaralanıp vefat edince dul kaldı. Hazreti Ömer onu Ebu Bekir ve daha sonra Osman'a münasip gördü. İkisi de Allah Resulü'nün istediğini sezmiş olacak ki almadılar. Allah'ın sevgilisi aldılar. Muaviye devrinde vefat etti, babası gibi celadetli. Zeynep binti Hüzeyme, cahiliyet devrinde fakirlerin annesi diye lakaplandırılmış iyilik örneği. Uhud'da Zevci şehit edildikten sonra peygamber zevciliğine erdi ve ondan sonra 3-5 ay yaşayıp 4. yılda vefat etti. Hüzeyme binti Zeynep, Allah Resulü'nün Hatice'den sonra ölümüne şahit oldukları ikinci zevceleri. Öbürleri hep sonra vefat etti. Ümmü Seleme Hazretlerinin adı Hint. Habeş diyarına ilk gidenlerden ve Medine'ye ilk hicret eden kadın. İzdivaç teklifleri üzerine Allah'ın Resulüne çocuklarından biraz kıskanç olduğundan, kendilerini üzmek ihtimali bulunduğundan filan bahsetti. Ve onun bu naz edasına verdiği cevap üzerine hemen peygamber zevceliğine can attı. Dirayet ve zarafette Hazreti Ayşe'ye yakın ve zamanının en güzellerinden. Zeka ve kemalde Hazreti Ayşe'den sonra onun geldiği kabul ediliyor. Allah'ın Resulünden sonra yarım asra kadar hayatta kaldı. Zevce

0: Şeyler içinde en son vefat eden. Zeynep binti Cahş'la evlenmeleri gayet manalı ve esrarlı. Peygamberin halasının kızı, asil, vakur ve güzellikte müstesna Zeynep, daha evvel eski köle Zeyd bin Harise'nin zevcesi. Veren de bizzat Allah'ın Resulü. Fakat Zeynep ile Zeyd arasında ahenk kurulamadı. Zeynep peygamber emriyle vardığı Zeyd'i kendisine denk tutamadı. Arada ahenk olamadı. Zaten ilahi murada göre olmaması lazımdı, olmayacaktı. Zeyd, Allah Resulüne başvurup Zeynep'i bırakmak istediğini söyledi. Allah'ın Resulü de Zeyd'e, zevceni tut, Allah'tan sakın cevabını verdi. Ayet-i Mali. Hani sen Allah'ın ve senin lütuf ve nimetinize eren kimseye diyordun, zevceni tut, Allah'tan sakın. Böyle diyerek Allah'ın ortaya çıkaracağı şeyi kalbinde saklıyordun, halktan korkuyordun. Korkulmaya en fazla layık olan Allah'tır. O dem ki kocası onun dilediğini yerine getirdi, onu boşadı. Müminler için oğulluklarının zevcelerini boşadıktan sonra almalarında mani görülmesin diye biz seni onunla evlendirdik. Allah'ın emri elbet yapılır. Görülüyor ki ilahi hikmet Zeyd ve Zeynep'i ayırdıktan sonra onun kalbini Zeynep'e çevirmişti. Onun kalbi Zeynep'e akmıştır. Onun kalbi bir yıldıza aksa o yıldız hemen avuçlarının içindedir. Fakat zahiri duygusu oğulluğunun zevcesini almaya izin vermiyor. Bu o zamanın yanlış hesabı. Oğulluk oğul değildir. Zeyd peygamberler peygamberinden tut emrini aldığı ve ayrıca hiçbir teşvik görmediği halde Zeynep'i boşadı. Muayyen müddet sona erdikten sonra Allah'ın Resulü aynı Zeyd'i Zeynep'e gönderdiler. Zeynep'e git, beni Allah'ın Resulü gönderdi, seni zevceliğe istiyor deyiver. Bu emrin doğrudan doğruya Zeyd'e verilmesindeki peygamber ihlas ve ulviliğine ve hemen canla başla o vazifeyi yerine getiren Zeyd'in emniyet ve teslimiyetine dikkat edelim. Zeyd eski zevcesinin kapısına geldi, arkasını döndü ve necabetli eda içinde memuriyetini yerine getirdi. Aldığı cevap, Allah emredinceye kadar hiçbir şey söyleyemem. Allah'ın emri Resulüne geldi ve Zeynep büyük nailiyete erdi. Böylece oğullukların boşanmış sevcileri hakkındaki yanlış ölçü de düzeldi. Zeynep daima bu hususiyetiyle fahr duyar ve fahrini öbür zevcelere belirtirdi. Sizi Allah'ın emriyle alemlerin fahrine babalarınız verdi. Sizi Allah'ın emriyle alemlerin fahrine babalarınız verdi. Beni de doğrudan doğruya Allah. Hazreti Ayşe, İslamiyet'te Zeynep'ten faziletli kadın görmediğini söyler. Kadınlığın şahsiyetli ifadesi içinde misilsiz bir diyanet, huşu ve Allah'a bağlılık seciyesi. Allah'ın Resulü zevceleri arasında en cömert olanın kendilerine en evvel kavuşacağını söylemişlerdi. Peygamberler peygamberinin vefatından sonra zevceler arasında ona ilk kavuşan Zeynep oldu. Halife Ömer devrinde. Doğrudan doğruya ilahi hikmetin kul ve mümin imtihanıyla karışık gayet esrarlı bir tecellisi olan Zeynep hadisesini garplıların nasıl telakki ettiğini düşünmeye bile değmez. İş kul ve mümin sıfatıyla bizim telakkimize bağlı. Biz ona ait her şeyin peşinen doğru, iyi ve güzel olduğunu kabul eden, sonra da bu doğru, iyi ve güzeli Allah'ın izniyle gören, duyan ve anlayanlardan olalım yeter. İyi, doğru ve güzel onun yaptığıdır. Cüveyriye Hazretleri, Mustalikoğullarından alınan esir. Allah Resulüne nikahlanmasıyla herkes elindeki esiri azat etti ve peygamber zevcesinin kabilesinden hiçbir esir kalmadı. Hicretin 6. yılında vefat etti. Ümmü Habibe Hazretlerinin Habeşistan'da dininden dönen zevcine rağmen Müslümanlığını muhafaza etmiş ulvi kadın olduğunu ve kainatın efendisince ta Medine'den zevceliğe istendiğini biliyoruz. Müjdeciye bütün mücevherlerini hediye eden Ebu Sufyan kızı, soylu ve kahraman Ümmü Habibe, kocasına ve babasına rağmen sebat gösterdiği imanının mükafatını en büyük rütbeyle aldı ve hicretin 44. yılında öldü. Meymune Hazretleri Allah Resulü'nün Hayber'den sonraki umre niyetiyle Mekke'ye gidişlerinde peygamber zevceleri arasına girdi. Kendi kendisine Allah'ın sevgilisini arz ederek hicretin 51. yılında dünyadan göçtü. Safiye Hazretleri Hayber fethinde gördüğümüz gibi prens kızı. Allah'ın Resulü ona sordu. Safiye, bana gelmek ister misin? Ey Allah'ın Resulü, ben küfürdeyken bile tek gayem buydu. Ya şimdi başka ne isteyebilirim? Hicretin 50. yılında vefat etti. Temizlikte, incelikte, fazilette, ibadette, haşyette, teslimiyette. Hepsi birbirleriyle yarış halinde ve hepsi birbirleriyle en iyi ülfet ve muaşeret içinde. Aralarında daracık nas hududu dışında en küçük bir geçimsizlik yok. Annelerimiz onlar, müminlerin anneleri, mümin vasfımızın bağladığı anneler, aziz annenin daha üstünü. Eyla, Allah'ın Resulü 9. yılda bir ay müddetle zevcelerinden eyla ettiler. Yani bu zaman içinde zevcelerine yaklaşmadılar. Sebebi başında ve sonunda münafık parmağı ve bu yüzden peygamber evini saran bir mırıltı. Her an intişar sahasını genişleten ve tevhid meydanına renk renk ganimet yağan İslamiyet bu kadar zengin refah imkanları getiriyor da niçin peygamber evi bundan faydalanmıyor? Hala toprak tabaklar içinde birkaç hurma ve sadece iki bulamaç. Peygamber zevcileri daima dünya zinet ve nimetlerinden mahrum. Niçin? Cevabı kendi içinde. Peygamber evi de ondan. Gizli Yahudi ajanı münafığın soktuğu kundak, semeresini fıtri kadın sıfatında arıyor. Bu tesir aslında tertemiz zevceler arasında hafi bir mırıltı estirdi. Ve Allah'ın Resulü bundan üzülüp bir ay kendilerine yaklaşmamaya ahdettiler. Bu defa münafık şöyle bir şaya yaydı. Allah'ın Resulü zevcelerinin hepsini birden boşadı. Bütün sahabiler peygamber mescidinde ezgin ve üzgün. Ömer huzura çıkmak için izin istedi. İsteği iki defa kabul edilmedi. Üçüncüsünde huzura alındı. Allah'ın Resulü'nü bir tahta sedir üzerinde, etrafında birkaç boş tabak, dekorların en mahrumu içinde bulan Ömer ağladı ve sordu. Ey Allah'ın Resulü, zevcelerini boşadın mı? Hayır ya Ömer. Ve Ömer gözleri yaşlı Müslümanlara müjdeyi vermek için mescide koştu. Allah peygamber zevcelerini dünya nimetiyle Resulünün zevceliği arasında birinden birini seçmek üzere bir ayetle serbest bıraktı. Ayşe'nin cevabı, ben Allah'ı ve Resulünü ihtiyar ediyorum. Hiçbiri dünyayı murad edinmedi. Peygamberler peygamberinde kadın, dünya cephesinin çerçevelediği yalnız bu cepheye mıhlı kadına benzemez. Peygamberler peygamberinde kadın, maddesi ve her şeyiyle üstün beşeriyet sıfatının tecellisine mahsus ilahi bir perde. Maddesi ve her şeyiyle ebedi manalara yol verici bir mana. Kainatın efendisinde kadın, sadece hakiki hayata bir zıplama taşı olan bu dünyada mutlak, mücerret ve münezzeh güzellikten üstün beşeriyet vasfının ışıldamasına ve Allah'ı bulmasına yardımcı bir pertevdir. Bu pertevin çalkantılarıyla değil midir ki Muhammedi hakikati ilk insandan beri birbirimize teslim ederek sonsuzluğa doğru üreyip gidiyoruz? Peygamber ve şair. Eski Yunan'dan beri anlamaya ve anlatmaya çalışıyorlar. Benim anlayışıma göre gaipler perdesindeki işaretlerin mıknatısiyetine tutulmuş, bir oraya bir buraya savrulan ve ebediyen ebediyi, erişilmezi, tutulmazı arayan meczup ruh. Ben şairim, gaibi kurcalayan çilingir, canlı cenazelerin başında münker, nekir. Şair eşya ve hadiselerin en mahrem maktağında çarpan gizli nabzın davetlisidir ve bilmeden ebediyen Allah'ı arayacaktır. Şair göklerden süzülen esrar hüzmesinin nurani mahrutuna yakalanmış bir toz zerresi. O ki bu nurani mahrutun doğrudan doğruya başını ışıldattığı Allah habercisidir. Şair bütün estetik ve poetik kutuplarıyla onun hizmetçisi. Olması gereken bu. Doğruluk derecesini bilmediğim fakat neticede her güzel şey gibi özünü mutlaka ona bağlı gördüğüm bir hadis. Allah'ın esrar hazinesi arşın altındadır. Anahtarları da şairlerin diline verilmiştir. Öyleyse o bütün kainatın nizamını getirdiği gibi şiirin de hikmetini birkaç çizgiyle yer ve gök arası hendeseleştirmiş oluyor. Artık poetik dedikleri şiir hikmeti başını bu ölçüye dayayıp yerle gök arası muhteşem mimarisini kurabilir. Ne duruyor? Allah'a ve esrara, yani kendi iç gayesine, vücut hikmetine bağlı şiir ve şair Allah'ın Resulü tarafından en büyük himayeyi gördü. Süveyd bin Süveyd, bir gün Allah'ın Resulü beni devesinin arkasına bindirdi. Yavaş yavaş mesafe alıyoruz. Sordular. Eskiden Ümeyye bin Ebu Said isimli bir şair vardı. Bundan bir şey hatırlıyor musun? Evet ey Allah'ın Resulü. Oku. Okudum. Daha istediler. Yine okudum. 100 beyit kadar okudum. Arap şairlerinden birçoklarının şiirlerini okuttukları ve bazıları için ilahi hikmete ve tevhide ne kadar da yaklaşmış dedikleri vaki. Buyurdular, söz şair Lebid'in şu mısra, Allah'tan başka her şey batıl. Düşünün o mesut şairi ki bir mısrağı hadis oluyor. Söz vardır ki şiirdir, şiir vardır ki hikmettir.
1: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Kur'an-ı Kerim'le ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizin en hayırlılarınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. Kur'an'ı gereği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye de 2 kat sevap vardır.

Sadece şu iki kimseye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine Kur'an verdiği ve gece gündüz onunla meşgul olan kimse, diğeri Allah'ın kendisine mal verdiği ve bu malı gece gündüz onun yolunda harcayan kimse. Sevgili dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'le ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.
1: Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akra Medya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akra Medya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akra Medya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

0: Rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, Aile Rehberi başlıyor.
1: Çocuklarımızla ilgili iletişimde en çok bugün anne babasının serzenişte bulunduğu, şikayet ettiği şey, çocukları anlamakta güçlük çekiyoruz, yönetmekte güçlük çekiyoruz ve işte kaygılarımız, korkularımız var, iletişim kurmakta zorlanıyoruz diyorlar. Buradaki temel yapıya baktığımızda şöyle bir yüzyılın içerisindeyiz. Dünya tarihine baktığımızda hiçbir dönem bu kadar hızlı dönüşmemiş, değişmemiş. Dolayısıyla geçmiş yüzyılla bu yüzyıl arasında ciddi farklılıklar ve açılımlar var. Dünün anne babasıyla bugünün anne babasına baktığımızda bile uygulama noktasında çok farklılıklar olduğunu görüyoruz. Bundaki temel nedenlerden bir tanesi, dediğim gibi, farklı bir yüzyılda biz doğduk, bugün de farklı bir yüzyılda yaşıyoruz. Yani şöyle özetleyebiliriz, biz geçmiş yüzyılın çocuklarıyız. Bugünkü çocuklar da bu yüzyılın çocukları. Bizim dönemimizdeki sosyal şartlar, çocuk yetiştirme kültürleri çok farklıyken, bugünkü uygulamalara baktığımızda, teknolojinin gelişmesiyle birlikte çok farklı mecralara da çok daha kolay bir şekilde sosyal medya iletişim araçlarıyla rahatlıkla ulaşılabildiği için birçok şeyi daha fazla kıyaslama imkanı bulabiliyoruz, değerlendirme imkanı bulabiliyoruz. Bu manada biz tabiri caizse aslında terlik metoduyla yetiştirildik. Bu noktada sokakta büyüdük, toprakta büyüdük, köyde, mahallede büyüdük. Bugünkü çocuklara baktığımızda daha steril ortamlar, daha düzenli, daha planlanmış, daha standart ortamlarda aslında yaşıyor çocuklarımız ve biz de bu yüzyılda aynı çerçevenin içerisindeyiz. Yani baktığımızda bir apartman dairesi dediğimiz bir kutudan tekerlekli servis dediğimiz başka bir kutuya, oradan da sınıf dediğimiz başka kutuya giren bir yapının içerisinde çocuklarımız. Tamamen tasarlanmış ve standart bir yapıda. Tabi aslında tasarlanmış hayat öncelikle konfor sağlıyor bize, kolaylık sağlıyor ama hayatın işleyişine aslında aykırı bir zemin içerisindeyiz. Niye? Doğal hayatta zorluklarda, sıkıntılarda, problemler de aynı zamanda kişinin gelişmesine, kendini bulmasına, o problemlerle baş edip kendine olan güvenini inşa etmesine ciddi manada katkı sağlayan bir süreç. Ama bugünkü konfor hayatını düşündüğümüzde, o standart tasarlamış hayatı düşündüğümüzde problemlerin minimize edildiği, her şeyin en iyi şekilde çözümlenebileceği bir ortamda yaşadığımız zaman çocuklarımız daha zayıf yetişmeye başlıyor. Güçsüz yetişmeye başlıyor. Bu da aslında çocuklarımızın bu yüzyılda yaşları ilerledikçe karşısına çıkan problemlerle yüzleştiğinde bu problemlerle baş edebilme becerisinin de aslında zayıf olduğunu görüyoruz. Bu nedenle bu tasarlanmış hayat dediğimizde ne kadar bu tasarlanmış hayatın dışına çıkabilirsek, bunu nasıl yaparız? Biraz daha yine tasarımının içerisinde ama çocuğun yeteneklerini, ilgisini, merakını ortaya çıkarabileceği farklı sosyal faaliyetler, etkinlikler, sportif faaliyetler, kültürel faaliyetler içerisinde olmak bu kalıbı biraz esnetir. Ailevi ilişkiler, akraba ilişkileri bu kalıbı zorlar. Bugün gençlerle çalışmalarımızda şu dikkatimizi çekiyor. Birçok anne babanın en büyük şikayeti işte sosyal değil, efendim işte daha içine kapanık veya işte sorunlarla mücadele etme noktasında zayıf gibi şikayetlerle karşılaşıyoruz. Hatta daha ileri boyutta daha farklı problemlerle de karşılaşabiliyoruz. Bunun temel nedenine baktığımızda gençler, çocuklarımız o steril hayatın getirdiği kalıbın içerisinde belli bir düzeni tutturuyorlar ve oradan çıkamıyorlar. En basitinden okul başlar, işte akraba ziyaretine gideceğizdir, bayram ziyaretine gideceğizdir, işte cenaze vardır, düğün vardır. Sen otur ödevini yap, testini yap, testini çöz. Yani okuldan beklenenleri karşılama adına biz farkında olmadan çocuğumuz daha iyi olsun diyerek kendi elimizle çocuğu aslında sosyal hayattan soyutlamaya başlıyoruz, koparmaya başlıyoruz. Bu ciddi manada çocuğun gelişmesini engeller. Şimdi çocukluk dönemi hayatı anlamlandırdığı, hayatı nasıl bir yer, nasıl bir ortamda yaşıyorum diye tanımladığı bir zemindir aslında çocukluk dönemi. Biz çocuklukta çocuğa ne sunmuşsak o sunduğumuz şeyle hayatını devam ettirir. Yani aslında yazılım dönemidir. Biz odadan çıkarmayıp, test kitaplarından, işte ödevlerden çıkarmayıp çocuğu daha dar bir alana sevk edersek eğer, bu ilerleyen yaşlarda da aynı

0: sorunun daha büyümüş olarak karşımıza çıkmasına neden oluyor. Geçen bir babamız diyor ki, hocam çocuğum pazara bile gitmekten çekiniyor. İstemiyor. Bu konuda çok isteksiz, hatta biraz da gördüğüm kadarıyla ürkek davranıyor. Dediğinde hikayesine baktığımızda, çocuğun yetiştirilme sürecine baktığımızda başarı odaklı, ödev odaklı, işte okul hayatında başarılı olduğunda hayatta da başarılı olacağı zannedilerek oluşturulmuş mekanizmanın içerisinde çocuk geliyor ama hayatın gerçekleriyle daha sosyal olması gerektiği, daha aktif olması gerektiği bir dönemde çocuğun refleksleri gelişmediği için, bu konuda kendisi beslenmediği için ciddi manada da problemler yaşadığını görüyoruz ve bugünkü gençlerin yaşadığı problemlerin çoğunun temelinde bu var. Tabii ki bunun beynin ihtiyacı var, bünyenin ihtiyacı var. Ne yapıyor? Oturduğu yerde sosyal medyayla kapatmaya çalışıyor. Arkadaş ilişkilerini oynadığı oyunda, işte değişik sosyal mecralarda arkadaşlarla iletişim geçirerek bu yönünü de çocuk tamamlamaya çalışıyor.
1: Aile Rehberi programını dinlediniz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın

adıyla. Şüphesiz gökte ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi nasıl isterse öyle şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir.

Allah-u Teala Hazretlerine bir Müslümana sevinç vermek, onun içine, gönlüne sevinç ithal etmekten daha sevimli bir şey yoktur. Yani Allah Müslüman kulun, Müslüman kardeşini sevindirmesini, onu sevindirecek bir şeyler yapmasını, sonuç olarak gönlünü hoş etmesini çok seviyor. Allah yanında en sevgili işlerden birisi senin Müslüman kardeşinin içine sevinç sokman, sevinç vermenden, gönlünü hoş etmenden daha sevgili bir şey, hiçbir şey yoktur diye bildiriyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz.

0: Akra'da Sağduyulu Akıl Özel Söyleşilerinde yeni bir bölüm. Duygularımız ve düşüncelerimiz. Sağlıklı düşünmeyi nasıl geliştirebiliriz? Düşüncelerimiz ve duygularımız birbiriyle çelişir mi? Doğru kararlar alabilmenin yolu nedir? İrade, akıl ve düşünme kavramlarının dijital çağdaki yorumlarıyla Sağduyulu Akıl Özel Söyleşisi Pazar 17.15'te Akra'da.
1: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Balad, Batı şiirinden Türk şiirine geçen bir nazım biçimi. Balad, Batı şiirine özgü bir nazım biçimidir. Yapı olarak 3 uzun bend ve 1 kısa bendten oluşur. Bu kısa bende çoğunlukla envoi ya da küçük bend denir. Baladın en dikkat çekici özelliği, ilk dizesindeki hece sayısının her bendin mısra sayısını belirlemesidir. Örneğin ilk dizesi 8 heceli olan bir balad, 8 artı 8 artı 8 artı 4, 28 mısradan oluşur. Son bendin yarım olması da biçimin belirgin bir yapısal imgesidir. Baladlarda genellikle bendlerin sonunda geçen bir nakarat mısra bulunur. Bu tekrar şiire hem ahenk hem de duygu bütünlüğü kazandırır. Kafiyeleniş sabit değildir, şairin tercihine göre düzenlenir. Nazım türü olarak balad çoğu zaman efsane, aşk, ayrılık, hüzün veya kahramanlık gibi konuları işler. Üslup lirik, yani duygusal ve içlidir. Bu yönüyle balad bir anlamda hikaye anlatan şarkı gibidir. Türk edebiyatında balad özellikle Servet-i Fünun ve Fecraati dönemlerinde Fransız şiirinin etkisiyle görülür.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Hangi oyunu ya da hangi oyuncakla oynuyorsa gözlemleyerek çocuğun kişiliğini tespit edebilir miyiz? Çıkarımda bulunabilir miyiz?
2: Çocuğun aslında iç dünyasının dışa vurumudur oyunlar. İşte örnek veriyorum, eğer bir çocuk mesela annesinin babasının ilgisini istiyorsa, buna ihtiyaç duyuyorsa, örnek veriyorum oyunlarında hep ben şimdi bebek olayım, sen beni sev, ondan sonra bana şimdi sen yemek ver. Ya da mesela çocuk kendini güvensiz hissediyor. Bir şekilde rahatlayamıyorsa, kendini huzursuz hissediyorsa. Mesela oyuncaklarında hep daha güçlü figürler. Ben çok güçlüyüm. Bende şöyle bir özellik var. Seni şu özelliğimle işte yok edebiliyorum. Ya da işte bak şimdi gördün mü, süper güçlüyüm. Hiç kimse beni yenemez gibi. Bunları yansıtıyor oluyor. O yüzden diyorum ya, çocuğun oyunlarını takip etmek ve gözlemlemek çok değerli ve çok kıymetli.
1: Peki sosyal hayatında ya da okulunda, anaokuluna giden bir çocukta oradaki diğer arkadaşlarıyla oynadığı oyunları da gözlemlemek gerekir mi? Buradan da çıkarımda bulunabilir miyiz?
2: Çocuğun tüm oyun kurduğu alanlar bizim için değerli ve kıymetli. Kendi arkadaşlarıyla oluşturduğu, kendi başına oynadıkları, öğretmeniyle beraber oynadığı veya annesiyle babasıyla oynadığı. Şimdi özellikle benim öğrencilerimde mesela anneleriyle beraber daha böyle işte puzzle, bebeklerle oynamak, işte babalarla oynadıkları oyunlar, güreş, yakalamaç, saklambaç, daha hareketsel oyunlar oluyor mesela. Bu bile aslında anneyle babayla vakit geçirirken oynadığı oyunların hangi oyun tarzlarını sevdiğini aslında gözlemliyor oluyor. Ya da mesela arkadaşlarıyla oynarken bir gün mesela çok hareketli bir oyuna dahil oluyor çocuk. Bir gün biraz daha sakin, daha böyle kendi başına mesela resim yapmak istiyor. Bu şekilde vakit geçirmek istiyor. O an mesela o günkü ruh halini bile algılıyor olabiliyorsunuz çocuğun seçtiği oyunlarla, oyuncaklarla.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekette can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Her kim bir günde 3 defa salavatullahi ala Adem'e derse, Allah onun günahlarını bağışlar. Eğer denizlerin köpüğü kadar bile olsa, ondan daha çok bile olsa, denizlerin köpüğünden daha çok bile olsa bağışlar ve o şahıs cennette Hazreti Alem Efendimizin refiki olur, arkadaşı olur. Şimdi Hazreti Adem kim? Hazreti Adem hepimizin bildiği gibi Ebul Beşer'dir. Beşer'in babasıdır, hepimizin babasıdır. Oo, merhaba, o zaman biz de hep kardeşiz demek ki. Tabii Müslümanlık kardeşliği var. Bütün insanlarla Hazreti Adem'den baba bir kardeşlik var. Baba ana bir kardeşlik var hepimizde. Birbirimizin boğazına gene de kurtlar gibi saldırıyoruz. Aynı babanın evlatları gene birbirlerine saldırıyorlar. Demek ki kardeş olduğumuzu idrak edeceğiz. Hani insan lep demeden leplebiyi anlar, işaretten remzi sezer. Buradan anlıyoruz ki Hazreti Adem atamızdır, babamızdır. Ötekiler de o kardeşlerimizdir. Kardeşliği güzel yapalım. Hazreti Adem'e 3 defa salavatullahi ala Adem deyince Allah onun günahlarını bağışlıyor. Cennette Hazreti Adem'e komşu edeceğini bildirmiş Peygamber Efendimiz. Buradan ne anlıyoruz? Babaların kıymeti de anlaşılıyor. Babaların kıymeti de anlaşılıyor.

0: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim meallinden Hud suresi 1 ila 35. ayetleri dinleyeceksiniz.
1: Hud suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 123 ayettir. 50. ayetinden 60. ayetine kadar Hazreti Hud'un hayatı anlatılmakta ve sure bu adla anılmaktadır. Surenin 12, 17 ve 114. ayetlerinin Medine döneminde nazil olduğu belirtilmektedir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu öyle bir kitaptır ki ayetleri, hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Rabbinizden mağfiret dileyin. Sonra ona tevbe edin ki sizi belirlenmiş bir vakte kadar güzel bir geçimle faydalandırsın ve her erdemli, iyi hareket sahibine de layık olduğu ihsanını, mükafatını versin. Eğer imandan yüz çevirirseniz elbette ben sizin için büyük günün azabından korkarım. Dönüşünüz ancak Allah'adır. O her şeye kadirdir. Haberiniz olsun ki münafıklar, müşrikler kinlerinden, o Allah'ın Resulünden gizlenmek için göğüslerini çevirir, görmezden gelirler. Yine haberiniz olsun ki gizlenmek için örtülerine büründükleri zaman da Allah onların neyi gizlediklerini ve neyi açığa çıkardıklarını bilir. Çünkü o sinelerin özünü bilendir. Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Allah onların eğileştiği yeri de emanet edileceği geçici olarak kalacağı veya toprağa verileceği yeri de bilir. Hepsi apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzdadır. Arşı sudan ibaret olan kainat üzerinde her şeyi kuşatmışken, hanginizin amelinin sevapça daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için gökleri ve yeri 6 günde devirde yaratan O'dur. Resulüm, böyleyken eğer sen küfre sapanlara, muhakkak ki siz ölümden sonra dirileceksiniz demiş olsan, onlar mutlaka bu apaçık bir sihirden, aldatmadan başka bir şey değildir derler. Andolsun ki onlardan azabı sayılı az bir vakte kadar geciktirsek, mutlaka onlar onu alıkoyan nedir gelse ya derler. Haberiniz olsun ki o azap onlara geldiği gün artık kendilerinden geriye çevrilecek değildir. Kendisiyle alay etmekte oldukları azap onları kuşatacaktır. Andolsun ki biz insana tarafımızdan bir rahmet, sağlık ve servet gibi bir nimet tattırır da sonra onu ondan çekip alırsak, muhakkak o hemen önceki nimetleri unutan, çok ümitsiz ve çok nankör bir kimse olur. Yine andolsun ki kendisine dokunan zarar ve sıkıntıdan sonra ona nimeti ve rahatı tattırırsak, mutlaka insan başımdan kötülükler gitti der, şükrü unutur. Doğrusu o böbürlenir ve şımarır durur. Ancak sıkıntılara sabredip salih, sevaplı amellerde bulunanlar böyle değildir. İşte gerçek mağfiret ve büyük mükafat onlar içindir. Belki sen putperestlerin ona bir hazine indirilmeli veya beraberinde bir melek gelmeli değil miydi demelerinden dolayı göğsün daralarak sana vahyolunanın bir kısmını duyurmayı neredeyse terk edecektin. Şunu bil ki sen ancak Allah'ın azabına karşı bir uyarıcısın. Allah ise her şeye hakkıyla vekildir. Onların cezasını O verecektir. Yoksa onu

Kur'an'ı kendisi uydurmuş mu diyorlar? De ki, öyleyse siz de uydurulmuş olarak onun benzeri 10 sure getirin. Allah'tan başka gücünüzün yettiği kimseleri de yardıma çağırın. Eğer iddianızda doğru kimselerseniz. Şayet onlar bu davetinizi kabul etmezlerse, bilin ki o Kur'an ancak Allah'ın ilmi ve izniyle indirilmiştir ve ondan başka hiçbir ilah yoktur. Artık Müslüman oluyor musunuz? Kimler yalnız dünya hayatını ve onun süs ve saltanatını isterse, orada onlara çalışıp yaptıklarının karşılığını tas tamam veririz. Onlar orada hiçbir eksikliğe uğratılmazlar. İşte haktan ayrılan, ahireti unutan, dünya menfaatleriyle yetinen o kimseler için ahirette ateşten başka bir şey yoktur. Dünyada yaptıkları iyi şeyler heder olup gitmiştir. Zaten bütün yapa geldikleri şeyler boştur. Yanında Rabbinden Kur'an gibi açık bir delili bulunan ve bir de Rabbi tarafından görevlenmiş olarak onu izleyen, onu okuyan bir şahit, Cebrail ve ondan önce de yine bir şahit olarak gelmiş bir rehber ve rahmet olan Musa'nın kitabı bulunan kimse, o dünyaya dalıp ahireti unutanlar gibi olur mu? İşte bunlar o Kur'an'ın hak olduğuna inanırlar. Gruplardan, hiziplerden kim onu inkar ederse ona vaat edilen yer ateştir. Senin bundan asla şüphen olmasın. Çünkü o Kur'an ve onu inkar edenlere vaat edilen bu yer Rabbinden bir gerçektir. Ne var ki insanların çoğu iman etmezler. Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kimdir? İşte bunlar Rablerinin huzuruna arz olunacaklar. Hakkındaki şahitler de işte Rablerine karşı yalan söyleyenler bunlardır diyecek. Haberiniz olsun ki Allah'ın laneti zalimler üzerinedir. O zalim kimseler insanları Allah'ın yolundan, Kur'an'dan, İslam'dan çevirirler ve onda bir eğrilik aramak isterler. Hem onlar ahireti de inkar ederler. Onlar yeryüzünde kendilerine azap etmesi bakımından Allah'ı aciz bırakacak, engelleyecek değillerdir. Onların Allah'tan başka kendilerini kurtaracak dostları da yoktur. Onların azabı kat kat olacaktır. Çünkü onlar ilahi hakikatleri işitmeye tahammül edemez ve gerçeği görmezlerdi. İşte onlar kendilerini zarara uğratan kimselerdir. Uydurmakta oldukları sahte tanrıları da artık onlardan uzaklaşmışlardır. Elbette ahirette en çok zarara uğrayanlar onlardır. Şu muhakkak ki iman edip salih amel işleyenler ve Rablerine gönülden boyun eğenler var ya, işte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada daimi kalacaklardır. Bu iki grubun küfre sapanlarla müminlerin durumu, kör ve sağırla gören ve işitenin durumu gibidir. Bunların hali hiç eşit aynı olur mu? Hala düşünmez misiniz? Andolsun ki biz Nuh'u da peygamber olarak kavmine gönderdik. O, şüphesiz ben sizin için azaba karşı apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Gerçekten ben size gelecek acıklı bir günün azabından korkuyorum demişti. Kavminin inkarcı ileri gelenleri de biz seni ancak bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Basit ve dar görüşlü aşağı insanlarımızdan başkasının sana uyduğunu da görmüyoruz. Sizde bize karşı bir üstünlük olduğunu da görmüyoruz. Aksine biz sizin yalancı olduğunuzu düşünüyoruz dediler. Nuh dedi ki, ey kavmim, söyleyin bana, ya ben Rabbimden davamı ispat için verilen açık bir delil üzerindeysem ve Rabbim bana katından bir rahmet, peygamberlik vermiş, size de bu gizli bırakılmışsa, siz ondan hoşlanmadığınız halde biz sizi onu kabule zorlayabilir miyiz? Asla.

0: Ey kavmim, tebliğimden dolayı sizden bir mal istemiyorum. Benim mükafatım Allah'tan başkasına ait değildir. Ve siz aşağı görüyorsunuz diye ben inananları kovacak değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi cahillik eden bir topluluk olarak görüyorum. Ey kavmim, ben onları kovarsam Allah'a karşı bana kim yardım eder? Hiç düşünmez misiniz? Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben kendiliğimden gaybı da bilmem. Doğrusu ben bir meleğim de demiyorum. Gözlerinizin hor gördüğü mümin kimseler için Allah onlara asla bir hayır vermeyecek de diyemem. Allah onların içlerinde olan şeyleri çok iyi bilir. Eğer onları siz iman edeceksiniz diye kovarsam, o takdirde ben mutlaka zalimlerden olurum. Dediler ki, ey Nuh, gerçekten bizimle dinine davette mücadele ettin. Üstelik bizimle mücadelende çok ileri gittin. Şayet doğru söyleyenlerdensen, hadi bizi tehdit ettiğin o acıklı azabı bize getir. Nuh, onu size dilerse ancak Allah getirir. Onu aciz bırakacak değilsiniz. Eğer Allah sizi bu asi halinizden dolayı sapıklıkta bırakmak isterse, ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir ve ancak ona döndürüleceksiniz. Resulüm, yoksa o Nuh'un kıssasını kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki, ben onu kendim uydurmuşsam suçum bana aittir. Halbuki ben iftira etmek suretiyle işlediğiniz bu suçlardan uzağım. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Hud suresi 1 ila 35. ayetleri dinlediniz.

sana sığınırım. Varlık ve darlık zamanında sana yalvarırım. Gerçi günahlarım çok, fakat senin affın ondan daha büyüktür. Eğer sen de beni kapından kovarsan, kime sığınırım, kimden medet beklerim, bana başka kim şefaatçi olur? Ya Rab, halimi görüyorsun, yoksulluğumu biliyorsun, gizli yakarışımı duyuyorsun. Beni senden ümit kesenlere katma, kusuruma bakma, daha fazla bekletme, ümitsizliğe atma. Gönlümdeki aşk ateşini yandır, beni muhabbetine kandır. Senin büyüklüğün önünde boyun eğdim, dize geldim, secdeye kapandım. Beni affına boğ, azabından esirge.

Allah'ım, dünyadan sıyrılıp huzuruna gelirken beni kelime-i tevhidden ayırma. Senin narın da hoş, nurun da hoştur. Senin rahmetinden ümit kesmek ne boştur. Mal ve oğulların fayda vermediği o korkunç günde senin affına ulaşmak isterim. Sen bana yol gösterirsen hiçbir vakit yolumu şaşırmam. Eğer senin affın sadece iyilere olacaksa kötüleri kim bağışlayacak? Belki iyilerden değilim ama en kötülerden de değilim. Günahım büyük ama affın ondan daha büyük. Günahlarımı düşündükçe gözlerimden yaş dökülüyor. Sen beni öyle yarattın ki senden başkasına dönemem. Umudum sensin ama endişem de şudur. Ya beni kapından kovarsan nereye giderim? Herkes uykudayken senin şu kulun ellerini açmış sana yalvarıyor. Bu kulu mahcup etme. Ey Muhammed Mustafa'yı gönderen Rabbim, bizi imandan, Kur'an'dan, İslam'dan ayırma. Müslüman olarak dirilt. Peygamberinden şefaat umarım. Beni mahrum etme ya Rab. Beni mahrum etme ya Rab.

sadakayla ilgili 3 hadisi şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölen kişiyi mezara kadar 3 şey takip eder. İkisi geri döner, biri onunla beraber kalır. Ailesi, malı ve ameli onu takip eder. Ailesi ve malı geri döner, ameli ise onunla beraber kalır. Veren el, alan elden hayırlıdır. Yardım etmeye, geçimini üstlendiğin kimselerden başla. Sadakanın hayırlısı, ihtiyaç fazlası maldan verilendir. Kim insanlardan bir şey istemezse, Allah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tok gözlü olursa, Allah onu zengin kılar. Kibirsiz ve israf etmeden yiyiniz, içiniz, giyiniz ve sadaka veriniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Dünya hayatının geçici, değersiz menfaati için yaptığınız taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Sonra dönüşünüz ancak bizedir. Biz de yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz.

0: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, bültenimize Akra.medya'nın manşet haberleri arasında yer alan bir makaleyle başlıyoruz. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan'ın Ağustos 1996 tarihli yazısı şöyle: İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa Efendimiz Hazretleri sallallahu aleyhi ve sellem de çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilikseverdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumluydu. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk. Birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeliyiz. Onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakın ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatıyla çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dille eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapma konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan. Değerli dinleyicilerimiz, bu makaleyi Akra.medya'nın manşet haberleri arasında bulabilirsiniz. Akra Medya'da sağduyulu ittifak çağrısı. Akra Medya'da yayımlanan Sağduyulu İttifak Çağrısı başlıklı özel haberde Müslümanlar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Haberde 10 Aralık 1931'de Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nin aldığı kararlara dikkat çekildi. Türkiye, İran, Suriye, Irak, Mısır, Filistin ve Endonezya'nın da aralarında bulunduğu 22 ülke ve bölgeden 153 delegenin katıldığı kongrede mezhep ve etnik köken ayrımı gözetilmeksizin İslam kardeşliğinin geliştirilmesi ve Müslümanların ortak menfaatlerinin savunulması yönünde kararlar alındığı aktarıldı. Akra Medya'nın haberinde günümüzde oluşturulmaya çalışılan mezhep ayrılıkları karşısında 1931'de ortaya konulan bu yaklaşımın yeniden değerlendirilmesinin Müslümanlar arasında sağduyulu bir işbirliği zemini oluşturabileceğine dikkat çekildi. Haberde ayrıca kongrenin Sünni ve Şii ayrımı gözetmeden farklı coğrafyalardan Müslüman temsilcileri bir araya getirmesi bakımından tarihi önem taşıdığı vurgulandı. Haberimizin detaylarına akra.medya internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Mekke anlaşması Akra.medya'da. Akra.medya'da yayınlanan bir diğer haberde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalanan savunma anlaşması ele alındı. Anlaşmanın 3 ülke arasındaki savunma sanayi işbirliğini, askeri birlikte çalışılabilirliği ve karşılıklı güvenlik desteğini güçlendirmeye amaçladığı belirtildi. Haberde ayrıca Mekke anlaşmasının farklı Müslüman ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi, Sünni-Şii ayrımı gözetmeksizin ortak barış ve güvenlik zemininde işbirliğinin geliştirilmesi temennisine yer verildi. Haberimizin detaylarına akra.medya internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Düşünmenin kritik analitik hali. Günümüzde önem kazanan kavramlardan biri olan kritik analitik düşünme, olayları ve bilgileri sorgulayarak değerlendirmeyi, kanıtlar üzerinden doğru sonuçlara ulaşmayı amaçlıyor. Psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Yücel Ergün, Akra'da katıldığı programda kritik analitik düşünmenin özelliklerini ve günlük hayatta nasıl geliştirilebileceğini anlattı. Ergün, düşünmenin insanı insan yapan ve Allah tarafından bahşedilen önemli bir yetenek olduğunu belirterek, kritik analitik düşünmenin ise bu yeteneğin daha sistematik, bilinçli, kapsayıcı ve derin biçimde kullanılması anlamına geldiğini ifade etti. Bu düşünme biçiminde olayları doğru tanımlama, sınıflandırma, karşılaştırma, neden-sonuç ilişkisi kurma, yorumlama ve yargılama gibi birçok bilişsel işlevin birlikte kullanıldığına dikkat çekti. Kritik analitik düşünmenin duyulan her bilgiyi doğrudan kabul etmek ya da otomatik olarak reddetmekten farklı olduğunu vurgulayan Ergün, özellikle haber ve mesajların kaynağı ne kadar popüler olursa olsun bilgilerin bir denetim süzgecinden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Ergün, insanların çoğu zaman son duydukları bilgiye daha fazla önem verebildiğine belirterek, kritik analitik düşünmede ise bir bilginin ne zaman söylendiğinden çok ortaya konulan argümanların ve kanıtların tutarlılığının önemli olduğunu kaydetti. Kritik düşünmenin şüphecilikle aynı anlama gelmediğine de değinen Ergün, eleştirel değerlendirmelerin sağlam kanıtlara ve tutarlı argümanlara dayanması gerektiğini ifade etti. Kritik analitik düşünme becerisinin geliştirilebilir olduğunu belirten Ergün, bunun için doğru soruları sormanın önemine dikkat çekti. Bir haberle karşılaştığında verilmek istenen mesajın ne olduğu, metinde açıkça ifade edilmeyen veya ima yoluyla aktarılan başka mesajların bulunup bulunmadığı ve bu görüşün aksine ortaya konan kanıtların olup olmadığı gibi soruların sorulması gerektiğini belirterek doğru soruların doğru cevaplara ulaşmada önemli bir rol oynadığını söyledi. Okullarda grip artışı görülüyor. Okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda grip ve soğuk algınlığı vakalarında artış oldu. Kapalı ve kalabalık ortamlarda yakın temasın artması, enfeksiyonların daha kolay yayılmasına neden oluyor. Uzmanlar özellikle kreş ve okula yeni başlayan çocuklarda hastalıkların daha sık görülmesinin bağışıklık sisteminin zayıflığından çok artan temas ve mikroorganizmalara maruz kalmayla ilişkili olduğunu belirtiyor. Çocuk hastalığı ve hastalıkları uzmanı doçent doktor Birol Karabulut, çocukların bağışıklığını desteklemek için dengeli beslenme, yeterli uyku ve el hijyeninin önemine dikkat çekti. Evde hazırlanan doğal tencere yemeklerinin tercih edilmesini öneren Karabulut, sebze, meyve, et, yumurta, süt ürünleri ve baklagillerin dengeli şekilde tüketilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca viral enfeksiyonlarda antibiyotiklerin etkili olmadığını belirterek, gereksiz antibiyotik kullanımının bakterilerde direnç gelişimine yol açabileceği uyarısında bulundu. Antibiyotiklerin yalnızca doktor önerisiyle ve uygun sürede kullanılması gerektiği vurgulandı. Karabulut, çocuklarda hastalıklardan korunmak için tek tip beslenmeden ve öğün atlamaktan kaçınılması, yeterli ve kaliteli uyku düzeninin sağlanması ve çocuklara düzenli el yıkama alışkanlığı kazandırılmasını öneriyor. Görünmez tehlike, pasif içicilik milyonları etkiliyor. Dünya genelinde pasif içiciliğin sağlık üzerindeki etkileri bir kez daha gözler önüne serildi. Küresel Hastalık Yükü Çalışması'na göre 2023 yılında dünya nüfusunun %34'ü pasif içiciliğe maruz kaldı. Araştırmada bu maruziyetin yaklaşık 1 milyon 660 bin erken ölümle ve 45 milyon kişinin sağlık sorunları yaşamasıyla bağlantılı olduğu belirtildi. Araştırmaya göre pasif içiciliğe maruz kalan 767 milyon kişi 15 yaş altındaki çocuklardan oluştu. Çocuklarda pasif içiciliğin büyük çoğunluğunun alt solunum yolu enfeksiyonlarıyla bağlantılı olduğu kaydedildi. Pasif sigara dumanının özellikle kalp damar ve solunum sistemi üzerinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği ifade edildi. Maruziyetin iskemik kalp hastalığı, inme, akciğer hastalıkları, astım ve solunum yolu enfeksiyonlarıyla bağlantılı olduğu aktarıldı. Araştırmada ayrıca pasif içiciliğin bazı kanser türleri ve tip 2 diyabette de ilişkili olduğu belirtildi. Sosyal medyadaki sağlık önerilerine dikkat. Sosyal medyada ve internet ortamında hızla yayılan sağlık önerileri vatandaşları yanlış ilaç ve bitkisel ürün kullanımına yönlendirebiliyor. Profesör Doktor Yasemin Açık özellikle mucize kür ve kesin çözüm gibi ifadelerle sunulan içeriklere karşı uyarılarda bulundu. Açık, dijital mecralardaki her sağlık bilgisinin güvenilir olmayabileceğini belirterek ilaç ve takviye kullanımına ilişkin kararların hekimlere bırakılması gerektiğini vurguladı. Doğal ürünler de risk taşıyabiliyor. Bitkisel ürünlerin ilaçlarla etkileşime girebileceğine dikkat çeken Açık, özellikle kronik hastalığı bulunanların bu ürünleri kullanmadan önce uzman görüşü alması gerektiğini söyledi. Bir ürünün doğal olmasının herkes için güvenli olduğu anlamına gelmediğini belirten Açık, kişilerin sağlık durumlarının ve kullandıkları ilaçların farklılık gösterdiğini ifade etti. Uzmanlar, yüksek izlenme sayılarının veya tanınmış kişilerin paylaşımlarının bir sağlık bilgisinin güvenilir olduğunu göstermediğine dikkat çekiyor. Hamileler ve çocukların ise bu tür içeriklere karşı daha temkinli olması gerektiği belirtiliyor. Yapay zeka tanı koyamaz. Profesör Doktor Açık, yapay zeka destekli araçlarında sağlık konusunda yalnızca bilgi edinmeye yardımcı olabileceğini, tanı koyma veya tedaviyi değiştirme amacıyla kullanılmaması gerektiğini vurguladı. Açık, aynı belirtilerin farklı hastalıkların işareti olabileceğine dikkat çekerek, tanı, ilaç kullanımı ve mevcut tedavide değişiklik gibi konularda mutlaka hekime başvurulması gerektiğini söyledi. YKS'ye girmeden ikinci üniversite fırsatı. Üniversite öğrencileri ve mezunları için sınavsız ikinci üniversite fırsatı başladı. Bir yükseköğretim programında öğrenim gören veya mezun olan adaylar yeniden YKS'ye girmeden açık ve uzaktan öğretim programlarına kayıt yaptırabilecek. Lisans öğrencileri ve mezunları ön lisans veya lisans programlarından birine başvurabiliyorken, ön lisans öğrencileri ve mezunları ise ön lisans programlarını tercih edebilecek. Başvurularda öğrencilerin veya mezunların mevcut ya da önceki programlardan farklı bir bölüm seçmeleri gerekiyor. İkinci üniversite kapsamında kayıt işlemlerinin Ekim ayı ortasına kadar yapılabileceği belirtildi.
1: Hava durumu.
0: Sevgili Akra dinleyicileri, şimdi gelin bugün hava durumunda bizi neler bekliyor birlikte göz atalım. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Amasya ve Tokat dışında Karadeniz'le Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgelerimize göz atalım. Marmara bölgesinde İstanbul 19, Bursa 21, Çanakkale 22, Kocaeli 20 derece. Ege bölgesinde Afyonkarahisar 17, İzmir 25, Manisa 24 derece. Akdeniz bölgesinde Adana 25, Antalya 28, Hatay 26, İç Anadolu bölgesinde Ankara 17, Çankırı 20, Eskişehir 18 derece. Batı Karadeniz'de Bolu 17, Düzce 18, Sinop 21, Orta ve Doğu Karadeniz'de Amasya, Rize, Samsun ve Trabzon 19 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum 13, Kars 15, Malatya 20, Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır 23, Mardin 22, Siirt 21, Şanlıurfa 24 derece. Dünyada bazı merkezlere ait hava sıcaklıklarına gelince, Mekke sıcak 38, Medine sıcak 40, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Saraybosna parçalı bulutlu 20, Taşkent gökgürültülü sağanak yağışlı 25. Üsküp parçalı bulutlu 23. Tokyo parçalı bulutlu 28. Melbourne sağanak yağışlı 19. Berlin parçalı bulutlu 23. Londra çok bulutlu 22 derece.

0: Yol durumu.
1: TEM Otoyolu'da pazar ücret toplama istasyonunda gişe adaları ve kanopilerin yıkılması çalışmaları yapılacaktır. Bu gece saat 12'den 6'ya kadar otoyol giriş ve çıkış platformları trafiğe kapatılacaktır. Uyarısını görüyoruz. Diğer uyarılar şu şekilde: İzmir-Aydın Otoyolu Köprüsü'nde İzmir istikameti üzerinde, Konya-Ankara yolunun 36 ila 41. kilometrelerinde, Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 45, Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometreleri arasında, Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 34. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.
0: Döviz ve altın fiyatları.
1: Bugün serbest piyasada 1 dolar 49.03, 1 avro 55.52 TL, altının gramı 6.561 Türk lirasından işlem görüyor. Değerli dinleyicilerimiz, bugün 14.15'te Sağlık Saati Afiyet programında skolyoz üzerine konuşulacak. 16.15'te İmam Buhari ve Sahih-i Buhari'nin kültür ve tarihimizdeki önemi üzerine konuşulacak olan kahve molası programını dinleyebilirsiniz. 17.05'te mutluluğu sağlayan etkenler üzerine konuşulacak olan içteki huzur programı sizlerle. 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Kur'an ve Kıraat İlmi programı yayında sizlerle olacak. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmektedir.

0: ettirmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Muhammed Ali, tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi boksör olarak kabul edildiği yıllarda, kibirlenmek şöyle dursun, tevazuyu elden bırakmıyor, söylediği cümlelerle gönüllerdeki yerini bir kez daha pekiştiriyordu.
2: Şampiyon olduğum zaman, eski kot pantolonumu üzerime geçirip, eski bir şapka takıp, sakal bırakarak, beni kimsenin tanımadığı bir kasabanın sokaklarında yürüyüşe çıkacağım ve beni sadece ben olduğum için sevecek bir insan bulana kadar da yürüyeceğim.
1: Kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde Kuzey Vietnam'ın Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir savaş gemisine ateş açmasıyla başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mağlubiyetiyle sonuçlanan Vietnam Savaşı'na karşı çıktı. Savaşın en şiddetli dönemlerinden biri olan 1967'de askere çağrılanlar arasında Muhammed Ali de vardı. Sağlık muayenesinden geçtikten sonra
2: "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım"
1: diyerek askere gitmeyi reddetti ve şimşekleri üzerine çekti. 1967 yılında bu sözlerinden dolayı hakkında soruşturma açıldı. Suçlu bulunarak elinden altın kemeri alınan ve spordan 3,5 yıl men cezası alan ünlü boksör pes etmeyerek uzun yıllar sürdürdüğü hukuk savaşından galip ayrıldı. İnsan öldürmek için geçerli bir neden olmadığı sürece savaşın yanlış olduğu düşüncesine bizzat destek verdi. Bu savaşın haksız ve dine aykırı olduğunu düşünen Muhammed Ali'nin sarf ettiği şu sözler, o dönem dünya basınında geniş bir yankı buldu.
2: "Ne beni kalıba sokmalarına izin vereceğim, ne de olmam istediğim kişiden, istediğim gibi düşünmekten geri kalacağım."
1: Lisansı ve pasaportu elinden alınan efsanevi boksör, dava süresince maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı. Ailesinin yardımı ve üniversitelerde para karşılığı yaptığı konuşmalarla geçimini sağladı.
2: "Bütün yasaklar karşısında dini inançlarımı yaşamamın cezası neyse çekmeye hazırım. Makineli tüfeklerin karşısına çıkmam gerekecekse onu da yaparım"
1: diyerek hiçbir cezanın kendisini etkilemeyeceğini ifade etti.
3: Farkında ol, Akra dinle.

90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

0: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
1: Rabbena ve cealna muslimeyni leke ve min zürriyetina ummeten muslimeten lek ve erina menasikena ve tub aleyna inneke entet tevvabur rahim.
0: Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğmiş kullar eyle. Neslimizden de sana boyun eğmiş bir topluluk kıl. Hac ibadetlerimizi nasıl yapacağımızı bize göster. Şüphesiz tövbeleri kabul eden Tevvab, sonsuz merhamet sahibi Rahim sensin.
1: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً

0: Allah hiç kimseye kaldırabileceğinden fazla bir şey yüklemez. Onun kazandığı iyilik kendi lehine, kazandığı kötülük de kendi aleyhinedir. Ey Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi hesaba çekme. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, gücümüzün yetmeyeceği şeyleri bize yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.
1: Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lana min ledunke rahmeh.

Allah'ın indirdiği kitaba hakkıyla vakıf olanlar derler ki, ey Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi doğru yoldan saptırma ve kendi katından bize bir rahmet ver. Çünkü bolca veren Vehhab sensin. Ey Rabbimiz, sen gerçekleşeceğinde hiçbir şüphe bulunmayan bir günde hesaba çekmek için bütün insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez.''

0: Dünyanın gelip geçici zevklerine mahkum olmayanlar, ey Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik. Günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru diyen kimselerdir.
1: قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
0: Habibim, de ki, ey bütün hakimiyetin sahibi olan Allah'ım, sen hakimiyeti dilediğine verirsin, hakimiyeti dilediğinden de çeker alırsın. Dilediğini aziz kılarsın, dilediğini de zelil kılarsın. Nimet sadece senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye gücü yetensin. Geceyi gündüze yedirirsin, gündüzü de geceye yedirirsin. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine hesapsız rızık verirsin.
1: رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ
0: İsa'nın havarileri, Rabbimiz, indirdiğin İncil'e iman ettik. Peygamber İsa'ya tabi olduk. Bizi peygamberlerin doğruluğuna şahitlik edenlerle birlikte yaz, dediler.

0: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا.
1: Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Yoksa siz kafirlerle birlikte sizi de cezalandırması için Allah'a aleyhinizde açık ve kesin bir delil vermek mi istiyorsunuz?

0: ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
1: Habibim, de ki, şüphesiz Rabbim beni dosdoğru yola iletmiştir. Bu yol çok sağlam bir dindir. Tevhide bağlı olan İbrahim'in dinidir. İbrahim hiçbir zaman müşriklerden olmamıştır. Habibim, de ki, namazım, hac ve kurban dahil bütün ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana bu emredilmiştir ve ben Müslümanların ilkiyim.
0: قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
1: Musa, kardeşi Harun'a rağmen kavminin buzağı heykeli yapıp tapmasına öfkelendi. Sakinleşince de, "Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla ve bizi rahmetine dahil et. Sen merhametlilerin en merhametlisisin," dedi.
0: "Ente veliyyuna faghfir lana verhamna ve ente hayrul gafirin."
1: Ey Rabbimiz, bizi koruyup kollayan sensin. Bizi bağışla ve bize merhamet eyle. Bağışlayanların en hayırlısı sensin.
0: وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُدَنَا اِلَيْكَ
1: Bu dünyada da, ahirette de bize güzellik nasip et. Çünkü biz sana yöneldik.
0: فَقَالُوا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
1: Musa'ya hakkıyla inananlar dedi ki, biz sadece Allah'a güvenip dayandık. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğu için sınama aracı kılma.

0: آخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
1: Yusuf Rabbine şöyle dua etti: Rabbim, sen bana bir nebze iktidar verdin. Söz ve hadiselerin teviline dair bir şeyler öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Sen dünya ve ahirette benim koruyup kollayanımsın. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salihlere kavuştur.
0: Rabbena inneke ta'lemu ma nuhfi ve ma nu'lin. وَمَا يَخْفَى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ اِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ رَبِّ جَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
1: İbrahim Rabbine şöyle dua etti: Rabbimiz, sen bizim gizlediklerimizi de açığa vurduklarımızı da bilirsin. Zaten yerdeki ve gökteki hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Kocamışken bana İsmail ve İshak'ı bağışlayan Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı çok iyi işitendir. Rabbim, beni namazı kılan bir kul eyle. Zürriyetimden de namaz kılanlar eyle. Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbimiz, hesabın görüleceği günde beni, anne babamı ve müminleri bağışla.
0: وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلِّي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا
1: Habibim, de ki, Rabbim, beni yerleştireceğin yere samimi bir şekilde yerleştir. Beni çıkaracağın yerden de samimi bir şekilde çıkar ve bana senin katından destekleyici bir kudret nasip eyle.
0: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
1: Allah Firavun'u uyarmakla görevlendirince Musa dedi ki: Rabbim, benim içimi ferahlat. İşimi bana kolay kıl. Dilimin bağını çöz ki söylediklerimi kolayca anlasınlar.
0: Rabbi fela tec'alni fil kavmiz zalimin.
1: Habibim, de ki, ey Rabbim, helak edeceğin zaman beni sana ortak koşan bu zalim kavim içerisinde bulundurma.

Ahirette günahları sevaplarından ağır gelenler diyecekler ki, ey Rabbimiz, heva ve heveslerimiz bize baskın geldi ve bu yüzden biz sapkınlar topluluğu olduk. Ey Rabbimiz, bizi bu azaptan çıkar. Eğer tekrar sapkınlığa dönersek, o takdirde biz kesinlikle zalim kimseler oluruz.

0: günahları sevaplarından ağır gelenlere Allah diyecek ki, gerçek şu ki siz dünyada keyif çatarken kullarımdan bir kısmı, ey Rabbimiz, biz sana iman ettik, sen de bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyordu.
1: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ
0: Habibim, dua edip de ki, ey Rabbim, beni bağışla ve bana merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.

0: Rahman'ın kulları yeryüzünde sakin şekilde yürüyen ve cahiller kendilerine laf attığında selam deyip giden kimselerdir. Onlar ki geceyi Rableri için secdeye kapanmış ve kıyama durmuş bir halde geçirirler.
1: وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ ف۪يهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِد۪ينَ ف۪يهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا
0: Rahman'ın kulları, ey Rabbimiz! Eşlerimizden ve nesillerimizden bize göz aydınlığı olacak kimseler bağışla ve bizi müttakilere önder yap derler. İşte onlar sabretmeleri sebebiyle cennet köşkleriyle mükafatlandırılırlar ve orada merhaba ve selamla karşılanırlar. Onlar orada kalıcıdırlar. Orası ne güzel konaklama ve ikamet yeridir. Habibim, müşriklere de ki, eğer Allah tarafından size yapılmış bir davet olmasaydı, Rabbim sizin verdiğiniz cevabı aldırmazdı. Ne var ki siz hakkı yalanladınız. Bu durumda sizin için azap kaçınılmaz olacaktır.
1: Rabbi hebli hukmen ve elhiqni bis salihin ve ceallî lisâne sıdkın fil âhirîn. وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ
0: İbrahim, Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim! Bana hikmet ver ve beni salihlere kavuştur. Sonraki nesiller arasında benim için saygın bir hatıra bırak. Beni nimetlerle dolu cennetin varislerinden kıl.
1: وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبَعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا

0: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Kulların diriltilecekleri günde beni zelil etme. Habibim, işte kulların hesaba çekildiği bugün, malın da, evladın da hiç kimseye fayda vermediği gündür. Ancak temiz bir kalple Allah'a varan kimsenin samimiyeti kişiye fayda verir.
1: Rabbi hebli minassalihin.
0: İbrahim Rabbine şöyle dua etti. Ey Rabbim, bana salihlerden olan bir evlat bağışla.
1: Rabbi gfirli ve li

Nuh Rabbine şöyle dua etti: "Ey Rabbim, beni, ana babamı, mümin olarak benim evime girenleri, mümin erkeklerle mümin kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak hüsranını ve helakını artır."

0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvesi.

0: Yaz.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bebeklerin en azından 6 aya kadar anne sütüyle, sadece anne sütüyle beslenmesini tavsiye ediyoruz. Diş hekimi olarak bunu özellikle tavsiye etmemizin sebebi şu: anne sütü bir bebeğin gelişim için içinde bulunan bütün mineraller ve besleyici proteinleri içermektedir. Bunun artı hijyenik açıdan anne sütünü alması, anne göğsünden o sütü alması hijyenik açıdan en tercih edilen kısımdır. Bunun dışında beslenme tabii 6 aydan sonra yine biberon kullanıma geçilebilmektedir. Bir de şunu söylemek istemiştik, biz ağız ve diş bakımı açısından anne sütünü emmesinin çocuk için faydaları, ağız çevresindeki yumuşak doku ve kas fonksiyonları normal olarak gelişmesi için bebeğin anne memesini emmesi gerekmektedir. Mesela yeni doğan bebekte alt ve üst çene kavisi arasındaki mesafe birbirinden çok uzaktır. Emme fonksiyonu ile gelişen kaslar bebeğin çenelerini birbirine doğru yaklaştırmaktadır. İlk süt dişlerin çıktığı zaman çeneler birbirleriyle en yakın pozisyona gelecek şekilde gelişmişlerdir. Bunların oluşmasına yardımcı olan bebeğin anne memesini emmesidir. Yani bizim açımızdan ağız diş hekimi olarak gözüyle bizi en çok etkileyen yönü çene kaslarının gelişmesi. Dişler için gerekli şey zaten anne sütüyle, gerekli mineraller anne sütüyle alınmış oluyor ve çene açısından da önemli oluyor. Ama yine de biz hekim olarak şunu da tavsiye ediyoruz. Yine anne sütü olsun, inek sütü olsun, içerisinde yine kendi içinde de şeker bulundurduğu için ağızda bebeğin anne süt memesiyle uyumamasını tavsiye ediyoruz. Yine anne memesinden sonra da bir yudum su verilmesini tavsiye ediyoruz.
0: 2 dakika. Az, öz,

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Dünya hayatının geçici, değersiz menfaati için yaptığınız taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Sonra dönüşünüz ancak bizedir. Biz de yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, bültenimize Akra.medya'nın manşet haberleri arasında yer alan bir makaleyle başlıyoruz. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan'ın Ağustos 1996 tarihli yazısı şöyle: İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa Efendimiz Hazretleri sallallahu aleyhi ve

sellemde çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilikseverdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumluydu. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk. Birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeliyiz. Onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakın ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatıyla çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dille eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapma konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan. Değerli dinleyicilerimiz, bu makaleyi Akra.medya'nın manşet haberleri arasında bulabilirsiniz. Akra Medya'da sağduyulu ittifak çağrısı. Akra Medya'da yayımlanan Sağduyulu İttifak Çağrısı başlıklı özel haberde Müslümanlar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Haberde 10 Aralık 1931'de Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nin aldığı kararlara dikkat çekildi. Türkiye, İran, Suriye, Irak, Mısır, Filistin ve Endonezya'nın da aralarında bulunduğu 22 ülke ve bölgeden 153 delegenin katıldığı kongrede mezhep ve etnik köken ayrımı gözetilmeksizin İslam kardeşliğinin geliştirilmesi ve Müslümanların ortak menfaatlerinin savunulması yönünde kararlar alındığı aktarıldı. Akra Medya'nın haberinde günümüzde oluşturulmaya çalışılan mezhep ayrılıkları karşısında 1931'de ortaya konulan bu yaklaşımın yeniden değerlendirilmesinin Müslümanlar arasında sağduyulu bir işbirliği zemini oluşturabileceğine dikkat çekildi. Haberde ayrıca kongrenin Sünni ve Şii ayrımı gözetmeden farklı coğrafyalardan Müslüman temsilcileri bir araya getirmesi bakımından tarihi önem taşıdığı vurgulandı. Haberimizin detaylarına akra.medya internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Mekke Anlaşması Akra.medya'da. Akra.medya'da yayınlanan bir diğer haberde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalanan savunma anlaşması ele alındı. Anlaşmanın 3 ülke arasındaki savunma sanayi işbirliğini, askeri birlikte çalışılabilirliği ve karşılıklı güvenlik desteğini güçlendirmeye amaçladığı belirtildi. Haberde ayrıca Mekke Anlaşması'nın farklı Müslüman ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi, Sünni-Şii ayrımı gözetmeksizin ortak barış ve güvenlik zemininde işbirliğinin geliştirilmesi temennisine yer verildi. Haberimizin detaylarına akra.medya internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

0: Değerli dinleyicilerimiz, bugün 14.15'te Sağlık Saati Afiyet programında skolyoz üzerine konuşulacak. 16.15'te İmam Buhari ve Sahih-i Buhari'nin kültür ve tarihimizdeki önemi üzerine konuşulacak olan kahve molası programını dinleyebilirsiniz. 17.05'te mutluluğu sağlayan etkenler üzerine konuşulacak olan içteki huzur programı sizlerle. 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Kur'an ve Kıraat İlmi programı yayında sizlerle olacak. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler diliyoruz.
1: Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Duygularımız ve düşüncelerimiz. Sağlıklı düşünmeyi nasıl geliştirebiliriz? Düşüncelerimiz ve duygularımız birbiriyle çelişir mi? Doğru kararlar alabilmenin yolu nedir? İrade, akıl ve düşünme kavramlarının dijital çağdaki yorumlarıyla sağduyulu akıl özel söyleşisi pazar 17.15'te Akra'da.
3: Sağduyunun sesi Akra.

0: afiyet. Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diyoruz.
1: Yeni bir programla daha huzurlarınızdayız. Sağlıklı hayat için sizlerle olmaya devam edeceğiz inşallah Akra FM'de. Ve bugün de değerli bir misafirimizi ağırlıyoruz. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doktor Sayın Necdet Sağlam bizimle birlikte ve skolyozu konuşacağız. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz Sayın Hocam.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz biz de. Bugün skolyoz hastalığını konuşalım istedik. Öncelikle skolyoz nasıl bir hastalıktır? Bunu tanımlamanızı rica edeceğim. Sonrasında da skolyozu işaret eden belirtiler nelerdir? Tanısı nasıl konulur? Tedavi aşamasında neler yapılıyor? Tedavisi var mıdır? Bütün bunları değerlendirmenizi rica edeceğim. Öncelikle tanımıyla başlayalım. Nedir? Nasıl bir hastalıktır? Oluşum safhasında neler vardır? Sizden dinleyelim hocam. Söz sizde. Buyurun lütfen.
2: Evet, skolyoz genel olarak eğrilik, sırt, bel, tek tek veya ikisinin birden eğriliği olarak tanımlayabiliriz. Vücudumuzun sırt ve bel bölgesinde omuzların asimetrisiyle seyredebilen, arkadan bakıldığı zaman çıplak olarak annelerin çocuklarında fark ettiği bir eğrilik şekli.
1: Omzun biri aşağıda biri yukarıda.
2: Evet, görüntü. Çoğunlukla böyle bir asimetriyle karşımıza çıkar veya sırtta bir kamburlukla karşımıza çıkar veya bel çukurunun artması şeklinde karşımıza çıkar. Genellikle çocuklarda görüldüğü için anneler fark eder genellikle.
1: Evet.
2: Daha küçük yaşlarda olanları mesela anneler banyo yaptırırken çocuklarında fark edebilir. Veya gençler aynaya baktıkları zaman kendilerinde bir dengesizlik fark ederler ve bu o dönemde ortaya çıkar. Araştırılınca da altından skolyoz çıkabilir.
1: Çocuklarda daha çok ortaya çıkar dediniz. Hangi yaş aralığında belirgin
2: evet.
1: oluyor hocam?
2: Bunun için öncelik olarak herhalde tiplerini belirlemekte fayda var.
1: Lütfen.
2: Dört ana başlık altında incelenebilir skolyoz. Birincisi konjenital dediğimiz doğumdan itibaren var olan, bebeklerde dahi olan, omurgayı oluşturan kemiklerin yapısal anormallikleri sonucu ortaya çıkan ve çok erken yaşta ailenin de fark etmesiyle hekimlerin tanı koyduğu konjenital skolyoz kısmında. Bu ciddi bir durum çünkü beraberinde omurganın içerisinden geçen omurilik anormallikleri de vardır. Sırtta veya belde kese şeklinde omurganın içerisindeki omuriliğin de dışarıya taştığı yaralar veya keseler olabilir. Veya omurgayı oluşturan kemiklerin birbirine yapışması sonucu zamanla erken çocukluk döneminde büyüme anormallikleriyle karşımıza çıkabilir.
1: Evet.
2: Birincisi bu konjenital skolyoz. Genelde az görülür.
1: Evet, doğumdan itibaren dediniz. Bu anne karnında oluşan
2: evet,
1: bir durum.
2: Evet, anne karnındaki kemiklerin gelişim aşamasında veya omurganın içerisindeki omuriliğin oluşum aşamasındaki bu orta hat anormallikleri dediğimiz bazen buna konjenital kalp hastalığı eşlik edebilir. İşte idrar yolları, böbrek hastalıkları eşlik edebilir. O yüzden eğer bir konjenital hastalık, konjenital skolyoz tanısı koyarsak hastaya biz o açılardan da yani kalp hastalıkları açısından da idrar yolları veya böbrek hastalıkları açısından hastayı araştırırız.
1: Skolyoz hastalığı mı bu hastalıkları tetikliyor, etkiliyor yoksa onların varlığı mı bunu tetikliyor hocam?
2: Bir

0: bütün aslında orta hat anormallikleri, yani gelişim sürecinde anne karnındaki embriyo dediğimiz bebeğin erken safhasındaki gelişim sürecinde ortaya çıkan anormallikler olduğu için, onlar da orta hat organları olduğu için birlikte gelişen anormallik. Skolyozda o birlikteliğin bir parçası. Beraberinde bu hastalıklarda olabiliyor.
1: Evet. Hamilelikte yapılan yanlışlıklardan mı kaynaklanıyor? Sebepleri nelerdir?
0: Onu tam bilemiyoruz. Yani bilim olarak onu tam çözebilmiş değil. Konjenital hastalıkların neye bağlı olduğunu bilemiyoruz. Ama bazı ilaçlar kullanması mesela organ eksiklikleriyle karşımıza çıkabiliyor ama kemikler şu ilacın kullanılmasına bağlı yapışık doğduğu veya konjenital skolyoz buna bağlı gelişti diye bildiğimiz bir durum yok şu anda. Evet. Tespit edilmiş bir durum
1: genetik
0: yok.
1: Genetik faktör.
0: Genetik olarak tabii, yani bir kromozom anomalisi olabilir veya gelişimdeki bir kusur. Kusur demek ne kadar doğru bilmiyorum ama sonuçta omurgayı oluşturan 33 tane o kemik ayrı ayrı düzgün bir dizilimde olursa, kendi içerisindeki eğrilikleri tam olursa eğrilik skolyoz oluşmuyor sonuçta.
1: Evet.
0: Ki bu sağlıklı bireylerde böyle oluşuyor. Ama bu kemiklerin tek tek oluşum safhasında bazı kemikler arasındaki disklerde yapışık disk olmuyor mesela. Bir evet. üstteki omurgayla bir alttaki birbirine yapışık doğabiliyor. Dolayısıyla o bölgede bir büyüme kusuru oluşuyor. O büyüme kusuru diğer tarafta telafi edildiği zaman, diğer taraf büyürken, bir taraf büyürken, yapışık olan taraf büyümediği zaman asimetrik bir büyüme oluşuyor. Bu da beraberinde skolyoz hastalığıyla karşımıza çıkıyor. Veya omuriliği ilgilendiren bir omurilik tümörü vardır. İçinden geçen sinirlerle ilgili bir hastalık vardır. O da yapışıklık vardır mesela. Omurilik bitmesi gereken bir yerde değildir. Aşağıya yapışıktır. Omurganın büyümesine adapte olamaz. Dolayısıyla omurgalar büyürken omurilik büyümediği için skolyoz oluşur. Çeşitli sebepleri var ama genel olarak bir oluşumdaki yanlış kodlama diyebiliriz belki ama bunun sebebini bilemiyoruz.
1: Evet. Peki doğum şekliyle doğum anında oluşan skolyoz hastalıklar var mı?
0: Yok, doğum şekli skolyoza etken olmaz. Yani o tamamen omurga sağlıklı gelişmişse doğumdan etkilenmez.
1: Evet.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Dört kısmı ayırıyoruz dediniz. Birisi doğumdan itibaren
0: evet,
1: olan, diğerleri nelerdir?
0: Konjenital skolyoz dedik. İkincisi nörolojik skolyoz. Bu da bir çeşit bir kaç nörolojik hastalıkta karşımıza çıkar. Genel olarak kas güçsüzlüğünün sebep olduğu hastalıklar. Belki az önce saydığımız omurga içerisinden geçen omuriliğin yapışıklığı da bir çeşit nörolojik skolyoz sebebidir. Veya bir kas dengesizliği. Veya en basit, en çok bilinen serebral felç dediğimiz doğum felci, doğum sırasında oksijensiz kalmanın getirdiği serebral paralizi dediğimiz hastalık grubu var ki bunun da kendi içerisinde dereceleri var. İşte oturamayan çocuklardan tutun da normal yürüyen ama kas dengesizliği olan çocuklara kadar değişik hastalıklar var. Bunların sebep olduğu
1: oksijensiz kalmaktan kaynaklanan.
0: Evet, beyinde bir hasar oluşuyor o dönemde. Bu anne karnındaki geçirilmiş bir enfeksiyona bağlı olabilir veya doğum sırasında doğum kanalında uzun süre beklemesine bağlı olabilir. Sonuçta bu bir felçle karşımıza çıkıyor. Bu felcin getirdiği bir omurga eriliği.
1: Omurga direkt beyne mi bağlıdır hocam?
0: Beyin felci sonucu kaslar etkilendiği için omurga da etkileniyor. Omurga beyinle bağlantılı, iskelet yapısı olarak bağlantılı. Bir de omuriliğimiz beyine bağlı ve beyinden gelen bu iletilerin kollara, bacaklara iletildiği sinir de omurganın içerisinden geçiyor. Bu ta belin alt kısmına kadar omurganın içerisinde seyreder ve oradan dallar vererek bütün kaslarımıza, parmaklarımıza, ayak ve el parmaklarımızın uçlarına kadar hem duyuyu hem de o kasları çalıştıran motor gücü verir sinirler. Bu şekilde
1: omurgamız
0: bir bağlantı var.
1: Omurgamız bütün vücudumuzu etkiler diyebilir miyiz? Tüm sağlığımızla da ilişkilidir.
0: Postürümüzü etkiler, yürüyüşümüzü etkiler, dengemizi etkiler. Yani bu şekilde diyebiliriz tabii ki omurga.
1: Evet.
0: İskelet yapımızın ana gövdesi.
1: İlki konjektal dediniz.
0: Konjektal nörolojik skolyoz ikincisi. Üçüncüsü idiopatik skolyoz dediğimiz. İdiopatik skolyoz ki bu skolyozlar içerisinde en çok görülen, yani %80 oranında en sık görülen skolyoz. Burada az önce bahsettiğimiz omurga anormallikleri yok. Yani bir omurga yapışıklığı yok. Bir nörolojik durum yok. Bir konjektal durum yok. Bir travmaya bağlı değil. Bu skolyoz genellikle ergenliğin erken dönemlerinde

0: hızlı büyümenin olduğu, kızlarda 13 yaşlar civarında, 11 ile 13 yaşlar civarında, erkeklerde 13-15 yaş civarında hızlı büyümenin olduğu dönemlerde ortaya çıkıyor ve gençler ya kendileri fark ediyorlar ya da anne ve ebeveyni tarafından fark edilen bir sırtta kamburluk, omuz asimetrisi, bel eğriliği şeklinde fark edilip bir röntgen çekildiği zaman tanı konuyor. Ve bu dediğimiz gibi burada bir altta yatan sebep yok. Omurgalar oluşturan kemikler tek tek kendi içerisinde muntazaman dizilmiş ama üç planda bir eğrilik var. Yani aksiyel plan dediğimiz yatay plan, dikey plan ve rotasyon yapma dediğimiz bir üç planlı deformite aslında söylüyoruz. Tanıyı röntgenle koyuyoruz. Tanı konduğu aşamaya göre de tedavileri farklı.
1: Sağlık, sıhhat, afiyet.
2: Bu son saydığınız gruptakilerin de dereceleri var mıdır? İleri seviyesi ya da başlangıç seviyesi olarak?
0: Doğru. Bir defa her eğriliği skolyoz saymıyoruz. Bazen beldeki kasların kasılmasına bağlı olarak omurga bir tarafındaki kaslar kasılınca omurgada da eğrilik oluşabilir. Bu röntgen çektiğimiz zaman işte biz onu belli açılarla ölçüyoruz. Bir 10 derece eğrilik veya 20 dereceye kadar eğriliği aslında biz skolyoz bilimsel olarak saymıyoruz. 20 dereceye kadar olan eğriliği. Dolayısıyla tedavi gerektirmiyor. Ancak burada önemli olan bu çocuklarda görülüyor dediğimiz zaman ergenliğin erken safhalarında eğer 20 derecenin üzerindeyse bir eğrilik onu yakından takip etmek lazım. Çünkü omurga büyüyen bir iskelet yapımız. Bu büyüme süreci içerisinde 3 aylık, 6 aylık veya yıllık aralarla biz çocukları takibe alıyoruz. Çünkü kemik büyümesi tamamlanana kadar omurga büyüyor.
2: Evet.
0: Bu dönem içerisinde hızlı bir büyüme, eğrilikte de hızlı artışa sebep olabilir. Eğer mesela genç kızlarda, genç kız olmadan önceki dönemde yakalanırsa bunların ilerleme ihtimali çok daha yüksek. Dolayısıyla bunları çok daha yakın takip etmek lazım. Eğer genç kız veya işte ergenliğe girilmemişse erkekler için de o dönemde tedaviye işte önleyici tedaviler veya durdurucu tedaviler şeklinde korse uygulanmaları o dönemde ancak başarılı olur. Yoksa kemik büyümesi tamamlandıktan sonra eğrilik arttıktan sonra ki tedaviler farklı boyuta geçiyor. Burada en önemli tedaviye karar verici kriter de omurganın dengesinin bozulmuş olması. Tabii bu 40-45 derecelik bir açılanma kitabı olarak kabul edilir ama bu açılanma eğer dengeyi bozmamışsa bunu bile bazen biz ameliyatsız takip edebiliyoruz.
2: Kemik gelişim süresince dediniz. Hangi yaşta tamamlanıyor kemik oluşumu?
0: Genelde gelişimi? Kızlarda 15-16 yaşlarında kemik büyümesi tamamlanmış olur. Erkeklerde bu 16-17 bazen 18 yaşına kadar sürebilir. Onu çektiğimiz grafilerde kemik büyüme noktalarındaki kapanmayla ya göre karar veriyoruz veya leğen kemiklerin üst tarafındaki kemik büyüme noktalarının kapanmış olmasına göre karar
2: ölçümüyle
0: veriyoruz.
2: Ölçümüyle belirleniyor. 20 yaşından sonra fark edilen bir skolyoz için geç kalınmış mıdır hocam?
0: Evet. Bu söylediğiniz erişkin skolyozuna girer. Erişkin artık büyüme tamamlanmış. 20 yaşına kadar fark edilmemişse ciddi bir eğrilik yok demektir. Veya fark edilmiştir de ihmal edilmiştir olur. Burada da kriterimiz geç kalınma kriteri değil aslında. Hiçbir yaşta geç kalınmamıştır. Her yaşta tedavi yapılabilir ama tedavi yapılmasına gerek var mı? Ona karar vermek lazım. Onda da az önce söylediğimiz
2: 20 derece
0: denge bozulmuş mu ona bakıyoruz. Bir defa omuz asimetrisi var mı? 40 derecenin 45 derecenin üzerinde bir açılanma olup akciğerlere baskı yapan bir eğrilik var mı? Veya belde aşırı bir dönme olup ileride eklem aşınmasına sebep olabilecek bir eğrilik var mı? Veya bir bacak eşitsizliğine sebep olacak bir leğen kemik asimetrisi var mı? Bunların hepsini bir düşünüp karar vermek lazım. Bir de hastanın istediği nedir? Beklentisi nedir? Onu iyi sorgulamak lazım. Her eğrilik veya her skolyoz tedavi ihtiyacı var mı? Onu hastayla oturup konuşarak karar veriyoruz. Tabii biz hekimler olarak filmlerimizi çektiriyoruz, hastayı muayene ediyoruz, hastanın şikayetlerini dinliyoruz. Bir kendi tecrübelerimizle bilimsel olarak bir karar veriyoruz ve bu kararı hastaya sunuyoruz. Bu kararı sunarken sunmadan önce hastanın beklentisini iyi algılamak lazım. Hasta

0: kozmetik olarak mı görünüşünden mi şikayetçi veya ağrısı mı var ki genel olarak skolyoz ağrı yapan bir hastalık değildir. Sekonder bir sebebe bağlı değilse veya aşırı bir eğrilik yoksa, bir dengesizliğe sebep, dengesiz bir kas yüklenmesine sebep olmuyorsa genelde ağrı yapmaz skolyoz. Yani ağrı, kozmetik sebepler, bunları iyi araştırmak lazım. Hastanın beklentisini buna göre sorgulamak lazım.
1: Sağlık, sıhhat, afiyet.
2: Biraz önce kısmen açıkladınız ama biraz daha açmanızı rica edeceğim. Başka hastalıklara sebep olur mu skolyoz rahatsızlığı hocam?
0: Evet, bu ilerleyen skolyozlarda sık karşılaşılan bir durum akciğerlerle ilgili. Akciğer ve kalp sonuçta göğüs kafesinin içerisinde ve göğüs kafesinin de arkadan kaburgalar, önden göğüs kemiğine, arkadan omurgaya bağlantılı. Omurgadaki bir eğrilik göğüs kafesinin çapında, özellikle konjenital skolyozlarda bu daha çok karşımıza çıkıyor ki o hastalarda ameliyat hazırlıkları yaparken mutlaka akciğer ve kalbi de değerlendiriyoruz. Bir üfleme testi yapılır, kalp ve akciğerin kapasitesi değerlendirilir. Çünkü ameliyat sırasında da o hastalar anestezi cihazına bağlı olacak ve bunu ameliyat sonrası dönemde de yoğun bakım ihtiyacı doğabilir. Bunların hepsi incelenir. Ve ilerleyen skolyozlarda bu göğüs kafesinin çapının daralmasına bağlı akciğer hastalıkları, kalp hastalıkları karşımıza çıkıyor.
2: Göğüs kafesinin daralmasını mı sağlıyor o eğrilik?
0: Elbette. Özellikle 70-80 derecenin üzerindeki eğriliklerde kaburgaların şekli bozuluyor eğriliğe bağlı. Bazen sadece bu bile tanıya sebep olabiliyor. Annesi çocuğumuz sırtında kamburluk var diye gelebiliyor. Bu şekil bozukluğu içeride bulunan kalp ve akciğer üzerinde sıkıştırıcı etki yapıyor. Dolayısıyla nefes almak zorlaşıyor, vermek zorlaşıyor. İşte onun da belli bir solunum fonksiyon testi dediğimiz bir testi var. Ölçülüyor göğüs kapasitesi, akciğer kapasitesi. Sonuçta akciğer ve kalp üzerine uzun vadede ilerleyen skolyozlar etkili, zararlı etkileri var. Ölüm sebebi de olabiliyor çok aşırı ilerleyince skolyozlarda.
2: Evet, bu yaşlılardaki olan eğrilik farklı bir durum mudur? O ciddi kamburluk oluşuyor. İki büklüm dediğimiz.
0: Eğer skolyoza bağlıysa o yaşlılıklardakiler genelde kemik erimesine bağlı çökmeler, omurgalar içerisindeki çökmelere bağlı kamburluk oluşur ve tek planlı bir eğriliktir onlar. Ama skolyoz üç planlı bir eğrilik olduğu için dönme ile birliktedir ve daha erken dönemde bulgu verir.
2: Evet, üç planlı derken hocam birçok yeri etkileyen.
0: Hem yatay düzlemde hem ön arka planda, yani hem kamburluk eşlik eder hem dönmüş bir omurga bu göğüs kafesini de etkileyen sonuçlara sebep olur.
2: Skolyozun çeşitlerinden bahsetmiştiniz. İlk üçünü saydınız. Dördüncüsünden de bahsedelim istersen.
0: Dördüncü tip skolyoz travma sonrası oluşan omurga kırıklarından sonra gelişen skolyozlar. Bu çocukluk yaşta da olabilir, erişkin yaşta da olabilir. Sonuçta bir düşme, bir kaza sonrası omurgalardan birinde veya birkaçında oluşan kırıklar omurgada eğriliğe, asimetrik büyüme sebep olursa bu da skolyozla karşımıza çıkabilir.
2: Trafik kazaları gibi durumlarda etki eder mi hocam?
0: Evet, yani omurga kırıkları en çok kazayla veya yüksekten düşmelerde karşımıza çıkıyor. Ağaçtan düşme, evden yüksekten
2: bunlar her yaşta olabilecek.
0: Tabii evet. Yüksek enerjili bir travmalar genellikle. Bunlardaki iyi, yani asimetrik büyüme veya tedaviye rağmen veya tedavisiz kalmasına bağlı skolyoz oluşabiliyor. Ona da gerekli müdahale, ameliyat yapabiliyoruz.
2: Peki tedavi aşamasında neler var? Farklı tiplerini saydınız. Tiplere göre de tedaviler değişiyor mu?
0: Konjenital skolyozlar genellikle hızlı ve ilerleyici skolyozlardır ve sorun oluşturan çocukların büyümesinde ve dengesinde, oturmasında özellikle nörolojik hasarla birlikte olan, yani bir omurilik kesesiyle birlikte olan skolyozlar, ciddi skolyozlardan çocuğun oturmasına bile engel olan eğrilikler olabilir. Onlar da çoğunlukla cerrahi tedavi, ameliyat tedavisi gerekiyor. İdiopatik skolyozların çocuk juvenil dediğimiz çocuk erken yaş çocuklukta başlayan tiplerinde ergenlikten önceki dönemlerde korse tedavileri yapılabiliyor. Ayrıca çocuğun 10 yaşından önce olan çocuklarda büyümeyi durdurmayacak şekilde eğriliği de kontrol altına alınacak, alacak şekilde daha basit ameliyat

0: ağrı ve şekil bozukluğuna sebep olmadığı müddetçe ameliyat yapmadan takip etmeye çalışıyoruz. Erişkin yaştaki skolyozlarda da ağrı yine en önemli karar verdirici sebep. Yine burada hastayla karşılıklı kar ve zarar konuşarak karar veriyoruz.
1: Sağlık, sıhhat, afiyet.
2: Özellikle sonradan oluşan skolyoz tipinde ilk yetişkin döneminde ergenlerde duruş şekli, pozisyonları ya da yatış şekli hatta yatan kendisi de etkiler mi, tetikler mi bu rahatsızlığı?
0: Evet, bu önemli bir soru. Bu tabii idiopatik kelimesinin karşılığı sebebi tam bilinemeyen ki skolyozların %80 ve daha fazlası. Bu tip bir skolyoz. Dolayısıyla gerçek neden bilinmiyor. Ama suçlanan faktörler var. Özellikle bu genetik altyapısı sorgulanıyor. Ama daha çok bir hormon eksikliğine bağlı olduğu iddia ediliyor. İşte melatonin hormonuyla ilgili ilişkilendirilmiş. Bazı çalışmalar yapılmış ama gerçek neden bilinmiyor maalesef. Bu nasıl bir tansiyon hastalığında idiopatik veya onun karşılığı olan tansiyon hastalarında sebep bilinemiyorsa veya bir eklem aşınması, artroz kireçlenme dediğimiz hastalıklarda gerçek sebep çevresel faktörler, genetik faktörler, birçok faktör multifaktöriyol deniyor. Çok sebepli. Gerçek sebep bilinmediği gibi idiopatik skolyozda da böyle bir sebep bilinmiyor. Sizin sorduğunuz soruda oturuş, yatma pozisyonu, işte çocukların okul çantasını taşıması bunlar etkili mi? Primer etkili değil. Ama eğer bir skolyoz varsa onu artırmayacak şekilde tedbirler almasını öneriyoruz. İşte çantayı tek tarafta taşımama, iki omuzuna ve sırtın ortasına denk gelecek şekilde taşıma, otururken bel yastığı kullanma, işte kambur durmama. Bunlar postüral duruş bozukluklarını önleyici tedbirler. Ama bunlar eğer ilerleyecek bir skolyozlar bunlar kesin çözüm olmuyor. İlerlemeyi engellemiyor maalesef.
2: Evet.
0: Bir skolyoz ilerleyecekse eğer özellikle konjenital bir sebep varsa onu engelleyemiyorsunuz. İdiopatik ve ergenlik öncesi erken başlangıçlı bir skolyozsa onu da engelleyemiyorsunuz genellikle. Ama yakın takiple aile uyumlu bir aileyle bunlar güzel şekilde takip edilip karar verilebiliyor.
2: Genel seyre baktığınızda bir artış var mı bu rahatsızlıklarda? Ülkemizi
0: evet, yani
2: değerlendirdiğinizde
0: neler var? Artıracak özel bir sebep yok. Yani bir radyasyon gibi, bir ilaç kullanımı gibi bunu artıracak bir sebep yok. Skolyoz etiyolojide veya insidans dediğimiz sıklıkta bir artış yok.
2: Evet. Peki bazı meslek gruplarında daha çok görülür dediğiniz var mıdır? Meslek grupları da etkiliyor mu?
0: Direkt etkili değil. Meslek gruplarında daha çok postüral bozukluklarla karşımıza geliyor hastalar.
2: Yani duruş bozuklukları.
0: Evet, duruş bozukluğu. Onların oluşturduğu bel ağrıları, sırt ağrıları, işte kas ağrıları, fibromiyajlar dediğimiz veya okul çağındaki gençlerin postürünü ayarlamadan yatakta kambur çalışması, başında uzun süre geçirmesi. Bunlar postüral bozukluklara sebep olabiliyor. Tabii bunu ayırmak için biz yine de hastayı iyi muayene ediyoruz, dinliyoruz. Röntgen çektiriyoruz ve omurgaları oluşturan tek tek omurgalarda bir sıkıntı var mı diye değerlendiriyoruz. Maalesef bazen bu postür bozuklukları ameliyatlık olarak da değerlendirilebiliyor bazı durumlarda. Bundan kaçınmak lazım. Çok inceleyip sık dokunmak lazım.
2: Evet. Buna neye göre karar veriliyor? Duruş eğriliğinin, duruş bozukluğunun oluşturduğu eğriyle skolyoz eğriyi nasıl ayırt edebiliyoruz?
0: Evet, bu da güzel bir soru. Yani burada az önce söyledim. Yani hastayı önce dinliyoruz. Annesi veya kendisi ben kambur duruyorum, kamburluk şikayeti var diye geliyor karşımıza. Biz hastayı bir defa üst tarafını tamamen açık olarak muayene ediyoruz. Belli hareketler yaptırıyoruz. Şüphelenirsek röntgenini çektiriyoruz. Röntgende de omurgayı oluşturan omurların tek tek kendi içerisindeki dizilimine bakıyoruz. Düzenli mi? Bir eğrilik varsa veya bir kamburluk varsa bu kamburluk keskin açılımı yoksa duruş bozukluğuna bağlı mı ve düzeltilebiliyor mu? Fleksibil mi? Yani muayeneyle de buna karar veriyoruz. Röntgenle de karar veriyoruz. Ve rigid mi? Yani yapısal bir karakter kazanmış mı? Bazen öyle kamburluk.
2: Kemikleşmiş mi dediğimiz?
0: Evet. Yani sertleşmiş mi diyelim? Bu bazı hastalıklar var. Kamburluklarda, çocuklarda skolyoz dışında kifozdur onun karşılığı. Tek

0: planlı bir eriliktir kifoz. Buradan tabii skolyozdan evet. kifoza geçmiş olduk ama yani kamburluk tek başına, gerçek kamburlukta sert bir başka yapı bir var. Yapı var ve bu bir hastalıktır. Ve o 70-80 derecenin üzerinde olduğu zaman anlam kazanır biz röntgendeki ölçümlerimizde. O ayrı bir durum ama işte bu posturalle karıştırılabiliyor bazen. Bunu aile karıştırabilir ama hekim arkadaşlarımızın bu konuda daha dikkatli davranıp postural mi değil mi diye
1: tecrübeli hekimler
0: tarafından incelenmesi gerekir.
1: Peki ağır sporlar da bunu tetikler mi? Ya da sebep olabilir mi? Ağır spor yapmak.
0: Skolyozda ağır spor duruş bozukluğu gibi bir etken sebep değil.
2: Sağlık, sıhhat, afiyet.
1: Genel itibariyle dinleyicilerimize ne tavsiye edersiniz? Belirli yaştan sonra olan skolyoz için önlemek adına neler yapmalı?
0: Az önce saydığımız bütün kısımlar için genel olarak konuşursak önlenebilecek skolyozlar diye bir cümle kurmak istemiyorum. Böyle bir şey yok çünkü. Skolyoz olacaksa oluyor ve ilerliyor. Biz sadece postürümüzü kontrol altına alabiliriz.
1: Yani duruşumuzu.
0: Duruşumuzu. Yani burada amacımız bu omurgamız neyi taşıyor? Az önce göğüs kafesinden bahsetti. Göğüs kafesini ve içindeki organları taşıyor. Kollarımızı taşıyor, omuzlarımızı taşıyor. Bir de en önemli şey boynumuzu ve başımızı taşıyor. Bunların ağırlıklarını omurga taşıyor leğen kemiklerine. Ulaştırıyor. O, dik postürde ayakta durduğumuz zaman da bacaklar vasıtasıyla yere ulaştırılıyor. Bu ağırlığın aşağı iletilmesini bütün dikey pozisyona getirmemiz lazım. Bizim dikkat etmemiz gereken bu. Dengeli durmamız gerekir. Yani kolun, başımızın, boynumuzun, sırtımızın ağırlığını belimize uygun durarak, dik durarak iletilmesini sağlamamız lazım. Tek taraflı yük taşımamak. Tek tarafa eğilerek durmak, işte masaya doğru dirseklerimizi masadan güç almadan öne doğru bütün ağırlığımızı kaslara verecek şekilde durmamak. Bunlar postürümüzü düz tutmamız için dikkat etmemiz gerekenler ama bunlar hiçbiri skolyozu engellemez. Skolyoz bunlara bağlı da gelişmez. İlerleyen dönemdeki yaşlardaki olan da osteoporoz kemik erimesine bağlı olanlardır. Onları da kemik erimesiyle ilgili gerekli tedbirleri almak o ayrı bir konu.
1: İlerliyor dediniz. Peki bu kemik gelişimi tamamladıktan sonra da skolyoz hastalığı ilerler mi? Ergenlikte oluşan bir skolyoz.
0: Genellikle ilerlemez. Çok eğer ilerlemesi de ileri yaşlardaki osteoporoz dediğimiz kemik erimesine bağlı dönemlerle ilerleyebilir. Kemik yaş büyümesi tamamlandıktan sonra biz de takiplerimizi çok daha seyrek hale alırız. Seyrek dönemlerle yaparız. Genel olarak ilerlemez diye kabul ediyoruz.
1: Evet. Peki
0: belli bir derecenin üzerinde değilse tabii.
1: Yani skolyozdan şüphelenen ya da bu tip belirtileri olan kişiler hangi hekimlere, hangi doktorlara başvurmalı hocam? İlk etapta.
0: Evet. Yani çocuk yaştaki skolyozları genellikle aile ebeveyn fark ediyor ve çocuk doktorları çektirdikleri grafilerde şüphelendikleri zaman ortopedi doktorlarına yönlendiriyorlar. Her ortopedi doktoru da skolyozla ilgilenmiyor. Omurga cerrahisi konusunda tecrübeli olan ortopedi uzmanları bu konuda referans alınmalı. Onlara yönlendirilmeli. Ama ben acizane hasta tarafından bakarak şunu da tavsiye edebilirim. Bir skolyoz teşhisi konduysa o konuda tecrübeli hekim aramalı. Tatmin olunmadıysa daha tecrübeli veya başka bir hekime de veya hatta 2-3 hekime başvurularak bir karar alınmalı diye tavsiye ediyorum.
1: Katkılarınızdan dolayı bir kez daha çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun hocam. Sağlıklı günler diliyoruz.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun davetiniz için.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Sayın Doktor Necdet Sağlam'ı ağırladık. Bir kez daha şükranlarımızı iletiyoruz ve yeniden birlikte olmak dileğiyle sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.
2: Hasta olmadan sağlığın, ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlamadan gençliğin kadrini bilmek için sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Mesajınız var. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz Allah'ın İslam boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kim olabilir ki? Biz ancak O'na kulluk edenleriz.

sözüme sertaç ettim. Zikrini kalbime mihrac ettim.

sığındım. Kapına geldim. Hidayetine sığındım. Lütfuna geldim. Kulluk edemedim. Affına geldim. Şaşırtma beni. Doğruyu söylet. Neşeni duyur. Hakikati öğret. Sen duyamazsan ben duyamam. Sen söyletmezsen ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen ben sevemem. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize hep yerdiklerini. Yar et bize erdirdiklerini.

0: kader ancak onu anmakla huzur bulur. Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih iş yapanların, namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar üzgün de olmayacaklardır.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirin, seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin Mustafa ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'd, fa'lemu eyyuhel ihvan, fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hediyi hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ile nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal yekûlullâhu azze ve celle in küntüm tuhibbûne rahmeti ferhamû halkî. Allahu Teala Hazretleri buyurur ki diyor, hem ravisi Ebu Bekir radıyallahu anh, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz rivayet etmiş, efendim Deylemi kitabına yazmış, İbni Asakir'in kitabında var, Ebu Şeyh'in kitabında var. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor, Yekulullahu Azze ve Celle, aziz ve celil olan Allah buyurur ki, aziz ve celil olmak ne demek? Azze, aziz olmak yani mutlaka galebe çalıcı. Yani hiç kimse önünde duramaz, mutlaka galip, mutlaka galebe çalıcı manasına gelir. Bir de nadir ve kıymetli şeye aziz derler. Yani filanca mal pazarda azizleşti. Ne demek? Yani çok nadir, çok az bulunur, çok kıymetli, bulsa hemen kapışılacak, herkes üstüne atlayacak filan manasına. Yani böyle çok nadir olan, çok kıymetli olan şeye aziz derler. Bir de mutlak olarak hiç mağlubiyeti bahis konusu olmayacak tarzda galebe çalıcı, galibe aziz derler. Allah-u Teala Hazretleri elbette bu sıfata her yönden, her bakımdan sahiptir. Allah-u Teala Hazretlerinin kahrının önüne kimse geçemez. Nusretinin önüne kimse geçemez. Allah'ın tutup kaldırdığı bir kulu kimse aşağı indiremez. Allah'ın desteklediği bir orduyu kimse yenemez. Velev bir avuç bile olsa düşmanları perişan eder, darmadağın dağıtır. Tarihte misalleri çok. Allah azizdir. Celil, celal de efendim ululuk manası ifade ediyor. Allah-u Teala Hazretleri efendim yücedir, uludur. İşte her yönden hükmü yürüyücü olan, galip olan ve ululuk sahibi olan Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki İn küntüm tuhibbune rahmeti. Ey kullarım, siz benim rahmetimi seviyorsanız, benim rahmetime ermek arzunuz ise, ah Allah'ın rahmetine bir mazhar olsam, o lütfa bir nail olsam, Allah'ın lütfu bende bir tecelli etse, Allah'ın rahmetiyle inşallah dünyam ve ahiretim aydın olsa diye, Allah'ın rahmetini elde etmeyi seviyorsanız, istiyorsanız, ferhamu halkı, benim yaratıklarıma merhamet edin. Benim rahmetime ulaşmayı isteyenin yapacağı şey bu, demiş oluyor. Muhterem kardeşlerim, merhamet, acıma duygusu, acımak, yaratılanlara, mahlukata, efendim, sevgiyle, efendim, acımak, onun böyle bir sıkıntı içinde olmasını istememek, sıkıntıda ise ona yardımcı olmaya çalışmak, efendim onun çektiği ızdırabı görünce yüreğinin parçalanması, dayanamaması, efendim gözünden yaş gelmesi insanı, acımak duygusu. İnsan bütün mahlukata acıyacak. Bakın, ferhamu halkı diyor, yaratıklarıma acıyın diyor. Sadece insanlara demiyor. Onun için bizim tasavvufta büyüklerimizden duyduğumuz, gördüğümüz, bildiğimiz şekil şudur ki biz karıncalara bile acırız. Yani her çeşit mahluka acırız. Bizim ecdadımızın efendim vakıfları, bizim ecdadımızın davranışları, yaptıkları işler incelenirse bu çok net olarak görülüyor. Her mahluka acırız biz. hepsine merhametimiz vardır. Çünkü Allahu Teala Hazretleri merhameti tavsiye ediyor. Peki bazı mahlukları öldürüyoruz. Ha, küllü mudurrin yuktelu. Allah izin veriyor ona. Zararlı olan her şey öldürülür. Hayatın bir nizamı vardır. Her canlının bir düşmanı vardır. Düşmanıyla mücadele eder, öldürür. Yani tabiatta hayat mücadelesi diyoruz. Yaşam kavgası diyorlar, değil mi? Şimdi televizyonda, şeylerde, belgesel filmlerde görüyorsun. O mahluk o mahluka saldırıyor, yutuyor. O onun gıdası. Ne yapsın? Yani geyik arslanın avı. Efendim otlar geyiğin avı. Bilmem her şey böyle halka halka. Küçük balıklar büyük balıkların avı. Daha büyük balık geliyor onu avlıyor. Kanun böyle. Herkesin şeyi var. Peki bu güzel güzel kanatları olan bu kelebeği, bu sevimli gibi gördüğümüz küçük canavar

Küçük serçe geldi, hop havada uçarken yakaladı, yuttu. Ne oldu yani şimdi diyebiliriz. Böyle insanın hatırına geliyor bazen. Uçan kelebeğin başına, arkasına bir serçe takılıyor. Hop aşağı, hop yukarı, hop bir bakıyorsun kelebeğin kanatları gagası arasında kayboluyor. Hop yutulup gidiyor. Bu neden? Diyor ki kitaplar, bilginler, eğer böyle bu sineklerin, böceklerin, kelebeklerin, haşeratın başkaları tarafından böyle yenmesi şeyi olmasa, çok kısa zamanda dünyanın bütün satı bilmem ne kadar santim böyle şey dolar. O hayvanların şeyle dolar diyor. Yani müthiş üreme kabiliyeti var. Allah onları dengeliyor, buduyor. Nasıl bahçendeki bir ağacın dallarını kesiyorsun. Aman kesme. Niye? Dalı var. İşte oradan meyve bitecek. Kestiğin zaman daha çok meyve veriyor. Kesmediğin zaman, bir sene budamadığın zaman meyvesi az oluyor. Onun gibi her mahlukun bir dengesi var. Bir miktarı var. Onu ötekisi yiyecek ki o dengelenme, budama tamam olsun. Her şeyde hikmet var. Bu hikmeti İngilizler bile anlamışlar. Avustralya'da bir gün, geçtiğimiz yıllarda yani bir zaman, bakmışlar bir mahluk fazla büyüyor. Bunun düşmanı nedir diye bir başka mahluku getirmişler, oraya salıvermişler. İyi ama o yeni gelen mahluk ötekisini bitirmiş, bu sefer onlar yayılmış. Eyvah, bir başka bela. Hadi onu nasıl def edeceğiz derken, şu şöyle olmuş, bu böyle olmuş. Yani tabiat dediğimiz, doğa dediğimiz şeyin dengesini tekrar rayına oturtuncaya kadar akla karayı seçmişler. Avustralya'ya gitmek istediğin zaman eline mektup veriyorlar. Aman Avustralya'ya hiçbir şey, canlı bir şey götüremezsin, tohum götüremezsin, canlı götüremezsin, hayvan götüremezsin. Bir sürü yasaklar, 20 bin dolara kadar ceza bilmem ne filan. Neden? Yani tabiatın dengesini Allah çok güzel kurmuş. Biz bir yerden bir müdahale etmek istediğimiz zaman hassas kuyumcu terazisi gibi bozuyoruz. Bozulduğu zaman da hadi bakalım bozduğun şeyi düzelt, düzeltemiyorsun. Denizlerde hayat sönüyor. Efendim akarsularda hayat sönüyor. Hava kirliliği artıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Diyelim birçok şeyler oluyor. Hepsinin sebebi var. Ama bu Allah'ın kendi koyduğu kanun. Biz ona karışmayız. Biz Allah'ın kanununun bize emrettiği, müsaade ettiği şeyleri yaparız. Hocam ben o zaman hiç koyun filan yemek istemiyorum. Sen bilirsin ama senin yaratılışında et yemek de var, ot yemek de var. Allah sana onları yiyesin diye yaratmış. Bu sefer sen bir şey yemezsen sen ölürsün. Dünyayı koyunlar kaplar. Yani bu şeyin nizamı böyle. Neyse yani nasıl olacaksa. Sen yemezsen kurtlar yer mesela. Farz edelim. Bu işin sistemi böyle. Allah'ın müsaade ettiği şeyi yaparız. Müsaade etmediği şeyi yapmayız. Küllü mudurrun yüktel. Her zararlı mahluk öldürülür. Peki o zararlı mahluku niye yaratmış? Başka bir sebep için yaratmış. O sebebi aşıp da sana doğru geldiği zaman sen onu öldürebilirsin. Onun yaratılışının yönü başka, sana geldiği zaman sen onu öldürürsün. Akrep öldürülür. Bizim şeyden, hacılardan bir tanesi, malum hacı gireceklere bir sürü tabii bilgiyi birden vermeye çalıştığın zaman aklı karışıyor adamın. Arafat'a çıkmışlar. Eyvah akrep, şuna bak ne kadar büyük, bilmem ne, vur, öldürülür mü öldürülmez mi, ihramda yasak mı değil mi filan derken öldürülür. İhramlıyken de öldürülür. Akrep çünkü yani zararlı olduğu için öldürülür ama yani millete öldürülür desen de acaba öldürülmeyecek miydi filan diye hatırına ters kalabiliyor. Hatırına böyle bir şeyi iyi yerleştirmemişse yarım bilgi o heyecan esnasında şey yapıyor. Bizim oradaki hacı kardeşlerimizden bir tanesi öldürülür mü öldürülmez mi bilmem ne derken hocam diyor yıldırım gibi diyor bir seyretti bir benim yanıma geldi bacağıma bir vurdu diyor. Feleğimi şaşırdım diyor. Bir anda kendimi küt yerde buldum diyor. Oranın akrepleri de öyle yani şeyi azılı. Hastaneye kaldırmışlar hemen, serum vermişler. Ondan sonra getirdiler benim yanıma. Aman hocam titriyorum, aman hocam şöyleyim, böyleyim, ayağı şişmiş şey yapmış. Yani küllü mudurrin yuktelu, zararlı olan her mahluk öldürülür. Zararsızı öldüremez. Efendim ben
fabrikatörüm, param çok, dürbünlü tüfeğim var. Efendim ben avlanmaya gidiyorum. Gıdaya ihtiyacın var mı? Yok. Spor yapıyoruz. Tüfeksiz spor yap. Yani dağdaki zavallı kuşlardan, hayvanlardan ne istedin? Yani can yakıcılık. Sen bir saçma atıyorsun, bir tanesini öldürüyorsun, üç tanesi yaralı oluyor, günlerce oralarda topal topal dolaşıyor bilmem ne, tatlı bir meslek değil. Mecbur olmadıkça yapma. Mecbur zararlıyı öldürürsün, zararlı olmayan şeyi mecbur olmadıkça öldürme. Onu da Allah yaratmış, yaşasın, senin ölümden olmasın ölümü diye merhametli olmak lazım. Ayrıca insanlara, kainatın en şerefli yaratığı olan insana özel bir merhamet lazım. Yani kuşlara da merhamet ederiz, leyleklere de merhamet ederiz, kedilere de köpeklere de acırız, yaralarına tımar ederiz, ilaç süreriz, sargı sararız falan, tamam, ama en çok insan. Çünkü zübde-i alemdir insan. Bu kainatın özetidir, hülasasıdır. En kıymetli mahluktur insan. İnsana izzet ve hürmet her şeyden fazla geliyor. Hatta yine hadis-i şeriflerde geçiyor. Kabe gibidir insanın gönlü. Çünkü Allah-u Teala Hazretlerinin marifetullah dediğimiz ilahi bilgi, Allah'ı bilme, tanıma şeyi orada karar kılıyor. Allah'ı bilen bir insanın gönlü Kabe'den daha şerefli oluyor. Onu kırmamak lazım. İzzet etmek lazım. Yardım etmek lazım. Yardımcı olmak lazım. Dünyanın neresinde olursa olsun. Efendim sınırın burası, tamam, öbür tarafındakiler kahrolsun, mahvolsun. Olmaz. O da Allah'ın kuludur. Yazıktır. Geçenlerde şeyde duydum, size de bir konuşmamda şey yaptım. Somali'de bir zalim idare, efendim geçmiş başa, orada alimleri yakmış. Alimi yakmış, hala hazmedemiyorum. Bu ne merhametsizlik diye. Acımamız lazım. Dünyanın neresinde olursa olsun, mazlumu desteklemeliyiz, zalimi protesto etmeliyiz, efendim, ve zalimin zulmüne engel olmaya çalışmalıyız. Sel felaketi, zelzele felaketi, yangın felaketi, kıtlık felaketi geçirmiş insanlara da yardım etmeliyiz. Türkiye elhamdülillah Allah'ın nimetleri bol verdiği ülke, ama Allah'ın öyle diyarları var ki biz şimdi burada efendim soğutma cihazı çalışırken, gölgeli efendim kubbenin altında böyle buram buram terlerken, çatır çatır 50 derece 60 derece dışarıda sıcak olan efendim taşın üstüne yumurtayı koyduğun zaman, kumun üstüne koyduğun zaman pişecek kadar sıcak olan yerler var. Ayrıca su yok, gıda yok. Kuraklıktan şeyler çatlamış, insanlar susuzluktan, açlıktan ölüp gidiyorlar. Hayvanlar ölüyor, bir deri kemik kalıyor. Merhamet etmeliyiz, yardım etmeliyiz. Türkiye'nin de şarkında, garbında nice mazlum insanlar var, nice zavallılar var, nice fakirler var. Şöyle biraz insan gezmeli. Herkes hemen cumartesi, pazar oldu mu İstanbul'un en safalı yeri neresi deyip oraya gidiyor. Bir de İstanbul'un en zavallı yeri neresidir diye bir pazarda oraya gidin. Bir tatil günde oraya gidin. Bakalım bir gece gönlü muhitinde bir ara sokakta dolaşın. Sokaksız yerlerde, aralarda bir dolaşın. Çocukların haline bir bakın. O donsuz çocuklar, o pabuçsuz efendim yavrucuklar, o zavallı, çıbanlı, hastalıklı şeyler, o evler, o evlerin içindeki durumlar, anası ölmüş, babası ölmüş, yetimler, efendim kocası ölmüş, dullar. Ne yapıyorlar? Ne yerler, ne içerler? Nasıl yaşarlar? Onları bilenler kimlerdir? O caminin imamına gidip bir sorsanız, acaba sizin bu semtte şöyle biraz benim zekat vermek istediğim fakir, hakikaten fakir kim var diye bir sorsanız bakalım. Onun için merhametli olalım. Allah'ın rahmetine ermenin yolu mahlukatına merhametli olmaktır. İnşallah bundan sonra hepimiz her çeşit efendim merhametin her türüne sahip olarak bu hususta gayretli olalım bu hadis-i şerifi okuduktan sonra. Yekulullahu azze ve celle. Ma gadabtu ala ahadin gadabi ala abdin eta ma'siyeten feteazzamaha fi cembi affi felev kuntu muaccilel ukubeti ev kanetil aceletu min şe'ni le acceltuha lil kanitine min rahmeti velev lem erham
ibadi illa min havfihim minel

الوقوف بين يدي يا لشكلت ذلك لهم وجعلت ثوابهم من الامن لما خافوا. Deylemi rivayet etmiş bu hadis-i şerifi. Bu hadis-i şerifte şöyle bir mana var, Allahu alem. Yekulullahu azze ve celle, aziz ve celil olan, ne dilerse yapan, her yerde her şeye hakim ve galip olan, azamet ve celal sahibi, ululuk sahibi, yücelik sahibi olan Allahu Teala Hazretleri buyurur ki, bir günah işleyip de o günahı gözünde büyütüp de benim affımın yanında o günahın ne hükmü kalır? O günahı benim affımın yanında büyük görüp de efendim beni Allah affetmez sanan insana gazabım kadar bir kimseye gazap etmem. En çok ona gazap ederim. Biraz böyle tam tercüme edeyim diye böylece söyledim, izah edeceğim sonra. Eğer ben cezayı hemen verici olsaydım, eğer acele benim şanımdan olsaydı veya bir rivayette böyleymiş, bu böyle benim rahmetimden yaptığı günahtan dolayı ümitsizliğe düşmüş olan, ümidini kesenlere cezalandırırdım ilk önce. Benim affımın değerini anlayamadıkları için, efendim, benim rahmetimden ümidi kestikleri için o ümit kesmelerinden dolayı, o idraksizliklerinden dolayı eğer bir şey acele yapmak benim şanımdan olsaydı ilk önce onları cezalandırırım. Eğer ben kullarıma merhamet etmeyici olsaydım, benim huzurumda onlar böyle korkarak duracaklar, huzuru Rabbil İzzet'te duracaklar. Efendim, o korkularından dolayı onlara merhamet ederdim. Hiç merhameti olmayan bir yaratan olsaydım bile, yaratıcı olsaydım bile, hiç merhameti olmayan, halbuki sebekat rahmeti alakada bir, rahmetim gazabımı geçti, rahmet Erhamur Rahimin olduğunu bildiriyor Allah-u Teala Hazretleri. Eğer hiç Erhamur Rahimin olmasaydı, merhameti olmasaydı Rabbimizin, o huzurunda böyle kendisinden korkup da efendim Allah'ın huzurunda durmaktan korkup da kendisine çeki düzen verenin o korkusuna merhamet ederdim. O korkmasından dolayı onu ahirette emnü emana eriştirdim diyor. Şimdi bu manaları ben size sizin anlayacağınız dille, benim anlattığım şekilde anlatmaya çalışayım. Bu hadis-i şerifte iki büyük manevi ilahi kanuna işaret var. Bir, kulun günahı, suçu, kabahati, edepsizliği ne kadar çok olursa olsun Allah affedebilir. Allah'ın affından, rahmetinden ümit kesmek yasaktır. Allah affetmeye kadirdir, eder. Allah herkesi affeder ama benim suçum çok büyük, beni affetmez. Benim suçum affedilecek kadar da değil, affedilmekten de büyük, öyle şey yok. İşte bu yanlış. Allah suçlunun suçu ne kadar çok olursa olsun affeder. Affetmeyeceğini sanan kimseye kızıyor Allah. En çok ona kızıyor. Bunu neden bildirmiş Peygamber Efendimiz? Hepimiz suçluyuz, günahlıyız, kabahatliyiz, yüzümüz kara da belki ümitsizliğe düşerdik. Bu gibi kuvvetli hadis-i şerifler, kırbaçlar olmasaydı ümitsizliğe düşerdik. Korkmayın. Korkmayın, Allah'ın rahmeti geniş demiş oluyor. Korkmayın, ümidi kesmeyin. Ama çok kabahat ettim hocam. Ne kadar edersen et be. Allah, anlatamadık mı? Ne kadar kabahat edersen et, Allah'ın rahmetinden ümidini kesme, korkma. Allah Erhamur Rahim'indir, bağışlar. Bu duyguyu vermek için Peygamber Efendimiz bunu böyle söylüyor. Korkma, bağışlar. Hatta Ruz-u Mahşer'de Allahu Teala Hazretleri kullarına öyle merhamet edecek, öyle rahmetiyle tecelli edecek, öyle affedecek, öyle affedecek, öyle affedecek ki diyor Peygamber Efendimiz, şeytan bile bir ara heveslenecek, dur bakalım ben de mi affoluyorum ne filan diye, şeytan bile ümide düşecek diyor. Ama onu affetmeyecek, ona lanet etti, huzurundan kovdu,
o edepsizi cehenneme müstahak kıldı. O ebediyen yanacak da o bile heveslenecek. Yani rahmetinin tecellisi o kadar çok. Onun için ey ayyaşlar, ey sarhoşlar, ey günahkarlar, ey kumarbazlar, ey katiller, ey hırsızlar, ey arsızlar, ey edepsizler, ey günahkarlar, ey küçüklü büyüklü, geceli gündüzlü günahlar işlemiş olan, içinde bu günahın acısı yanıp duran efendim Allah'ın kulları, ümitsizliğe düşmeyin. İslah olun, Allah günahları bağışlar. Affeder. Affetmek onun o kadar önem verdiği bir şey ki affından ümit kesene gazap ediyor. Bu bir. Anlatılmak istenen konu birisi bu. Ümit kesmeyeceğiz. Ümit kesmek yasak ve günah. Ve Allah'ın gazabını çekici bir şey. Ümit kesmek yok. Ne kadar çok olursa olsun suçu. Kimisi anlatamıyor da bana. Hocam diyor, yani şimdiki benim halime bakma. Ben eskiden çok fena bir insandım. Tamam, biliyorum. Biliyorum. Fena, tamam. Şu haltı karıştırmıştım, şu naneyi yemiştim. İsterse söylemesin. Yani söylemesine de lüzum yok. Allah affeder. Tevbe etti mi? Canı gönülden tevbe etti mi? Ya Rabbi affet beni. Çok edepsizlik ettim. Çok fena yaptım. Yapmamam lazımdı. Çok fena yaptım. Affet ya Rabbi diye tevbe etti mi? Allah affeder. Canı gönülden bir daha yapmamaya azmetti de efendim ihlas ile tevbe etti mi? Allah affeder. Peki hocam, o zaman bir soru sorayım ben sana. Böyle bir tevbeyle tevbe etmiştim ben, yapmayacağım diye. Ama gene bir akşam gene arkadaşlarım beni kandırdı. Gene bir edepsizlik daha yaptım tevbemden sonra. Gene tevbe et. Gene tevbe et. Çünkü kullar tevbe ettikçe Allah affediyor. Tevbede pişmanlık şart olacak. Bir daha işlememeye azmetmek şart olacak. Yani bir daha işlemeyi aklında tutup da şimdi ben bir tevbe edivereyim ama ben bu işi nasıl olsa yaparım gene. Hoca da zaten müsaade etti, gene tevbe et dedi. Bir daha tevbe ederim filan, öyle şey yok. Allah her şeyi biliyor, kalpleri biliyor. O zaman Allah'ın şamarına uğrar insan, belli olmaz yani, ne yapacağı belli olmaz. Bazen büyük felaketler birden patladak geliveriyor. Bakıyorsun adam kahveye girmiş, dağı başına geçirmedi mi? Şu maşkada helal oldu. O kahveye girmiş, insanların haleti ruhiyesini düşünün. Kahveye girdiler, belki televizyon seyrediyorlar. Belki neler konuşuyorlardı, ne oluyordu bilmiyoruz ki. Belki televizyonda bir şarkıcı bir şarkı söylüyordu. Kült, koca bir dağ, efendim tepesine geçiveriyor insanın, belli olmaz. Güney Amerika'da bir yanardağ patladı. Bir kasaba lavlar altında kaldı. Allah'ın cezası nasıl gelecek, ne zaman gelecek bilinmez. Onun için daima titreyip edepli olmak lazım. Ama kullar zayıflığından dolayı tevbe ediyor. İhlasla bile yapmamaya niyet ettiği halde tevbe ediyor da ondan sonra şeytan gene kandırıyor, gene bir hata ediyor filan. Gene affeder Allah. Yapıyor insanoğlu, bu hataları yapıyor. Bazı kimseler böyle oluyor. Asıl olan yapmamaya azmedecek ama yapmamaya azmettiği halde gene bir hata etmişse gene tevbe etsin. Gene tevbe etsin, gene bağışlar Allah. Gene bağışlar. Niyeti iyi olmak şartıyla bağışlar. Yalnız bir taraftan da ben niye bu tevbemde ısrar edemiyorum? Bunun bir çaresini bulayım diye de çare araması lazım. Çünkü o zayıflık bir gün onu perişan eder. Tevbe ediyor, günaha düşüyor. Tevbe ediyor, günaha düşüyor. Bir gün patladak ezilir. Sille gelir, bir gün bir yerde belasını bulur. Ona da dikkat etmek lazım. Allah'tan korkmak lazım. Allah'tan yardım istemek lazım. Allah'a ihtiyacını arz etmek lazım. Ya Rabbi, zayıfım işte görüyorsun, candan sana tevbe ettim, gene şeytan kandırdı, gene nefsim kandırdı. Bana yardım et, şu melunu yeneyim ya Rabbi. Şu şeytana maskara olmayayım ya Rabbi. Bana günah işlettirdikten sonra kim bilir, belki karşıma geçip de kıs kıs gülüyordur bu melun. Bana bu düşmanı güldürtme ya Rabbi diye Allah'a sığınmak lazım gene. Yani bu hadis-i şeriften çıkacak ana fikir, günahkarız,
kimisi salıveriyor kendisi.

Artık ben battım, battı balık yan gider diyorlar. Battı balık yan gider, artık ben bir daha ıslah olmam. Bir perişanlık içinde o zaman günaha daha devam ediyor. Bitmişim hocam, benim hayatım mahvolmuş diyor. Beni boşuna kurtarmaya çalışma, ben bitmişim diyor. Olmaz. Bitmişim diye bir şey yok. Allah affedebilir diyeceğiz. Bu rahmeti düşüneceğiz ama gazabından da korkacağız. O da yani Allah'ın işi oyuna gelmez, tevbesi de oyuna gelmez. Biz iyi niyetle şey yapacağız, bir daha hiç yapmamaya azmedeceğiz. Hadis-i şerifin öbür tarafındaki mana da kullar Allahu Teala Hazretlerinin huzurunda divanda duracaklar. Diz çöküp duracaklar. Başları öne eğik duracaklar. 50 bin yıl bekleyecekler. Mahşer günü olduğu zaman biz şurada gölgede birazcık tere tahammül edemiyoruz. Güneş tepesine yaklaştırılacak mahşer halkının, güneşten beyinleri kaynayacak, terleri 70 arşın toprağa işleyecek aşağıya doğru. Ve kulakları hizasına kadar ter çıkacak. Dudakları hizasına kimisinin, ağızlarını gemleyecek ter kimisinin, öyle ter boşanacak, öyle ter boşanacak. 50 bin yıl bekleşecekler. O yani vukuf deniliyor buna. Arafat'ta, Arasat meydanında Allahu Teala Hazretlerinin huzuru Rabbil İzzetinde divana durmak. Zor, uzun, korkunç, sıkıntılı, cefalı bir bekleyiş. Bu bekleyiş çok acı. Çok zor bir bekleyiş. Bundan çok korkmamız lazım. Peygamber Efendimizin bir takım hadis-i şeriflerinde bildiriliyor ki Allah'ın bazı has kulları bu tehlikeli, uzun, sıkıntılı bekleyişten mahfuz olacak. Allah onları Arş-ı Ala'nın gölgesinde oturtacak. Nurdan minberlerde sefa sürecekler. 50 bin yıllık zaman onlara bir namaz kılımı kadar kolay bir vakit gibi gelecek. Allah ona, o bahtiyarlara mahşer gününün sıkıntılarını duyurmayacak. Kim onlar? Kim onlar? Seb'atün yuzillehumullahu tahte zille arşihi yeme la zille illa zilluhu. Arş-ı alasının gölgesinden başka gölgenin olmadığı o günde Allah 7 sınıf insanı arş-ı alasının gölgesinde gölgelendirecek. Adaletli idareci, gençliğinden beri ibadette taatte hep devam etmiş olan, hep günahlara batmadan, bulaşmadan yaşamış olan kimse. İçinizde gençler var, Allah razı olsun. Bu istikrarlı durumda böyle devam ederlerse o zümreden olabilirler. Efendim, aklı fikri ibadette, mescitte olan ibadet düşkünü insan. Birbirlerini Allah rızası için sevip, Allah rızası için buluşan, Allah rızası için birbirini severek gene vedalaşıp ayrılan kardeşler. Efendim, sadaka verirken sağ elinin verdiğini bile sol eli duymayacak kadar gizli böyle veren, gösterişten uzak hayır yapıcı, hayır sahipleri. Efendim, kendisini namussuzluk işlerine, günah işlerine, fuhşiyata, zinaya sevk edecek, davet edecek şeyler olsa, hatta çok zengin, çok mevki sahibi, çok güzel bir kadın kendisini davet etse bile ben Allah'tan korkarım deyip kendisine hakim olabilen, günaha düşmeyen insan. Tenhalarda Allah'ı zikredip, gözyaşı döküp Allah Allah diyen kimseler. Şimdi bunların içinden hangisi bizim sıfatımıza uyuyor? Düşünün. Şunlar uyuyor ki biz birbirimizin ihvanıyız, kardeşleriz. Eğer biz bu kardeşliği candan yapsak, candan ihvan olsak, hakiki has kardeş olsak, o zaman Arş-ı Ala'nın gölgesinde gölgelenebiliriz. Eğer zikrimizi güzel yapsak, geceleri, efendim gündüzleri, tenhalarda Allah Allah derken gözyaşı döksek, bizi de Allah-u Teala Hazretleri Arş'ın gölgesinde gölgelendirir. Dileriz ki Rabbimiz bizi Arş-ı Ala'nın gölgesinde gölgelendirdiği bahtiyarların arasına katsın, onlardan eylesin. Mümin ama cehennemden kaçınmıyor, cennete girmeye şevk göstermiyor. Allah şuur versin. Fatiha-i Şerife, maal besmele.

Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, beni bağışla. Bana merhamet et. Rızanı kazandıracak işler yaptır. Bana afiyet ve hayırlı rızık ver.

0: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.
1: Allah'ım, hakikate karşı çıkmaktan, hakikat karşısında iki yüzlü olmaktan ve Müslüman olduğum halde kötü ahlaklı biri olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel aczi vel kesel vel jubni vel buhl vel harami ve azabil kabr. Allahümme ati nefsi takvaha ve zekkiha ente hayru men zekkaha ente veliyuha ve mevlaha. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع.
1: Allah'ım, iş yapmaya gücü yetmeyen bir aciz, gücü yettiği halde iş yapmaya üşenen bir tembel, hakkı söylemeye çekinen bir korkak, imkanı olduğu halde infak etmekten kaçınan bir cimri olmaktan, İyice yaşlanıp muhtaç duruma düşmekten, kabirde azaba uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, bana kendimi haramlardan koruyacak, taatleri iştiyakla yapacak bir takva nasip et ve beni kötü huylardan arındır. Çünkü beni en iyi sen arındırırsın. Nefsimin gerçek sahibi ve sorumlusu da sensin. Allah'ım, fayda sağlamayan bilgiden, korku duymayan kalpten, doymak bilmeyen nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım.
0: Allahümme gfir li zembi ve vessi' li fi dari ve barik li fi ma razaktani.
1: Allah'ım, günahımı bağışla, evimi bana geniş kıl, dar eyleme, bana helal ve bol rızık ver, yokluk gösterme.
0: Allahümme ellif beyne kulubina ve aslih zâte beynina واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا.
1: Allah'ım, gönüllerimize birlik, beraberlik, sevgi ve merhamet ver. Kardeşlerimizle aramızı açacak her şeyden bizi koru. Bizi dalalete düşmekten koruyacak, selamette tutacak yollara ilet. Bizi dalalet karanlıklarından İslam'ın aydınlığına çıkar. Açığıyla, gizlisiyle, her türlü kötü söz ve davranıştan bizi uzak tut. Kulaklarımızı, gözlerimizi, akıllarımızı, eşlerimizi ve çocuklarımızı bizim için hayır ve bereket vesilesi kıl. Tövbelerimizi kabul et. Çünkü tövbeleri daima kabul eden, çok merhametli olan sensin. Bizi nimetlerine şükreden, verdiğin nimetlerden ötürü sözümüz ve davranışlarımızla seni öven kullar eyle. Bizi bahşettiğin nimetlerden bir an bile mahrum bırakma.
0: La ilahe

0: أذل الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Gönderdiği dine destek olanları üstün kılmış. Kulu ve Resulünü muzaffer eylemiş. İslam'a düşman olan birliklere tek başına galip gelmiştir. Ondan sonraya kalacak bir şey de yoktur. Her şey yok olacak, sadece o kalacaktır.
0: Allahümme leke eslemtu ve bike âment ve aleyke tevekkeltu ve ileyke enebtu ve bike hasamt. Allahümme inni a'udhu bi'izzetik. La ilahe illa ente en tudilleni. Entel hayyüllezî la yemut. Vel cinnu vel insu yemutun.
1: Allah'ım, sana boyun eğdim, sana kul oldum, sana iman ettim. Her işimde sana güvenip dayandım. Her ibadetimde sana yönelip sığındım. Düşmanlarınla senin için mücadele ettim. Allah'ım, dalalete düşmekten senin o karşı konulmaz gücüne sığındım. Senden başka ilah yoktur. Hayatın kaynağı ve hayatı veren sensin. Asla ölmezsin. İnsanlar ve cinlerse ölür.
0: Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul afve fa'fu anni.
1: Allah'ım, sen çok bağışlayıcısın. Bağışlamayı seversin. Beni bağışla.
0: Allahümme inni es'eluke bi enni uşhiduke enneke entallahu'l-lezî la ilahe illa ent. El-ahadu's-samadu'l-lezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehu kufuven ahad.
1: Allah'ım, senin Allah olduğuna, senden başka ilah bulunmadığına, senin tek olduğuna, hiçbir şeye muhtaç olmadığına, çocuk sahibi olmadığına, dengin bulunmadığına şahitlik ederim. Bu şahitliğimden ötürü senden bütün hayırları bana lütfetmeni isterim.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamd. Ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah. Ve la na'budu illa iyyah. Lehu ni'metu ve lehu l-fadlu ve lehu s-senâ'u l-hasen. La ilahe illallah muhlisine lehu d-dîne ve lehu kerihel kâfirûn.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, ortağı yoktur. Hükümranlık ona aittir. Övgüler ona yapılır. O her şeye kadirdir. Beceri ve kudret sadece Allah'tadır. Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece ona kulluk ederiz. Bütün nimetler ona aittir. Bütün lütuflar ona aittir. Bütün övgüler ona aittir. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkarcılar hoşlanmasalar da kulluğu ve bağlılığı sadece ona gösteririz.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabri ve vesvesetis sadri ve şetatil amr. Allahümme inni a'udhu bike min şerri ma yeci'u bihir rih.
1: Allah'ım, kabir azabından, kendi kendime vesvese vermekten, işlerimin darmadağınık olmasından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarın getireceği felaketlerden de sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bi'azametike en ugtâle min tahti.
1: Allah'ım, zelzele gibi bir felaketle ansızın helak olmaktan senin azamet ve büyüklüğüne sığınırım.
2: Hadislerle Perşembe günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İşte nice adamlar vardır ki onları ne ticaret ne de alışveriş Allah'ı anmaktan, namazı dosdoğru gereğine uygun kılmaktan, zekatı vermekten alıkoyar. Onlar kalplerin ve gözlerin halden hale geçeceği bir günden korkarlar. Çünkü Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracak ve ayrıca lütfundan onlara daha fazlasını da verecektir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, imkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın. Sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Dünya hayatının geçici, değersiz menfaati için yaptığınız taşkınlığınız ancak kendi aleyhinizedir. Sonra dönüşünüz ancak bizedir. Biz de yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, bültenimize Akra.medya'nın manşet haberleri arasında yer alan bir makaleyle başlıyoruz. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan'ın Ağustos 1996 tarihli yazısı şöyle: İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa Efendimiz Hazretleri sallallahu aleyhi ve sellem de çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilik severdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumluydu. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki, yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk. Birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeliyiz. Onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakın ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatıyla çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dille eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapma konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan. Değerli dinleyicilerimiz, bu makaleyi Akra.medya'nın manşet haberleri arasında bulabilirsiniz. Akra Medya'da sağduyulu ittifak çağrısı. Akra Medya'da yayımlanan Sağduyulu İttifak Çağrısı başlıklı özel haberde Müslümanlar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Haberde 10 Aralık 1931'de Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nin aldığı kararlara dikkat çekildi. Türkiye, İran, Suriye, Irak, Mısır, Filistin ve Endonezya'nın da aralarında bulunduğu 22 ülke ve bölgeden 153 delegenin katıldığı kongrede mezhep ve etnik köken ayrımı gözetilmeksizin İslam kardeşliğinin geliştirilmesi ve Müslümanların ortak menfaatlerinin savunulması yönünde kararlar alındığı aktarıldı. Akre Medya'nın haberinde günümüzde oluşturulmaya çalışılan mezhep ayrılıkları karşısında 1931'de ortaya konulan bu yaklaşımın yeniden değerlendirilmesinin Müslümanlar arasında sağduyulu bir işbirliği zemini oluşturabileceğine dikkat çekildi. Haberde ayrıca kongrenin Sünni ve Şii ayrımı gözetmeden farklı coğrafyalardan Müslüman temsilcileri bir araya getirmesi bakımından tarihi önem taşıdığı vurgulandı. Haberimizin detaylarına akra.media internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Mekke Anlaşması akra.media'da. Akra.media'da yayınlanan bir diğer haberde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalanan savunma anlaşması ele alındı. Anlaşmanın 3 ülke arasındaki savunma sanayi işbirliğini, askeri birlikte çalışılabilirliği ve karşılıklı güvenlik desteğini güçlendirmeye amaçladığı belirtildi. Haberde ayrıca Mekke Anlaşması'nın farklı Müslüman ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi, Sünni-Şii ayrımı gözetmeksizin ortak barış ve güvenlik zemininde işbirliğinin geliştirilmesi temennisine yer verildi. Haberimizin detaylarına akra.media internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Değerli dinleyicilerimiz, bugün 16.15'te İmam Buhari ve Sahih-i Buhari'nin kültür ve tarihimizdeki önemi üzerine konuşulacak olan Kahve Molası programını dinleyebilirsiniz. 17.05'te mutluluğu sağlayan etkenler üzerine konuşulacak olan İçteki Huzur programı sizlerle. 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 22'de Kur'an ve Kıraat İlmi programı yayında sizlerle olacak. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Duygularımız ve düşüncelerimiz. Sağlıklı düşünmeyi nasıl geliştirebiliriz? Düşüncelerimiz ve duygularımız birbiriyle çelişir mi? Doğru kararlar alabilmenin yolu nedir? İrade, akıl ve düşünme kavramlarının dijital çağdaki yorumlarıyla sağduyulu akıl özel söyleşisi pazar 17.15'te Akra'da.
2: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: Akra'da kahve molası.
1: Akra stüdyolarından merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz, selamlarımızı ve hürmetlerimizi iletiyoruz. Yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Kıymetli bir misafirimiz var. Kendileriyle bir bağlantıyla hasbihal etmeyi arzu ediyoruz. Hadis alanında çalışmaları olan Doktor Yıldıray Kaplan Beyefendi program misafirimiz. Değerli hocam, hoş geldiniz programımıza.
2: Efendim, hoş bulduk. Ben de çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Akra FM dinleyicilerine selamlarımı, hürmetlerimi arz ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin, hepinizin üzerine olsun diyorum. Ve programın, yayınımızın hayırlı olmasını, hayırlı geçmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum.
1: İnşallah, inşallah kıymetli hocam. Çok sağolunuz. Muhaddis ve alim İmam Buhari, en meşhur eseri Sahih-i Buhari şüphesiz. Bu eserin kıymeti üzerinde, hatta kültür ve geleneğimizdeki yeriyle beraber bulunduğu her yerde, okunduğu meclislerde, toplumlardaki etkilerine dair çok güzel anekdotlarınız vardı. Bir programda paylaşmıştınız. İstedik ki bu programda da tüm dinleyenlerimize aktarmış olalım bu vesileyle. Ama başlarken evvela dilerseniz İmam Buhari'nin İslam ilim ve geleneğindeki anlam ve önemiyle dilerseniz başlayalım. Onun titiz çalışmalarına da vurgu yapacağız muhakkak. Buyurun hocam.
2: Ben tekrar teşekkür ediyorum. Sözlerimin başında İmam Buhari'yi rahmetle yad ediyoruz. Gerçekten onun yapmış olduğu bu eser, ki ömrünü vermiş, 16 yılda hazırlamış, El Cami'u Sahih, ya da bizim geleneğimizde Sahih-i Buhari, Buhari-i Şerif olarak bilinen o muhteşem eser. Hı hı. Tarih içerisinde, yüzyıllar içerisinde bu eser Kur'an-ı Kerim'den sonra okunması gereken en sahih kitap unvanına erişmiş. Yani zirve bir eser, bugün konuşacağımız eser. Sahih-i Buhari, Peygamber Efendimiz'in hadislerini, sahih hadislerini derleyen bir kitap. Ve Kütüb-i Sitte içerisinde birinci sırada yer alan bir kitap. İşte bu kitabı hangi etkenler bir numara yaptı, zirveye getirdi, onlar üzerinde konuşmaya çalışacağız. Tabii zaten eserinin ismi bile aslında iyice analiz edildiği zaman eserin kıymetini bizlere haber veriyor. Yani Arapçası El Cami'ul Müsnedü Sahihul Muhtasar Min Umuri Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve sünenihi ve eyyami şeklinde bu eser. Türkçe'ye tercüme ettiğimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti, günlük yaşantısı ve işlerine dair sahih hadisleri toplayan muhtasar kitap anlamına geliyor. Yani eserin isminde kullanılan her bir kavram eseriyle ilgili bize orijinal, özgün fikirler veriyor aslında. Hı hı. Şöyle ifade edebiliriz. Mesela El Cami ismini kullanması, bu hadis edebiyatı türlerinden bir türdür. El Cami, bu şu demektir: o devirde ihtiyaç duyulan her konuda hadisleri bir araya getiren, cem eden, toplayan eser anlamına gelir. Aslında bizde hani yani İslam tarihinde mescide daha sonra cami ismini vermişiz. Bu da işte El Mescidül Cami, yani bütün insanları bir araya getiren, toplayan camiye de o isim verilmiştir. Burada hadis türlerinden bir tür olarak El Cami ismi, yani inançtan, ibadetten, ahlaktan tutun muamelata kadar, insanların ilişkilerine, birbirleriyle kurdukları ilişkiye kadar hemen her konuda ihtiyaç duyulan hadislerin bir araya getirildiği eser demek. Bu tabii İmam Buhari'yi burada zirveye çıkaran nokta şu: hem konu zenginliği ve çeşitliliği var, hem de bunu yaparken kendisinden öncekilerden ve sonrakilerden daha geniş bir içerik ve muhtevaya sahip olarak bunu yapmıştır. İlk defa Buhari'nin başlıklandırdığı, isim verdiği noktalar var. İşte tevhid gibi, bunlar ilk defa Buhari'ye has bir nokta. Şimdi Buhari'nin tabii eserinde muhteva zenginliğini de, daha doğrusu eseri oluştururken kurgusu da çok özgün ve orijinal. Burası da dikkat çekici. Hı hı. Evvela vahiy ile başlatıyor eseri. Vahyin başlangıcıyla başlatıyor. Bu çok önemli. Yani çünkü din, İslam vahye dayanır. Yani Kur'an-ı Kerim baştan sona vahiydir. Aynı şekilde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da hani hadislerinin vahyi gayrimetlu diye ifade edilen, yani Kur'an gibi değil de tilavet edilmemiş ama vahiy kapsamında bizim alimlerimiz değerlendirmişlerdir. Sahih-i Buhari'de vahyin başlangıcını konu edinen bir girişle başlar. Çünkü din bütünüyle vahiye dayanır. Sünnet de sünnetin kaynağı da vahiydir. Ve hadis, o ilk olarak da seçtiği hadis, ameller niyetlere göredir. Yani bu aslında pek çok muhaddisin, hadis aliminin de geleneğidir. Yani ameller niyetlere göredir hadisiyle kitabına bu hadisle başlatmak. Çünkü bu hadis ihlas ve samimiyeti bize anlatır. İhlas ve samimiyetin olmadığı yerde, çünkü istismar devreye girebilir, nifak devreye girebilir. Başka niyetler oldu mu, yani Allah'ın rızası dışında başka niyetler işin içine girmesin diye kitabının başlangıcında da ameller niyetlere göredir hadisini başlatması çok anlamlı. Şimdi hemen ardından iman ve ilim bölümlerine geçmesi İmam Buhari'nin, bu da çok kendi içerisinde özgün ve orijinal. Çünkü yapmış olduğumuz bütün ibadetlerin, amellerin sahih olması, geçerli olması önce imana, ardından da ilme bağlıdır. Yani bilgisiz olmaz. Bilgiye çok büyük değer verdiğini de burada görüyoruz. İman konusunda da ilk başlattığı hadis, bizim bu İslam'ın işte şartları diye çocuklarımıza öğrettiğimiz, işte İslam'ın şartları beştir diye ilahilere konu olmuş o hadis, kaynak bu. O da işte Büniyel İslam ala hamsin, şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve ikami salah ve itaiz zeka ve haccı ve savmi Ramazan. Bu hadisle başlıyor. İslam beş şey üzerine bina edilmiştir, kurulmuştur. İşte kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Bununla başlatması iman bölümünü çok anlamlı. Hemen imandan sonra ilim konusuna yer veriyor İmam Buhari. Çünkü biraz önce de söylediğimiz gibi bilgisiz olmaz. İslam medeniyeti baştan sona bir ilim medeniyetidir. İlim, yani doğru iş yapabilmek için şarttır. İlim amel etmeyi de gerektirir aynı zamanda. Hemen ilim konusunda, ilmin bu değeri ve öneminin ardından da Buhari bu sefer ahkam konularına, yani amel konularına geçiyor. Burada da yine bir tertip içerisinde önce Cenab-ı Allah'la kulların ilişkisini düzenleyen konuları ele alıyor ki bunlar işte abdesttir, gusüldür, namaz, zekat, hac, umre, oruç, itikaf gibi yani ibadetler. Bunları ele alıyor. Daha sonra da yine hemen peşinden ibadetler bitince bu sefer kulun yaratılmışlarla olan ilişkilerine dair konuları seçiyor. Bu konudaki hadisleri serdediyor. Yani itikaf, hemen itikafın ardından hemen ilk seçtiği konu başlığı alışveriş. Bu da çok enteresan, yani itikaf ibadetinden sonra hemen alışveriş konusuna geçmesi. Yine işte ahkam konuları, alışveriş, kiralama, işte havale, kefare, vekale, şirket, vasiyet gibi, ondan sonra pek çok işte sulh gibi, barış gibi, şahitlikler gibi vesaire. Yani insanın insanlarla ilişkilerindeki, ne diyelim, naslara yer veriyor, hadislere yer veriyor. Burası da çok önemli. Tabi burada şimdi yine Buhari'nin ahkam konularının bitirdikten sonra ahkam dışı konulara geçişi de çok güzel bir şekilde ortaya çıkıyor. Mesela burada cihat bölümünden sonra hemen yaratılışın başlangıcına geçiyor. Yaratılış konusunda da Hazreti Adem'in yaratılışıyla burayı bitiriyor. Ardından diğer peygamberlere Enbiya başlığı altında geçiyor. Daha sonra peygamberimize ve ashab-ı kirama dair hadis rivayetlerini de, bunu da menakıb, yani menkıbe ve fezail, faziletler bölümünde naklediyor. Tabi Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın vefatıyla birlikte Kur'an-ı Kerim de tamamlandığı için, Kur'an-ı Kerim'in artık nüzulü bittiği için hemen bu bölümün ardından bu sefer Kur'an'ın faziletleri ve tefsir bölümlerine geçiyor. Burada çok önemli. Bu bölümlerde özellikle dinin muhafazası ile ilgili konular işleniyor. İtisam gibi, işte Kur'an'a, sünnete sarılmak gibi konular buralarda işleniyor. Bu bölümlerden sonra hemen neslin muhafazasına geçiyor. nesil muhafazası noktasında da nesil nikahla devam edeceği için, sahih nikahla devam edeceği için nikah konularına yer veriyor. Çünkü İslam'ın en büyük hedeflerinden bir tanesi temiz toplum inşa etmek. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir dua var. Rabbena hab lana min ezvacina ve zurriyyatina qurrata a'yunin ve'alna lil muttaqina imama diye. Yani aslında bu dua evlenmeden önce bütün gençlerimizin belki öğrenmeleri gereken bir dua. Hı-hı. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bize nasıl dua edeceğimizi de öğretiyor. Bu duada diyoruz ki biz, ey Rabbimiz, bize eşlerimizden, işte nesillerimizden, zürriyetlerimizden öyle insanlar lütfet ki o insanlar bizi hem dünyada hem de ahirette mutluluk vesilesi olsunlar. Yani bizlere öyle yavrular bahşet ki, öyle çocuklar ver ki bu çocuklarımız bize bu dünyada da öbür dünyada da mutluluk vesilesi olsun. Ve bu çocuklarımız müttaki olan insanlara da önder olsunlar diye bir dua öğretiyor. Burada yani İmam Buhari'nin işte nikah konusuna geçmesi gerçekten temiz toplum, İslam bunu öngördüğü için çok anlamlı. Ardından nafaka konuları. Tabii ki nafaka en başta yeme ve içme ile ilgili bir durum. Rızıkla ilgili bir durum. Helal rızıkla ilgili bir durum. Burada da bu konuları da yer veriyor. Tabii ki insan bu dünyada yani iyi günü olduğu gibi kötü günü de olabilir. İşte hasta olabilir. Ardından işte hastalık ve tıpla ilgili hadis-i şeriflere yer veriyor. Hı hı. Dediğim gibi eserini tabii finalini çok güzel bitiriyor. Yine tevhid konusuna, yani başta da hani vahyin başlangıcıyla başlattı. Cenab-ı Hakk'ın aslında belki de bir anlamda tevhid, Allah'ın birliğine vurgu yaptı. Bitirirken de yine Allah'ın birliğine vurgu yaparak son konusu, son başlığı bu tevhid konusu. Ve tevhid konusu Buhari'nin kendisinden önceki alimlerin bu kavramı kullanmadıkları bir konu hadis kitaplarında. İlk defa bu konuyu getiriyor ve bu konuyla bitiriyor. Bu konuyu bitirirken de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan Allah'ı tesbih etmekle ilgili çok faziletli olan bir bize tesbih öğretiyor. Bir zikir öğretiyor aslında. O da Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Bu zikir cümleleriyle Buhari eserine son veriyor, nihayetlendiriyor. Gerçekten yani eserin kurgusu baştan sona çok özgün nitelikler taşıyor. Başta da dediğim gibi özellikle bu yaratılışın başlangıcı, enbiya, peygamberler, tefsir, itisam, yani Kur'an'a ve sünnete sarılmak ve tevhid gibi başlıkları ilk defa Buhari bu eserinde ortaya koyuyor. Kendisinden önceki alimler bu konulara girmemişler. Hı hı. Bu da Buhari'nin özgün bir yönü.
1: Evet hocam, biz tabi İmam Buhari'yi bir hadis alimi olarak biliyoruz, ancak hem bu anlattıklarınızdan da hareketle hem de diğer eserlerine baktığımızda hadisin yanı sıra fıkıh, tarih, tefsir gibi birçok alanda kendini yetiştirdiğini, bu konularda da eserler ortaya koyduğunu ve tabi bölümleri halinde paylaştığınız üzere Sahih Buhari'yi de bu şekilde tasniflendirerek özel bir şekilde, titiz bir şekilde hazırladığını görmüş, anlamış olduk diyoruz böylelikle bir kez daha. Tabii başta da söylemiştiniz, Kütüb-i Sitte başvuru kaynaklarımız arasında Kur'an-ı Kerim'den sonra hadis-i şerifi kaynaklarıyla, delilleriyle takip ettiğimiz meşhur hadis kitapları ve bunların ilk sırasında İmam Buhari'nin eseri geliyor. Sahih-i Buhari geliyor. Tabii burada baktığımızda İmam Buhari'nin diğer hadis alimlerinden bazı yönleriyle öne çıktığını görüyoruz. Titiz çalışma larından hareketle bazı hadisleri kitabına almadığını, raviler arasında bazı şeyleri gözettiğini görüyoruz. Özetle o kısma biraz değinebilir miyiz hocam?
2: Evet, ben çok yine teşekkür ediyorum. Buhari Hicri 3. asırda yaşamış bir İslam alimi. Hı hı. Kendi hocası 10 yaşında hafız olmuş. Kutsal topraklara gitmiş, Medine, Mekke'de alimlerle görüşmüş. Kendi ifadesiyle 1080 kişiden hadis yazdım diyor. Yani 1080 tane hocası olmuş demek bu. Hı hı. 16 yılda meydana getirmiş bu eseri. Ve yaklaşık 600 bin isnat, yani tarihi olan hadis arasından seçerek eserini meydana getirmiş. Tabii bu şu demek, yani burada Peygamber Efendimizin hadisleri yani 600 bin bu tekrarlarla beraber ifade edilen şeydir bu. Hı hı. Yoksa hani sayı, hadis ilmindeki sayı şu demek, yani isnat sayısı hadis metin aynı olsa bile isnat değiştikçe o yeni bir hadis gibi sayılır. Ondan dolayı böyle 1 milyon 600 bin sayıları geçer hadis ilminde. Peygamberimizin hani tekrarları falan kaldırdığımızda hadis olarak gelen sözleri işte alimler tabii bunu da uğraşmışlar. İşte 17 bin 20 bin civarında söz olarak ortalama ifade ederler. Şimdi burada Buhari'nin tabii kendi hocası İshak bin Rahüye'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahih hadislerini muhtasar bir kitapta toplasan diye onun tavsiyesiyle aslında İmam Buhari eserine başlamış ve yazmış. Tabi burada onun eseri hazırlarken gösterdiği titizlik gerçekten eserin kıymetini artıran en önemli unsur. Çünkü o bütün sahih hadisleri almamış bir defa. Bir seçki yapmış, bir derleme yapmış. Bir de onun en önemli şartı, yani diğer alimlerden onu öne çıkartan şart, yani o isnat zincirinde bulunan ravilerin birbirini bizzat görmeleri ve görüşmeleri şartını esas kabul etmiş. Bu Buhari'nin gerçekten çok özgün olan yönüdür. Mesela bazı alimler aynı asırda yaşamak yeterli demişler ama Buhari aynı asırda yaşamayı da çağdaş olmalarında yeterli bulmamış. Bizzat lika dediğimiz birbiriyle görüşme şartını esas kabul etmiş. Bu çok önemli bir kural, zor bir şey. Yani Buhari gerçekten bu zoru başarmış. Allah-u Teala ona nasip etmiş. Buhari her okundukça ona da o sevap gidecektir. Böyle bir yönü var bu eserin.
1: Hı hı. Bu yönüyle de aslında tabii çokça itibar gördüğünü, üzerinde çokça çalışma yapıldığını görüyoruz. Biraz konunun başka bir boyutuna geçelim hocam. Birçok yerde okuna gelmiş, takip edilmiş, çok kıymetli bir eser, üzerinde çokça durulmuş bir eser. Aslında İmam Buhari'nin tabii biz ilmi yönünden hareketle başladık programımıza. Biraz da onun eserinin kültürümüzdeki, medeniyetimizdeki yansımalarına değinelim. Hani Buhari'yi okumaları yapılmış, meclislerde okuna gelmiş, hatta böyle önemli zamanlarda okuna gelmiş. Sizin bu konuda çok güzel paylaşımlarınız vardı. Programımızı dinleyicilerimizle de paylaşmak istedim.

0: Buhari-i Şerif hatimleri diye bir gelenek var. Ben ondan özellikle söz etmek istiyorum.
1: Buyurun.
0: Tabii Buhari-i Şerif okunması işi, yani Selçuklulardan önce de, Osmanlılardan önce de aslında İslam coğrafyasının dört bir yanında olan bir şey, Afrika'da da olan bir şey. Tabii ben onlara girmeden sadece kendi geleneğimizde buna değinmek istiyorum. Bir defa Osmanlı toplumunda asırlarca, yani Sahih Buhari'nin hem eğitim öğretimi yapılmış ve düzenli olarak Buhari Şerif hatimleri düzenlenmiş. Yine Buhari hafızları yetiştirilmiş, yani başından sonra Buhari'yi ezberleyen hafızlar yetiştirilmiş. Bir de halkımıza Buhari Şerif dersleri vermek üzere Buharihanlık diye bir ne diyelim unvanda çalışan insanlar istihdam edilmiş ve onların maaşları da devlet eliyle ödenmiş. Tabi burada bizim tarihimizde Buhari Şerif hatimlerinin yapıldığı ender yerlerin başında işte Topkapı'da Peygamber Efendimizin özel eşyalarının da muhafaza edildiği Hırka-i Saadet Dairesi geliyor. Çünkü burada Peygamber Efendimizin o hırkası, sakalı, işte mektupları ve Uhud Savaşı'nda o kırılan mübarek dişi yer alıyor. Burada biliyorsunuz kutsal emanetler Mısır'ın fethinden sonra İstanbul'a getirildi. Yavuz Sultan Selim döneminde. O hemen İstanbul'a getirildikten sonra da bu Hırka-i Saadet Dairesi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti, yani 24 saat bugün de devam ediyor bildiğimiz kadarıyla. Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılıyor. İkinci Abdülhamit Han zamanında buna Buhari-i Şerif eklenmesi, yani Buhari-i Şerif'in tilaveti de ekleniyor. Ama nasıl yapılıyor? Önce hatasız bir şekilde Buhari-i Şerif okunabilmesi için o devrin meşhur hattatı Hasan Rıza Efendi'ye bir Buhari-i Şerif nüshası yazdırılıyor. Aynen Kur'an-ı Kerim gibi harekeli bir şekilde her sayfası özel tesiplerle süslenmiş. Okuyucu çok rahat bir şekilde onu okuyabiliyor. Bu öncelikle böyle bir çalışma yapılıyor ve ardından işte Buhari-i Şerif okunması geleneği başlatılıyor, devam ediyor. Bunun dışında özellikle hani Buhari-i Şerif nerelerde okutulmuş? İşte Ayasofya Camii'nde okutulmuş, Fatih Camii'nde, Süleymaniye Camii, buralarda devamlı okutulmuş Osmanlı döneminde. Yine 90 civarında Osmanlı kayıtlarında bu Meşihat Kütüphanesi'nde arşivinde bulunan kayıtlarda 90 civarında Buhari Han zikrediliyor. Yani 90 civarında insan Buhari Şerif okumuşlar. Bunun dışında özellikle Nuru Osmaniye Camii, işte, Hamidiye Türbesi, Nakşidil, Valide Sultan Türbesi, Valide Camii, Beşiktaş Camii, Fatih Camii gibi, yani İstanbul'daki o Hırka-i Saadet Camii gibi camilerde okunuyor. Tabii aslında şöyle de bakalım. Buhari-i Şerif sadece İstanbul'da da, yani payitahta da okunmamış. Aslında Osmanlı'nın hüküm sürdüğü coğrafyaların neredeyse tamamında okunduğunu görüyoruz. Yani işte İstanbul'dan Bursa'ya, Şam-ı Şerif'ten Kahire'ye, Halep'ten Bağdat'a, Manisa'dan İzmir'e, Sivas'tan Van'a, Kerkük, Musul ve kutsal topraklar, Mekke ve Medine, sonra Mescid-i Aksa'da, Kudüs'te okunuyor. Burası da çok önemli.
1: Yani bir devlet ve toplum geleneğine dönüşmüş oluyor o
0: Evet,
1: halde.
0: aynen Buhari-i Şerif bir toplum ve devlet geleneğine dönüşmüş. Yani Hırka-i Şerif Camii birinci sırayı oluşturuyor ama ardından böyle dalga dalga hem Anadolu coğrafyası hem diğer İslam coğrafyası, işte Hicaz coğrafyası, Bağdat'ından Şam'ına kadar, Kahire'ye kadar, Kuzey Afrika'ya kadar buralarda Buhari-i Şerif okutulmuş. Tabii Buhari-i Şerif hatimlerin icra edilmesinde tabii ki en önemli faktörler şunlar. Yani işte özellikle kıtlık, hastalık, düşman istilası gibi zor zamanlarda maddi ve manevi her türlü sıkıntılardan kurtulmak için sevap niyetiyle cami ve türbelerde okunuyor. Yine tabii bu Buhari-i Şerif adeta Peygamber Efendimize ve onun sünnetine bağlılığın bir göstergesi haline gelmiş. Yani Buhari-i Şerif Peygamber Efendimizle bir nevi özdeşleşmiş diyebiliriz. Bu açıdan okunmuş. Yine İslam ümmetinin hiçbir şekilde mağlubiyet görmemesi için teberrüken bu hatimler yapılmış. Burası da çok önemli. Yani zor zamanlarda bu İslam ümmeti Peygamber Efendimizin manevi

0: hassasiyetine sığınmış diyebiliriz bunu. Mesela bizim kendi tarihimizde de yani işte çok acı günler yaşadı bu ülkede. Zor zamanlardan geçti. İşte Çanakkale Savaşları, bir ölüm kalım, bir var olma mücadelesi. Ardından işte Kurtuluş Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nın işte yönetildiği meclisimiz 1920'de açıldığında, 23 Nisan 1920'de açıldığında, meclisin açılışında da Kur'an-ı Kerim hatimleri yanında Buhari-i Şerif hatimleri de yapılıyor. Bir de özellikle yani o bir mirattır çünkü bir talimatname yazılıyor, gönderiliyor. Hem Ankara hem de Türkiye'deki bütün diğer vilayetlere, illere gönderiliyor. Buradaki talimatnameden ben özellikle birkaç yer var. Onu özellikle ifade etmek istiyorum.
1: Buyurun.
0: 19 Mart 1920 tarihinde gönderiliyor bu talimatname. Bir kerim olan Allah'ın yardımıyla Nisan'ın 23. Cuma günü Cuma namazını müteakip Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılacaktır. Açılışını Cuma gününe tesadüf ettirmekle o günün bereketinden istifade edilecek. Açılıştan önce tüm mebuslarla, milletvekilleriyle birlikte Hacı Bayram Veli Camii Şerifi'nde Cuma namazı kılınarak Kur'an-ı Kerim ve namazın nurundan feyiz alınacak. Namazdan sonra Lihye-i Saadet yani Peygamberimizin sakalı şerifi ve ardından sancakla birlikte meclise gidilecek. Meclise girilmeden önce dua okunacak, kurbanlar kesilecek. Üçüncü madde, açılış gününün kutsallığı için bugünden itibaren Kur'an hatmine ve Buhari-i Şerif tilavetine başlanacaktır. Bu çok önemli. Bununla da yetinilmiyor. Dördüncü madde, mukaddes ve yaralı vatanımızın her köşesinde aynı şekilde bugünden itibaren Kur'an-ı Kerim hatmi ve Buhari-i Şerif tilavet edilecektir. Yani bu dört maddesini ben seçmiştim. Hakikaten yani bu aynı zamanda yani milletimizin maneviyatını yükseltmek için de planlanmış. Demin sizin de dediğiniz gibi hem devlet eliyle hem de toplum tarafından bir gelenek haline de getirilmiş. Böyle bir yönü var. Ben bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Tabii bir de burada Buhari-i Şerif okunduktan sonra bizim tarihimizde şöyle bir usulü var bunun. Genellikle 3 aylarda başlanıyor. İşte Recep ayının ilk günü Sahih-i Buhari okunmaya başlanıyor. Ramazan ayının 27. gecesi bu hatim bitirilmesi hedefleniyor. Hatim bitirilince de hani biraz önce bahsettiğim Buhari'nin eserine vermiş olduğu son hadis ki o da zikirdir. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim tesbihi. Bu hadise sıra gelince herkes ayağa kalkıyor. Hatim duasından önce. Bu zikri 101 defa tekrar ediyor. Daha sonra işte yine Kaside-i Bürde'den beyitler falan okunuyor. Sonra da hatim duası yapılıyor. Bu hatim duasına da tabii yani devlet erkanı da katılıyor. Böyle bir teamül de yapılmış bizim tarihimizde. Ecdadımız bunları yapmış.
1: Ne güzel, ne muazzam bir uygulama ve bugün de belki bazı meclislerde, belki Anadolu'nun sair köşelerinde halen Buhari okumaları sürdürülmeye gayret ediliyordur. Daha da ziyadesiyle sürdürülmesi için de bu hatırlatmalar güzel bir teşvik olur inşallah, değil mi hocam?
0: Evet yani burada tabii gerçekten yani bu geleneğin hani geliştirilerek, güncellenerek yani bu çağımıza göre belki uyarlanarak yeniden devam ettirilmesi düşünülebilir. Bildiğim kadarıyla İstanbul'umuzda yine Buhari-i Şerif hatimleri yapılıyor. Camilerimizde okunan yerler var, duaları yapılıyor. Hatta buraya İslam dünyasının değişik yerlerinden alimlerin falan katılımı da sağlanıyor zaman zaman. Bu hakikaten güzel bir gelenek. Belki hani bu geleneği bütün vatan sathında yeniden hatırlatmak, belki yeniden düzenlemek, teşvik etmek gerekebilir. Çünkü bu neticede Peygamber Efendimizle özdeşleşmiş bir eser. Yani Buhari-i Şerif okununca bunun sevabını işte zaten özel dualar da yapılmış. Yani buna yönelik güzel dualar da terennüm edilmiş. Yani bu hatimlerin işte sevabından en başta Peygamber Efendimizin mübarek ruhuna, sonra diğer sahabe-i kiram hazeratının ruhlarına ve okuyan kişilerin işte ne diyeyim geçmişlerinin ruhlarına, içinde bulunan sıkıntılardan, dertlerden kurtulmakla ilgili yönü de var. Bu şekilde Buhari-i Şerif okunmuş bizim tarihimizde.
1: Pekala hocam. Çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bu kıymetli bilgiler için.
0: Efendim ben de çok teşekkür ediyorum. Yani Cenab-ı Hak bizleri yani Kur'an'ına, sünnetine tabi olan kullarından eylesin. Ben bütün dinleyicilerimize en içten, en kalbi selam ve hürmetlerimi arz ediyorum. Teşekkür ediyorum sizlere de.
1: Sağ olun hocam. Bizler de teşekkür ediyoruz. Programımıza katıldığınız için inşallah başka bir programda görüşmek ümidiyle diyelim.
0: İnşallah.
1: Kıymetli dinleyenlerimiz, Doktor Yıldıray Kaplan Beyefendi program misafirimizdi. İmam Buhari'nin hadis alanındaki titiz çalışmalarını, İslam ilim ve geleneğindeki anlam ve önemini ve buradan da hareketle Buhari'yi okumaları, Buhari meclisleri ve tarihimiz ve kültürümüzdeki anekdotlarını da paylaştılar bizlerde ve böylelikle geldik programımızın sonuna. İnşallah başkaca programda yeniden birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
2: Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası sona erdi.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Ey işlere hükmedip gören, gönüllere şifa bahşeden, denizleri birbirine karıştırmayıp aralarını ayırdığın gibi, beni de cehennem azabından, helaka götüren çağrıdan ve kabirler fitnesinden koru.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bazı ailelerde gerçekten çocuklar kendi karar verebiliyor ve doğru kararı verebiliyorlar. Baskıcı aileler olabiliyor ya da çok serbest aileler olabiliyor. Bu da çocuğun kararlarında etkili oluyor mu aile tipleri?
2: Etkili tabii ki oluyor. Hatta buna bir tane de ben ekleyeyim. Kendi iş sektörleri olan ailelerimiz de var. Yani o alanda uzmanlaşmış, çok eski hani dededen gelen mesleğe sahip
1: nesiller
2: olan. Evet, nesiller boyu gelen mesleğe sahip olan ailelerimiz de var. Tabii şimdi burada bizim yapmış olduğumuz görev bir denge sağlamak oluyor. Niye? Çünkü gerçek dünyayı yaşayan bir aile şirketinden bahsediyoruz. Bir de idealleri olan bir gençten bahsediyoruz.
1: Evet.
2: Şimdi burada uyum sağlamak, hani arada bir tampon görevi oluşturmaya gayret ediyoruz. Belki aileye diyoruz ki biraz yanınıza alın, ne iş yaptığınızı hani gösterin. Orada bir gün geçirsin, sizle biraz hani anlamaya çalışsın. Yani burada evet, ne oluyor? Belki diyeceksiniz ki bunu yaşamadığı için bilmiyor. Ama yaşatın. Yani sizinle birlikte orada bulunsun. İşin ne olduğunu görsün. Belki orada bir uyum yakalarız diyoruz. Ya da baskıcı olan aileyi önce anlamamız gerekiyor. Hani baskının şeyi ne, nedeni sebebi ne, sebebi ne? Yani bunu çözersek o zaman yine o tampon görevimizle bazen aileyi çocuğa, bazen de çocuğu aileye anlatarak o dengeyi buluyor.
1: Evet.
2: Çünkü ana mevzu yaklaştırmak. Uzaklaştırmak kolay olan, yakınlaştırmak zor olan, onu tercih etmek. İşte herkesi de o adım atar seviyeye getirmek de işte bazen uzmanlık gerektiriyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
3: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Bu İslam, Rabbinin dost doğru yoludur. Düşünen ve öğüt alan bir toplum için biz ayetleri geniş geniş açıkladık. O Kur'an, inananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve şifadır. Şüphesiz biz bu Kur'an'ı sana hak, gerçek olarak indirdik. O halde Allah'a, onun dinine ihlasla gönülden bağlı olarak kulluk et. Bu Kur'an, Rabbinizden gelen açık delillerdir. İman eden bir toplum

0: toplum içinde yol gösterici ve rahmettir. Sizi her türlü karanlıktan aydınlığa çıkarmak için kuluna açık açık ayetleri indiren O'dur. Şüphesiz ki Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Ey insanlar! Muhakkak ki size Rabbinizden bir delil olarak mucizelerle Muhammed geldi ve size apaçık bir nur olarak Kur'an'ı indirdik. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. O sayılı günler Ramazan ayıdır ki Kur'an insanlara hidayet, doğru yol rehberi, doğru yolun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak ondaki Kadir gecesinde indirildi. Doğrusu o, inananlara doğru yol için bir rehber ve bir rahmettir. Andolsun ki biz, hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah, dilediği kimseyi doğru yola iletir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

ne fakiri aç gördüm, ne zengini tok. Hedefine varır elbet, varır elbet doğru okudum.

Kur'an-ı Kerim'le ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden herhangi biri bir gecede Kur'an'ın 1/3'ünü okuyabilir mi? Bu sahabelere güç geldi ve şöyle dediler: ya Resulallah, bizim hangimiz buna güç yetirebilir? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İhlas suresi Kur'an'ın 1/3'üdür. Yatağına girdiğin zaman Ayetül Kürsi'yi başından sonuna kadar oku. Senin yanında Allah tarafından sürekli bir koruyucu bulunur ve sabaha kadar şeytan sana asla yaklaşamaz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her yatağa girişinde İhlas, Felak, Nas surelerini 3'er defa okur ve her defasında avucuna üfürerek bedenine sürerdi. Ayrıca hasta olduğunda da Felak, Nas surelerini okuyup üzerine üflerdi. Sevgili dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'le ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da içteki huzur başlıyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir programa daha hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün doçent doktor Ahmet Canan Karataş bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Ahmet Bey.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Hamdolsun, siz de iyisiniz.
1: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Sizinle daha önce bir programımız vardı.
2: Huzuru sağlayan etkenler diye konuştuğumu hatırlıyorum başlık olarak.
1: Evet, şimdi ama mutluluğu sağlayan etkenler.
2: Evet.
1: Bunun üzerine konuşalım dedik.
2: Daha güncel sokak dili, mutluluğun etken maddesi nedir? Daha kısa kestirmeden olur.
1: Mutluluğu sağlayan etkenler nelerdir?
2: Evet, mutluluk, hani dedik ya, huzur biraz daha içsel, biraz daha dini ritüellere yakın, onların sonucu daha keskin oluşan bir duygu. Mutluluk da biraz daha neşe, sevinç, somut, soyuta nazaran daha somut. Şimdi mutluluğun etken maddesi, biz tabii ki Müslüman olduğumuz için en başta Kur'an ve sünnete dayalı olarak bunları araştırmamız gerekiyor. Hazreti Peygamber'in hadisi şerifinde bize şöyle tavsiyesi var. Kişinin babasına benzemesi kişinin mutluluğundandır.
1: Evet, bu benim çok ilgimi çekti.
2: Yani bunda şu var, bir kere netlik var, endişe. Çünkü bazı evlerde baba oğul çatışmaları çok fazla oluyor.
1: Evet.
2: Aslına bakarsanız işin Türkçesi 70'li yıllarda çocukken büyüklerimin, İşte sen çalışmamışsın, mal yapmamışsın, iyi sen çok biliyorsan sen çalış. Dede ticarete meyilliyken, o günün tarzında tarım toplumunda cambazlık derlerdi. Hayvan alıp satımı veya işte o tarz ticaret. Nesil bir atlayınca büyüklerimiz, babalarımız, amcalarımız işte tarımı büyütmek istemişler. Dolayısıyla böyle bir çatışma yaşandığına ben şahidim. Bazı evlerde bu huzur hiç yok. Yani baba oğul çatışması sürekli var. Ama bakıyorsun, ben babama çok benziyorum, babamı çok seviyorum, İyi ki onun oğluyum diyen çok da evlat duydum, gördüm de. İşte bu mutluluğun bir vesilesi. Yani aile içerisinde ebeveynle evlat arasında uyumlu bir ilişki, bir sohbet ortamı mutluluğu getiriyor. Evet, babama benziyorum, onun huyundayım.
1: Peki ya babası iyi bir insan değilse?
2: Çünkü böyle şuradan durumda ancak tutturabiliriz. Nesep sağlamsa en azından şükür. Yani bu bile mutluluk vesilesi. Çünkü kendi babası olup da ben hani psikolojiyle uğraştığım için ben de çok hikayeler saklı. Gerçeklerle yüzleşip ona göre tedavi geliştirmek gerekiyor. Kimin imtihanı neyle, biz bunu bilemeyiz. Ama bize hadis-i şerifte bir ışık veriyor. Babasına benzemesi kişinin mutluluğundandır. Mesela baba ya diyor, gittikçe sana benziyorum diyor. Şükür oğlum, başkasına benzemediğine şükret. Ben de böyle esprili karşılık veriyorum. Evet, bu güzel bir şey. Yani demek ki ben oğluma iyi veya kızıma iyi bir iletişim kurmuşum, iyi bir ortam, sohbet ortamı sağlamışım, yobazlık etmemişim, onları desteklemişim. Bu da çocuk bana benzemekle ilenmiyor. Niye babama benzemiyorum? Yani olmayacak, olmak istemediğim tek adam varsa en son adam babamdır falan. Hani böyle kelli felli iddialı sözler vardır ya. Allah hiçbir babaya bu sözü işittirmesin.
1: Amin.
2: Riskli bir şey aile içinde. Evet, yani vaktimizi tasarruflu kullanmak adına bu mesele anlaşıldı. Bir de huzurda da etken madde olarak, mutlulukta da etken madde karşımıza çıkan Tirmizi'nin kader bahsinde 15. hadis olarak, Suyuti'nin Camül Hadis, Camül Sagir'da 8252 nolu hadis, ilgililerin bakıp adreslere ulaşması anlamında bunu söylüyorum. İnsan Allah'ın kendisi için takdir ettiğine rıza gösterirse mutlu olur. Yani biraz önce değindiğimiz şey, eğer razı olmaz da hırsına yenilirse hata yapma oranı yükseliyor. günaha, harama kayma olasılığı yükseliyor. Faiz giren evde mutluluk yok. Ben bunu makale olarak çalıştım. Yani 500 kişiye sorarak bunu cevapladım. Onun için haramın girdiği evde, ailede huzur yok. Kafada, kalpte huzur yok. Onun için burada çok sebatkar olmak lazım. Evet, borçsuz iş dönmüyor. Haklısınız. Ya mal üzerinden ya altın üzerinden yapmakta fayda var. Sohbetimiz fıkıh dersi değil. İlgili hocalara müracaat edilebilir. Ben bunun sonuçlarıyla ilgileniyorum. Haram giren evde huzur yok. Bereket yok. Dolayısıyla burada kadere rıza, mümini mutluluğa sevk eden şeylerden bir tanesi. Yani Allah'ın verdiği kadarıyla razı olmak, rıza göstermek, sorun bitiyor zaten. O zaman sorun bitiyor. Yani mutluluğu yapmak için, hani eskilerden bir şarkı sözü var, parayla saadet olmaz ki diye. Hı hı. Yani katların yalıların olsun, senin değil mi ki malın sana dert olmuş, bela olmuş. Hiçbir faydası yok ne dünyaya ne ahirete. Dolayısıyla nimetlere razı olmak, şükür duygusu içerisinde olmak, şükretmek belki de mutluluğun bir göstergesi. Başka ne yapabiliriz? İnsanlar bugün hakikaten maddiyata önem veriyorlar. Daha fazla kazanayım. Belki zamanın bir problemi. Belki ahir zamanda dünyevileşmek ya da modern tabiriyle sekülerleşmek

0: Maddeye çok önemsemek. Maddenin hükmü olmadığı halde herkes daha fazla para kazanmak ister. Herkes daha fazla parası olsun ister. Tamam, ister şükrünü eda etmek kaydıyla. Ben de isterim yani, parayı sevmeyeni görmedim ben. Dolayısıyla burada yine biz ölçüyü Hazreti Peygamberimizden görüyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım ümmetim için günün erken vakitlerini bereketli kıl duası var. Bak, ümmeti için, bizim için duası var. Ahmet bin Hanbel'in hadislerinde 1. cilt 153. hadis olarak karşımıza çıkıyor. Bu ne demek? Rızık sabah namazı vaktinde dağılır. Kalk kardeşim. Sabah namazını kıl sünnetiyle beraber. Uyanık kal, yatma. Kerahat vaktinde uyuma. Bunlar rızkın dağıtıldığı zaman dilimleri. İste, Allah'tan iste. Allah yoktan var eder. Varolunun üstüne katacak kadar fakir değil. Sana hayal edemeyeceğin 200-300 sene 7 nesline yetecek parayı bir anda da verebilir. Ama sen bunu kaldırabilir misin? Sen buna layık mısın? Nice adam paranın sıfırlarına yenilmiş. Nice insan bununla, zenginlikle imtihan olup kaybetmiş. Dolayısıyla Allah kuluna yönetebileceği kadar para veriyor veya kazanç veriyor. Allah zalim değil. Allah kuluna merhametinden ya az ya çok ya vasat veriyor. Allah işini biliyor da biz biliyor muyuz? Bilmiyoruz, o zaman peygamberimizden öğreneceğiz. Sabah namazı vaktinde uyanık olmak, kerahat vaktinde uyanık olmak. Bazıları şanslı. Niye? İstanbul'un bir yakasından bir yakasına servisle işe gidecek. 8.30'da iş başlıyor, 7'de servise biniyor. Aslında bir saat senin serviste, karşı işe varıncaya kadar dedikodu yapacağımıza tesbihatla meşgul olabiliriz. Ya da gözünü kapat, hayırlı bir şey düşün. Ya da okuduğun Kur'an-ı Kerim'in bir manasını telefondan bak, hayal et, düşün. Yani uğraşacak çok güzel şeyler var. Ekranın büyüsünden sıyrılıp gerçek hayata dönmenin çok büyük faydaları var. İşte günün bereketine ulaşmak insanı mutlu eder. Hayırlı bir komşuya sahip olmak. Bunu defaatle çok gezen memur olduğum için mecburen, hı hı, işte Ankara, Urfa, Sakarya vesaire çok böyle komşuluklarımız oldu. Elhamdülillah. Hayırlı bir komşu mutluluk vesilesiymiş. Şunu çok net duydum komşumdan. Şimdi belki birbirimize çok sık gelip gitmiyoruz. Aynı binada olmamıza rağmen. Yurt dışına çıkarlarken şunu dediler. Anahtar sizde kalsın. Evet.
1: Onu bekliyordum ben.
0: Evet, anahtar sizde kalsın. İşte yani falan filan, falancaya verseydiniz abla yani. Sıkıntı olmasın sizin için. Herkesi evine giderim ama herkese evime sokmam. Anahtar herkese verilmez. Bak, bu komşuluk alamet işte, hayırlı bir komşu. Demek ki ben mutluyum. Bahçeye indiğimde yan yana sandalyemi atıp komşum nasılsın, havada pek güzel, hadi çayları demleyelim içelim dediysen, hayırlı bir komşun varsa, dünya görüşü ne olursa olsun komşuluk başka bir şey. Yani Hazreti Ali Efendimiz'e Yahudiler bile komşu olmuş. Komşunun eziyetine de sabretmiş. Yahudi bir komşusu gelmiş, bir bakmış ki lahım kokuyor. Demiş bu ne ya Ali? Ikına sıkına böyle utanarak söylemiş. Komşumuzun lahımı patlamış, bizim buradan çıkmış diye. Adam utanmış, gidip tamir tadilatını yaptırıp özür dileyip bir de Müslüman olmuş. Bakın yani komşusunun eziyetine sabretmek maddi manevi mutluluk getiriyor, selamet getiriyor, hidayet getiriyor. Onun için komşuluk başka bir şey. Yani şucu olsun bucu olsun, şöyle inansın böyle inansın değil. Komşun mu, iyi geçineceksin. Sen iyi geçin, o eziyet etsin, kazanan sen olacaksın. Ne demişler? Yani kötü komşu adam mal sahibi yapar. Onun için sabredeceksin, şükredeceksin. Gerçekten Allah sana her şeyi yaşatıyor, tadına vara vara. Onun için sabırlı olmakta fayda var. Bununla beraber bu çok önemli. Yani hayat rastgele yaşanmaması gerekiyor. Uzun ya da kısa vadeli hedeflerin var mı? Çocukların üzerinde, işin üzerinde. Tabii bunu tuğli emelle karıştırmak istemiyorum.
1: Tuğli ne demek?
0: Tul, taleye tul, uzun olmak. Tavil, yani uzun adam demek, uzun ağaç. Tuğli emel, yani işte 50 sene sonra 100 dönüm arazi yapacağım. Dur bakayım ya, ömrüm var mı? Ne oluyor? Bir vitesi küçült bakayım.
1: Kim öyle, kim kala?
0: Kim kala? Aynen öyle. Onun için tuğli emel değil ama maddi manevi anlamda şeyler var mı? Yani bu hedefleri, mesela ben bir yol kastettim ve bugünü ajandaladım. Program yapıyorum şimdi. Bunu eve gittikten sonra elhamdülillah böyle bir başarılı program yaptık deyip, bir katkı sunduk deyip kafam rahat mı? Rahat. Bir hizmet daha üretebildim mi? Ürettim. Şükür vesilesi mi? Şükür vesilesi. Benim için en azından şükür vesile. Aa, elhamdülillah. Mutlu muyum? Evet, küçük bir şeyden mutlu oldum. Evet. Güzel. Niye? Hedeflerde başarılı olmak mutlu ediyor. Ne yapıyorum? Evet. Memur oldum, tamam. 3 sene sonra görevde yükselme sınavına girdim, tamam. Şef oldum. Aferin sana. Mutlu musun? Mutluyum tabii hocam. Maaşım %20 daha da arttı. Rütbem arttı, tamam. Eskiden yüzüne bakan yoktu. Şimdi kurumsal davetlere çağırıyorlar. Doğru mu? Takım elbiseyle gidiyorsun. Harika. Mesela bazısı buna değer veriyor. 5 sene sonra bir yükselme sınavı daha hakkı doğdu. Bir baktım müdür, Hasan Efendi müdür olmuşsun. Elhamdülillah hocam, çalıştık olduk, boşa çalışmadık falan filan. Kendine pay çıkarmalar. Mutlu musun? Evet. Çünkü uzun, orta, kısa vadeli sonuçlarla hedefleri var adamın. Kendine göre bir iş gelişimi planlamış ve bu plan tıkır tıkır yürüyor, gayret ediyor, çabalıyor ve yükseliyor. Neden mutlu olmasın ki? Yani dünya Müslümana hep eziyet değil ki. İstiğfar çekin diyor. En son onunla bağlayayım. Allah-u Teala istiğfar edin diyor. Hud suresi 3'e bakın. Hud suresi 52'ye bakın. Nuh suresi 11-12'ye bakın. Burada ne var? İstiğfar edin. Allah'a yönelin ki işte yağmur yağdırayım, malınızı çoğaltayım, evlatlarınızı çoğaltayım, mutlu mesut yaşatayım. Yani Hud suresi 3. ayete bir baksın, mutlu mesut ölünceye kadar mutlu yaşatayım. Mutlu yaşamanın bir sırrı ne? Dertsiz yaşamak. Dertleri azaltamıyorsan bile derdin çilesini azaltmak, gönlünden atıp derdi dert kadar değer vermek istiğfarla mümkün. Ama yani 3 gün 100 defa istiğfar edip hocam bir şey eksiklik olmadı demekle değil bu. İstiğfarı alışkanlık haline getirirsen diyor, men lezmel istiğfara diye Ebu Davud'un Sünen'inde Vitir babında 26 nolu hadis. Kim istiğfarı mülazamet ederse, alışkanlık haline getirirse, sürekli devam ederse Allah üzüntüsünü giderir, sıkıntısını kapı açar, olmadığı yerden rızıklandırır. Buyurun, mutluluk böyle kazanılır ama biraz çaba, biraz sebat sonunda mutlaka geliyor, dileyin. Ve bütün ümmeti Muhammed'e huzur ve mutluluk dolu bir ömür ihsan etsin duasıyla konuşmamı sonlandırayım.
1: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Sevgili dinleyenler, programımız burada sonlanıyor. Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da İçteki Huzur programı sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Men sallal fecre fi cemaatin ve celese fi mihrabihi fe qara'a mi'ete merretin kul huvallahu ahadun kafarallahu lehul zunubelleti beynehu ve beynallahelleti lem yattali' aleyha illallah. Bu da Enes İbni Malik'ten rivayet edilmiş bir hadis-i şeriftir. Ne buyurmuş Peygamber Efendimiz? Men sallel fecre fi cemaatin. Kim sabah namazını cemaatle kılarsa ve celese fi mihrabihi, mihrabında oturursa, fekara'a mi'ete merretin kul huvallahu ahad, 100 defa kul huvallahu ahad okursa, gafarallahu lehiz cünub, Allah onun günahlarını bağışlar. Ama nasıl günahlar? Ez cünub elleti beynehu ve beynallah, kendisiyle Allah'ın bildiği, arada başkasının bilmediği gizli günahlarını Allah bağışlar. Elleti lem yattali aleyha illallah, o günahlar ki onları Allah kendisinden gayri kimseye bildirtmemiştir. Kimse ona muttali olamamıştır o günahlara. Gizli o günahları bağışlar, siler. Kim böyle oturursa. Şimdi mihrap diyor. Kim mihrabında oturursa diyor. Mihrap şeyde, efendim, namaz kılma yeri demek yani. İlle böyle bizim anladığımız manada bir mihrap olması şartı yok. Mihrap, namaz kılınan, ibadet edilen yer manasına geliyor şeyde, Arap dilinde. Kim sabah namazını camide kılar da namaz kıldığı yerde durup 100 rekat kul huvallahu ahad okursa demek oluyor. Ne olurmuş öyle olursa? Allah gizli kendisiyle Allah arasında olan, kul ile Allah arasında olan o bütün gizli günahları, kimsenin muttali olmadığı o günahları bağışlar diyor Peygamber Efendimiz.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Allah-u Teala Hazretleri Amerika uzak bir kıta diye orasını şeysiz bırakmıyor. Yani irşatsız, tebliğsiz, İslam gerçeklerini duymadan yaşayan habersiz bir kıta olarak bırakmıyor. Yani orada da bir şeyler oluyor, manevi bir şeyler oluyor. Allah onlara da tebliğ ediyor. Bak, benim varlığımı, birliğimi anlayın, İslam'ın hak din olduğunu anlayın diye Allah Teala Hazretleri birilerine bunları söyletiyor. Hatta işlerinden çıkmış olan birisi.

0: 1981 yılında Vietnamlı olduğu iddia edilen 21 yaşında bir genç intihara kalkıştığında onu kurtarmaya çalışanlar ne istediğini sordu. Muhammed Ali ile konuşmak istiyorum dediğinde şaşkınlıkla etrafına bakınanlar koskoca Muhammed Ali'nin bu gencin ayağına geleceğine ihtimal vermiyordu. Ancak o yine büyüklüğünü gösterdi ve intihar etmek isteyen genci yarım saat dil dökerek ölümden kurtardı. Olayın sonunda gazeteler Muhammed Ali'nin şu sözlerini yazdı.
1: Bir hayat kurtarmak dünyanın bütün şampiyonluklarından daha değerlidir.

0: Sevgili dinleyenler, Şeyh Şamil Kafkasya'da göstermiş olduğu mücadeleden dolayı sadece kendi topraklarında değil, diğer İslam toplumlarında da büyük bir ün ve saygıya nail olmuştur. Kafkasya tarihinin mümtaz bir şahsiyeti olarak günümüze kadar bu özelliğiyle gelmiştir. Düşmanlarında dahi hayranlık ve saygı uyandırmıştır. Gösterdiği olağanüstü kahramanlık ve başarılar sebebiyle rakiplerini bile kendine hayran bırakmıştır. Şeyh Şamil'in hayatı boyunca yol arkadaşları, düşmanları, naipleri, yöneticileri ve ailesiyle mektuplaşmaları olmuştur. Bu mektuplar Kafkasya'daki mücadeleye tanıklık etmiştir. Şamil'in şahsiyetini, dini, kültürel, entelektüel hayatını tanıma bakımından son derece önemli belgelerdir. Şamil'in mektupları dünya tarihinin en etkileyici destanlarından birinin en canlı, en açık ve en gerçek belgeleridir. İnsanların ve milletlerin zihninde hayret verici bir çağın hayret verici eserleri anlamına da gelmektedir. Şamil'in mektuplarından yaşadığı dönemin eğitim durumu hakkında az da olsa fikir sahibi olmaktayız. Arapça yazılmıştır. Ve kendi dili olmayan Arapçayı yazı, ifade ve gramer bakımından eksiksiz denebilecek kadar mükemmel kullanmaktadır. Şamil'in mektuplarına giriş bölümünde genellikle besmele ile başladığını görmekteyiz. Bunu yazdığı muhatabın adı, unvanı ve selam takip etmektedir. Gelişme bölümünde mektubun yazılma gerekçesi açıklanmaktadır. Sonuç bölümünde ise selam ve tarih belirtilmektedir. Şamil her mektubuna selamla başlamış, adını çoğunlukla Şamuil ve ancak birkaç mektubunda Şamil şeklinde yazmıştır. Şamil 1834'ten 1845 yılına kadar kendini yalnızca Allah'ın aciz kulu, Allah'ın inayetine muhtaç, el-katip el-fakir, el-zelil, el-miskin gibi isim ve sıfatlarla nitelemiştir. 1845'te çoğunlukla imam unvanını ve 1845'ten sonra ise bir iki istisna dışında sürekli emir el-müminin unvanını kullanmıştır. O kendini böyle nitelerken muhataplarına gayet samimi, iltifatkar sözlerle hitap etmiştir. Başlangıçta resmi, siyasi bir unvan kullanmak yerine toplumunun sevgi ve beğenisini kazanacak, bir öndere uygun olacak türden unvanlar kullanmıştır. Şamil muhataplarına sevgili kardeşim, faziletli kardeşim ya da gönül dostum, gözümün aydınlığı gibi sıcak, samimi iltifatlarda bulunmuştur. Bazı genç yöneticilerine oğlum hitabında bulunduğu görülmektedir. Bu iltifatlar onun adaletli, alçak gönüllü, samimi, müşfik, merhametli bir karakter yapısına sahip olduğuna işaret etmektedir.
1: Şeyh Şamil.
0: Şamil'in yönetici olarak atadığı kişide dindarlık, adalet, bilgi ve nüfus sahibi olma, çalışkanlık, cesaret, güvenilirlik ve soy temizliğine sahip olma gibi özellikleri aradığını mektuplarından anlamaktayız. Tabasaran bölgesine atadığı naibin özelliklerini şöyle anlatmaktadır. Muteber, güvendiğimiz, sizin ve bizim yörelerimizde meşhur, alim, fazıl, çok cesur, çalışkan, herkesçe tanınan alim Akuşa Kadısı Muhammed. Şamil'in ve Gazi Muhammed'in öğrenciliklerini köylerinden epeyce uzakta olan Yara'da geçirmiş olmalarından o devirde ilme verilen değerin çok büyük olduğunu anlamaktayız. Şeyh Şamil ilme ve ilim sahibi kişilere son derece saygılıdır. Bir mektubunda cenk meydanına sadece alimler atlarla gelsinler talimatını vermiştir. Şamil Baryatinski'ye Medine'den yazdığı son mektubunda şunları söylemiştir. Kutsal şehir Medine'ye geldiğim günden beri üzücü sayısız hastalıktan dolayı artık yataktan kalkamıyorum. Öyle ki bu fani dünyadan sonsuz dünyaya göçeceğim düşüncesi sürekli olarak kafamda. Bu mektuptan yaklaşık bir ay sonra vefat etmiştir. Şamil en üst yetkilere sahip olmasına rağmen kimseye sormadan kendi başına karar veren biri hiç olmamıştır. Mektuplarda işlerini müşavere, istişareyle yaptığının aşikar delilleri vardır. İşlerini danışarak yapmayı kendine şiar edinmiştir. Şamil, dost, düşman, kendini tanıyan hemen hemen herkes tarafından bir şahsiyet abidesi, zayıflamayan bir irade, cesaret, kahramanlık timsali, karizmatik bir lider olarak kabul edilmektedir. Mektuplarında geçen bazı sözleri şunlardır. Ölüm bizi Allah'ımıza kavuşturan en ulvi hadisedir. Dünyaya geldik, onun eserlerini gördük, onun emirlerindeki isabete inandık, onun eserlerine gönlümüzden vurulduk. Şimdi de sevine sevine ona kavuşmayı özlemeliyiz. Ölüm Müslümanlar için bir sürur ve saadet olmalıdır. Dünya hayatı gururlandırmasın. Gerçekten dünya hayatı çok hızlı tükenmekte ve bozulup gitmektedir. Ey kardeşim, hiç kimseye haset etme. Hiçbir zaman kibirlenme. Gücün yettikçe dinin tecdidine çalış, niyetini halis eyle ve bilhassa ona ikram eyle. Gönüllerden kibri çıkartmak, yüce dağları iğneyle kazımaktan daha zordur.
1: Şeyh Şamil.
0: Hayrın kümelendiği evin anahtarı tevazu, şerrin kümelendiği evin anahtarı ise gururdur. Allah kuvvetlilerin başaramadığını bir zayıfa başartmaya kadirdir. İnsanların en yükseği ve asili Allah'tan en çok korkanıdır. Arkadaşını affet. Affettiğini hatırlatma ve hatırlama. Yüksekteyken küçülmeli, kuvvetliyken insanlar.

0: Kafkas Kartalı, Şeyh Şami.
1: Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz.

Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz. Akra.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! İşte size bir temsil getirildi. Şimdi onu iyi dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da yalvarıp taptıklarınız, hepsi bir araya toplansalar dahi asla bir sineği bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, onu ondan kurtarmaya bile güçleri yetmez.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetin tebbin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. İlemu eyyuhel ikhvan. En efdalel kitab kitabullah. Ve en efdalel hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuru muhdetatuhâ kulle muhdetin bid'a. Ve kulle bid'atin dalâle. Ve kulle dalâletin finnâr. Ve bissenedil muttasillen nebi sallallahu aleyhi ve sellem.
2: İnsanlar da peygamberle, evliyalarla denk olunmaz. Günler de hep Allah'ın günleridir ama Cuma günü, Kadir gecesi, Berat gecesi, diğer böyle Ramazan geceleri, diğer gecelerle, günlerle bir olmaz. Buna göre günlerin de içerisinde iki vakit vardır ki diğer vakitlere nispeten çok faziletlidir. Mesela sabah namazından sonra İşrak vaktine kadar camideki yarım saat, üç çeyrek bir meşgul olsanız, ibadetiniz, Cenab-ı Hak buna mukabil bir haç sevap veriyor. Bir de ikindiden sonra akşam namazı kılınacak vakte kadar bir camide ibadetle meşgul olursa, ya ikindi namazını kıldıktan sonra meşgul olursa, ona da 12.000 köle azatmış sevabı veriliyor. Yani çok para diyor. 12 çok büyük para diyor. Yani bu sevap, böyle bir sevap verilişinin şeysi. Onun için diyorlar ki ikindi namazından sonra ve sabah namazından sonra safların bozulmaması. Saf halinde durmak. Esselamu aleyküm dedik, bitti namaz ama dağılmayı yapmamak. Çünkü sabahtan sonra, ikindiden sonra ayrı bir arka namazı yok. Sünnet kılınmayacak yani. Namaz bitmiştir. Fakat o hali bozmamak suretiyle durmak. Ki bu melekler, bu Müslümanları öyle o saf halini görüp biri gidiyor, biri geliyor. Devlet teslim var. Melekler arasında bir devlet teslim oluyor sabah ve ikindi namazı. Bu devlet teslimde Cenab-ı Hakk'ın huzurunda 5 de olsa 10 da olsa böyle bir kulların bulunuşu, bu melekler şeye gidiyorlar tabii. Tekmil vermeye yani bizim tabirimizle. Cenab-ı Hak kullarını böyle bulduk ya Rabbi diyecekler. Onun için sabah namazından sonra saf bozmamaya zorunluluk başka. Zorunluluk olmamakça safı bozmamak suretiyle devam ettirmek. İkindiden sonra da mümkün, başka günler mümkün olmaz tabii. Bize göre değil. Az bir zaman kalıyor tabii şeye, aksinozda. O zamana kadar mesela insan Allah der, La ilahe illallah der, Subhanallah der, Subhanallah ve bihamdi, Subhanallah el-azim der, Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allah ekber, ve la havle ve la kuvvete illa billah der. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdühü ve alâ külli şeyin kadir der. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim der. Bunları da insan hani vazife edinme, yüzer kere en aşağı günde bunları, kul vallahlarla beraber yüzer kere söylemeyi, az bir yüz kere ya, Efendimizin tavsiyesi de yüzdür. Yüzer kere bunları bir insan söylerse, çok sevap veriliyor kendisine. Bu iki vakitte mesela sabah vaktiyle, bu ikindiden sonra kullanılan vakitlerde, bunlar ayrıca bir ganimettir. Bundan sonra mesela evlerimize dağılacağız. Çocuklarımızdan, işlerimizden meşgul olacağız ama bu sevap fırsatı bir panayır ticareti yani. Şimdi Arafa vakti bulunmuyor başka zamanda. Ancak o Arafat'ta bulunur o. O Arafat vaktinde bulunuyor. Cenab-ı Hak ona mukabil böyle saatler de vermiş bize. Bu sevapları olduğumuz yerde de demek bizi mahrum etmiyor. Buna diyorlar fazl-ı ilahi. Hudutsuz Cenab-ı Hakk'ın kullarına şiş var, ikramı var. Herkes zengin olamaz, herkes sağlam olamaz, herkes bilgin olamaz. Bunlar birbirine insanlar daima işte böyle faydalı olacak. Fakir olan hacca giremiyorsa şu sabah namazından sonra otursun, işrak vaktine kadar Allah desin, zikretsin, Kur'an okusun, tesbih çeksin, iki rekat işrak namazına kılıp gidecek. Hiç eksiksiz. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünde hata olmaz, kusur da olmaz. Bunu Tirmizi ve başka birçok hadis kitaplarında zikrederler ki hacceten ve umreten tammeten, tammeten, tammeten. 5-6 tane kitapta rivayetleri böyle aynen gördüm. Bunda bir hac cevabını hiç şüphesiz Cenab-ı Hak veriyor. Mümkün olan insan için ne mutlu. Ama herkese mutlu şey olmaz, nasıl da bir nasip olmaz. Dünya işleri insanlarda bir mecburiyet hasıl ediyor. Erken gitmek mecburiyeti vardır işinde şimdi bunlar. Onlar müstesna. Ama böyle pazar günleri gibi, serbest günlerde bu gibi fırsatları kaçırmamak da büyük nimettir. Çünkü bu bir yerde bir şey gördüğünde çok hoşuma gitti. Sen bu misafirhaneye gitmek için gelmişsin diyor İbrahim Hakkı Hazretleri. Buraya sen gitmek için geldin. Anandan doğduğun günden itibaren gitmek için gidiyorsun diyor. Oraya gidiyorsun ahirete. Dünyada hiç kimse kalmıyor. Herkes ahirete gidiyor. Gidince oraya gidecek sermayeyi burada toplayacağız. Burada toplanacak sermayede para değil, pul değil. Oraya bir kefenden götürüyorlar işte bizi. Paran da yoksa bulurlar bir kefen, sararlar. Asıl oraya gidecek olan amal-i salihadır. İşte bu beyitlerin arkasında da Hazreti Ali Efendimiz'in o duası var. Ya Rabbi amal-i saliha ile ahirete imanla göçmeyi de nasip et demiş duasının arkasından. Ve bunun için müminin kurtuluşu ancak ölümüyle olur demiş. Müminin kurtuluşu dünyada ölümüyle tamam olur demiş. Ölüme kadar kurtuluş yok dünyada. Mücadele âle olur. Uğraşacaksın filan diye. İşte Allah hepimizi muhafaza etsin bu günahların içine batmaktan. Onun için haline sabredip de, haline şükredip de, kanaat edip de hissine bilenlere ne mutlu. Bir kardeş geldi de, geççi bir efendi. Dedi ben dedi aşçıydım. Namazda, niyazda çok zorluk gördüm. Memuriyete atladım. Şimdi rahatım iyi. Fakat şimdi beni o ortak olduğum aşçı adam davet ediyor. Yine gel beraber iş yapalım. İş yapalım ama cumaya gidemiyoruz diyor. Çünkü herkes öğlen üstü yemeğe gelecek. Yemeğe gelince dükkanı kapasan iş olmayacak. Kapamasan cuman gidecek. Zor bir şeyde kalmış. En nihayet gidelim şu hocadan sorayım demiş efendim. Aklına. Yani, bu sırada bir arkadaş da geldi. Dedi ki ben de aşçıyım dedi. Ben de yemek satarım ama dedi. Kapımı bir lafa astım. Saat 12'den 1'e kadar kapalıdır diyerekten. Ve bunu 30 senedir ve bu şeyi devam ettiriyorum. Hiçbir gün benim rızkım, cuma günkü rızkım diğer günlerden eksik olmamıştır, daha fazla olmuştur diyor. O gün açmadığım halde, öğlen üstü yemek vermediğim halde. Ya erken gelir yiyir, yiyecekse biraz namazdan sonra gelir yiyir. Yine herhalde bunlar gelirler, kısmetlerini bırakır giderler. Rızık alemden değildir, rızık Allah'tandır. Allah dilerse sevk eder. Dilemezse aşağı kadar da bir müşteri de gelmez sana. Yemeğini beğenmezler, temizliğini beğenmezler, hürmetini beğenmezler, gelmeyi verirler. Demek ki rızık Allah'tandır. Allah'tan olduğu için rızkı değil, sebepleri değil, Rezzak'a güvenmek lazım. Rezzak Allah'tır. Bunun için mütevekkiller bahsinde birçok şeyler vardır da Rezzak Allah'tır. Verir esbabını halk eder. Ama biz aciziz de esbaba yakışıyoruz, Rezzak'ı unutuyoruz. Çoklukta iş yok. Senin rızkın orada neyse ondan ibaretti. Onu da geldi. Daha fazlası ne? Kendini yoruyorsun, üzüyorsun. Allah hepimizi affetsin. Tevfikat-ı Samadaniyesine eskar etsin. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin çok güzel sözleri var. Çok güzel sözleri var ama bir kulağımızdan giriyor, bir kulağımızdan çıkıyor. Allah'a sarılamıyoruz yani. Mülkün sahibi, bak ne güzel diyor ama. Sen diyor Allah'a inanıyor musun? Bu mülkün sahibi Allah mıdır? Sen diyor babana güvendiğin kadar, anana güvendiğin kadar Allah'a güvensen yeter diyor. Bir taraftan bir şey olacak, anam babam diye gidersen anam babanın koltuğunun altına. Ya Allah'a da bu kadar gitse yeter. Seni anam baban evladın diye seni koruyor, himaye ediyor da, senin ekmeğini yemeğini düşünüyor da, varlığın sahibi olan Allah seni yaratmış da senin rızkını vermez olur mu dersin? Ve mâ min dâbbedin rızkâ illâ Allah. Bütün dâbbe denilen canlı ne kadar varsa yer yüzünde. Yani sen ben değil. Onların hepsinin rızkı Allah-u Teala'nın vermesiyle oldu. Yerin altında bir takım mahluklar var. Görmediğimiz çeşit mikroplar var. Onların hepsinin rızkını Allah-u Teala ulaştırıyor işte yerlerde, denizin dibinde, şurasında, burasında. Onun için korkma. Rızık Allah'tır. Sen Allah'a sarıl yeter sana. Farz et ki çok kazanmaya heveslisin. Çok da kazandın. Çok milyonların da var. Fakat gözünü yummamak edeninde değil ki. Sırası geldi mi diye gözünü yumacaksın. Gel diyecekler. Gel dedikleri vakitte ben gelmem diyebilecek bir kudret sahibi şimdiye kadar çıkmamış. Bundan sonra da çıkacağı yok. Öyleyse seni gel dediği vakitte Allah

Bu dede yapış. Bir Allah'tır. Onun rızasını arama açılır. Onun yolunda bulunma açılır. Onun düşmanlarının dostu olma. Allah'ın dostu ol. Hepsinden âlâ budur. Başka hiçbir şeyden. Fayda yok. Sine bakımda bir ikram oluyor kulunun üzerinde. Onun için dediğim tesbihler çok değildir. Bunların büyük lütufları vardır. Bunların lütuflarını ancak göz yumulduğu vakitte anlayacak insan. Dünyada da anlar işte o adamın anladığı gibi. Anlar ama dünyada anlasa da olur, anlamasa da olur. Ama o göz yumduktan sonra senin mezarındaki sermaye bunlardan ibaret olacak. Allah hepimizi affetsin yani. Şimdi biz Kur'an okumasını öğrensek de, Kur'an kurslarına girip de hocaya karşı dinletmedikten sonra bizim okuduğumuz Kur'anlar hep halak. Galat olur, hatalı olur. Kelimeleri, telaffuzları doğru çıkaramayız. Onun için küçük yaşlarında Kur'an kurslarına gitmemeye şey yapmamalı. Git Kur'an kursuna, burada bir hafıza okuduğun hiç olmazsa namaz surelerini dinle. Bu insanın ne şerefine halal verir, ne kıymetine halal verir. Belki Cenab-ı Hak önünde daha takdire şan olur. Burada dedi, bilmediğini öğrenmek için çalışana Allah bilmediklerini öğretiyor. Lillahi'l-Fatiha.

0: İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Akra'da Sağduyulu Akıl Özel Söyleşilerinde yeni bir bölüm. Duygularımız ve düşüncelerimiz. Sağlıklı düşünmeyi nasıl geliştirebiliriz? Düşüncelerimiz ve duygularımız birbiriyle çelişir mi? Doğru kararlar alabilmenin yolu nedir? İrade, akıl ve düşünme kavramlarının dijital çağdaki yorumlarıyla Sağduyulu Akıl Özel Söyleşisi Pazar 17.15'te Akra'da.
3: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
0: Haberimiz olmadı demeyin, Akra dinleyin.

Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, benim kalbimi dinin üzerinde sabit kıl.

0: İhtiyacınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın. Sonra Allah tıpkı bunun gibi kıyamette son yaratmayı da yapacaktır. Çünkü Allah her şeye kadirdir.

İslam'ı sevdirmek için niye mecbursunuz? Kendinizi sevdirmeye mecbursunuz. Kendinizi sevdirmek için süslenmeye mecbursunuz. Aynanın karşısına geçeceksiniz, taranacaksınız, güzel giyineceksiniz, dişlerinizi fırçalayacaksınız, cici elbiseler giyeceksiniz, takıp takıştıracaksınız. Efendim bu bir, bu şekil. Ondan sonra ne yapacaksınız? Güzel hareketler, davranışlar da bulunacaksınız. Bir hareket yapacaksınız, herkes aa diyecek, hoşuna gidecek, beğenecek. Aa, Müslümanlar da böyle yapar mı? Tabii ne sandın ya, böyle yapar. Peygamber Efendimiz de böyle yapmış. Kendinizi sevdirerek ne yapacaksınız? İslam'ı sevdireceksiniz. Allah aşkına İslam'ı sevdirmek için ne yapmanız lazım? Sevimli konuşmanız lazım. Sevimli davranmanız lazım. Sevdirecek işler, hayır hasenat yapması lazım. Lütfen içtimai sevgi ve kaynaşmayı sağlamak için vazife görün. Çimento gibi vazife görün. Çakılları, şeyleri, kumları birleştirip bir beton, efendim, set, sağlam bir duvar yapmak hususunda çalışın. Efendim, bir çalışma yapmak zorundayız aziz ve muhterem kardeşlerim. Tabii bunların hepsinin temeli insanın kendisinin sevgiyi bilmesiyle olur. İnsanın sevgiyi bilmesi tasavvufla olur, zikirle olur. Zikri kesirden, çok zikirden aşkullah, muhabbetullah, şevkullah hasıl olur. Aşık olur insan. Nasıl aşık olur? Mevlana gibi aşık olur. Yunus Emre gibi aşık olur. Çünkü canlı bir insan, heyecanlı bir insan, gayretli bir insan tek başına da olsa çevresinde bir oluşum meydana getirebiliyor. Efendim bir hareket meydana getirebiliyor. Mali imkanı da topluyor, sağlıyor ve bir takım hayırlı hizmetleri de yapıyor. Bir kızcağızımız bizim müesseselerimizde yetişmiş, evlenmiş, Anadolu'nun falanca şehrine, kasabasına gitmiş, tek başına bir hareket meydana getirebiliyor. Yani aşka bağlı bu iş. Aşka ve şevke bağlı, aşk ve şevk olunca olabiliyor. Yani biraz daha efendim gayrete gelmenizi istiyoruz.

Gör, ibret al. Gezmek, görmek, ibret nazarıyla seyahat etmek, kendi dünyamızı keşfetmemizi hızlandırır. Şükrü ve hayranlığı artırır. Gezen, gören ve yeni kültürlerle tanışanlar, bilgi, deneyim ve gözlemlerini pazar saat 13'te Akra'da paylaşıyor. Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.

0: Arkadaşını affet. Affettiğini hatırlatma ve hatırlama.
1: Şeyh Şami.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Ya Aziz, Ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen sametsin. Ben sağırım. İşiten sensin. Ben körüm. Gören sensin. Ben dilsizim, konuşan sensin. Ben yaratılıyorum, yaratan sensin. Ben yokum, var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, Ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de, olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 17.
1: Enbiya Suresi. Mekke döneminde nazil olmuştur. 112 ayettir. 44. ayet için medeni diyenler vardır. Enbiya, peygamberler demektir. Peygamberlerden bahsettiği için bu adı almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İnsanların hesaba çekilme zamanı yaklaştı. Hal böyle.

iken onlar hala gaflet içinde yüz çevirmektedirler. Rablerinden kendilerine yeni bir öğüt ve ikaz gelmeye görsün, hemen onunla alay ederler. Hem de kalplerinden onu oyuna, eğlenceye alarak dinlerler. Zulmedenler aralarında gizlice şöyle fısıldaşırlar: bu Muhammed de sizin gibi bir insan değil mi ki? Siz artık göre göre bu sihre mi gidip uyuyacaksınız? Peygamber onlara, Rabbim gökte ve yerde olan her sözü bilir. O hakkıyla işitendir, bilendir dedi. Onlar, hayır, bu ayetler karma karışık rüyalardır. Hayır, onu o uydurmuştur. Hayır, o bir şairdir. Şayet böyle değilse, o halde önceki peygamberlerin mucizeyle gönderildiği gibi o da bize bir ayet mucize getirsin dediler. Resulüm, bunlardan önce helak ettiğimiz kavimler içinde böyle diyen hiçbir şehir, belde halkı iman etmemişti. Şimdi bunlar mı iman edecek? Biz senden önce de kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline, müttaki alimlere sorun. Biz onları yiyip içmeyen bir beden sahibi yapmadık ve dünyada ebedi kalıcı da değillerdir. Sonra biz onlara verilen sözümüzü yerine getirdik. Hem kendilerini hem de dilediğimiz kimseleri kurtardık. İnkar ve isyanda aşırı gidenleri de helak ettik. Andolsun ki biz size içinde zikriniz, şan, şeref, ahkam ve öğüdünüz bulunan bir kitap indirdik. Hala akıllanmayacak mısınız? Biz şımaran ve güçsüz halka zulmeden nice şehri kırıp geçirdik ve onların ardından başka kavimler meydana getirdik. Onlar azabımızı hissettikleri zaman oradan, şehirlerinden hemen kaçmaya koyulurlar. Kaçmayın, içinde şımartıldığınız şeylere ve yurtlarınıza dönün, çünkü siz sorguya çekileceksiniz denildi. Kurtulamayınca, eyvah bize, gerçekten biz zalim kimselermişiz dediler. Onların işte bu feryatları, biz onları biçilmiş, yanıp kül olmuş bir ot yığını haline getirinceye kadar devam etti. Biz göğü, yeri ve ikisi arasındaki şeyleri oyun oynamak üzere ve eğlencelik olsun diye yaratmadık. Eğer bir eğlence edinmek dileseydik, onu elbet kendi tarafımızdan, şanımız için edinirdik. Ne var ki biz böyle eğlence ve oyun olsun diye yapmadık. Hayır, biz gerçeği söyler, gerçeği yaparız. Biz hakkı batılın üzerine fırlatırız da o bunun beynini parçalar. Bir de bakarsın ki o batıl yok olup gitmiştir. Allah'a karşı yalan olarak yakıştırdığınız sıfatlardan dolayı vay sizin halinize. Göklerde ve yerde olanlar ancak O'nundur. O'nun nezdindeki melekler O'na kulluk etmekten kibirlenmezler ve yorulmazlar. Gece ve gündüz nefes alıp verir gibi ara vermeden O'nu tesbih ederler. Yoksa yeryüzünde onlar, o müşrikler, Allah'tan başka ölüleri diriltecek bir takım tanrılar mı edindiler? Eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı, elbette ikisinin idare ve düzeni de bozulurdu. Arşın Rabbi olan Allah, onların uydurup yakıştırdıkları sıfatlardan yüce ve münezzehtir. Ona yaptığından sorulmaz, onu sorguya çekecek yoktur. İnsanlarsa sorguya çekilirler. Yoksa ondan başka ilahlar mı edindiler? De ki, yaptığınızın doğruluğunu ispatlayacak kesin delillerinizi getirin. İşte benimle beraber olan Müslümanların kitabı, üstelik benden öncekilerin kitabı da ortada. Fakat onların çoğu hakkı bilmezler. Bu sebepten dolayı da yüz çevirirler. Nitekim senden evvel hiçbir peygamber göndermedik ki ona şüpheniz olmasın ki benden başka hiçbir ilah yoktur.
o halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Rahman olan Allah çocuk edindi dediler. Onun şanı yücedir ve bunlardan uzaktır. Hayır, onların evlat dedikleri melekler ve peygamberler kerim, şerefli kullardır. Onlar ondan önce izinsiz söz söylemezler ve ancak onun emriyle hareket ederler. Allah onların önlerinde ve arkalarında olan şeyleri, yani yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Melekler veya peygamberler onun razı olduğu kimseden başkasına şefaat edemezler ve onun korkusundan titrerler. Onlardan kim o Allah'ın yanı sıra ben de bir ilahım derse, işte onu cehennemle cezalandırırız. Zalimlere işte böyle ceza veririz. Küfre sapanlar, inkar edenler, gökler ve yer bir madde halinde birleşikken onları büyük bir patlamayla ayırdığımızı ve her canlı şeyi sudan yarattığımızı bilmediler mi? Onlar hala inanmazlar mı? Onları, insanları seyri ve dönmesi sırasında sarsmasın diye yeryüzünde baskılar, dağlar, kıtalar yarattık. Gidecekleri yeri bulsunlar diye orada geniş yollar var ettik. Göğü de düşmekten ve bozulmaktan korunmuş bir tavan yaptık. O inkar edenlerse bunun alametlerinden yüz çevirmektedirler. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Her biri bir yörüngede yüzmekte, dönerek gitmektedirler. Resulüm, biz senden önce hiçbir insana dünyada ebedi hayat vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar? Her nefis ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak sizi şerle de hayırla da deniyoruz. Sonunda ancak bize döndürüleceksiniz. Ey Resulüm! O küfre sapanlar seni gördükleri zaman seni alaya almaktan başka bir şey yapmazlar. Sizin tanrılarınızı diline dolayan adam bu mu derler. Halbuki onlar Rahman olan Allah'ın zikrini, kitabını inkar edenlerin ta kendileridir. İnsan öyle acelecidir ki sanki aceleden yaratıldı. Bekleyin, acele etmeyin. Size ayetlerimi, azabımı göstereceğim. Benden azabın acele olmasını istemeyin. Eğer doğru söylüyorsanız bu sözünü ettiğiniz tehdit ne zaman derler. O inkarcılar ne yüzlerinden ne de sırtlarından ateşi savamayacakları ve kendilerine yardım olunmayacağı zamanı bir bilseler bunu söylemezlerdi. Belki bu azap günü onlara ansızın gelecek de kendilerini şaşırtacaktır. Artık onu geri çeviremezler ve kendilerine mühlet de verilmez. Resulüm, andolsun ki senden önceki peygamberlerle de alay edildi. Ama onlarla alay edenleri, o alay ettikleri şey, o azap çepeçevre kuşatıverdi. De ki, geceliğin ve gündüzün gelecek tehlikelere karşı Rahman olan Allah'ın azabından sizi kim koruyacak? Fakat yine de onlar Rablerini anmaktan yüz çevirmektedirler. Yoksa onları bizim azabımıza karşı koruyacak bir takım ilahlar mı var? O ilahlaştırdıkları şeyler kendilerine bile yardım etmeye güç yetiremezler. Onlar bizden dostluk ve yakınlık da görmezler. Doğrusu biz onları ve atalarını bu dünyadan faydalandırdık. Öyle ki ömürleri kendilerine hiç bitmeyecekmiş gibi uzun geldi. Şimdi bizim emrimizin yeryüzüne gelip onu çevresinden eksilttiğimizi, topraklarının ellerinden çıktığını görmezler mi? Durum böyleyken galip gelenler onlar mı? De ki, ben ancak sizi vahiyle uyarıyorum. Fakat sağırlar uyarılsalar da çağrıyı duymazlar. Andolsun ki onlara Rabbinin azabından en ufak bir esinti dokunsa
eyvah bize, doğrusu biz zalim kimselermişiz derler. Kıyamet günü için adaletle tartan terazileri koyarız. Bu sayede artık hiç kimse hiçbir şekilde haksızlığa uğratılmaz. Yapılan şey bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getiririz. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Andolsun ki biz Musa'ya ve Harun'a eğriyi doğrudan ayıran Tevrat'ı günahlardan sakınanlar için bir ışık ve öğüt olarak verdik. O günahlardan sakınanlar görmedikleri halde Rablerinden korkarlar. Onlar kıyamet saatinden de korkup titrerler. İşte bizim indirdiğimiz bu Kur'an mübarek, fayda ve feyiz kaynağı bir öğüttür. Şimdi bunu inkar edenler siz misiniz? Andolsun ki biz daha önce İbrahim'e de doğruyu bulup bilme kabiliyeti vermiştik. Elbette biz onun peygamberliğe ehil olduğunu biliyorduk. O zaman o babasına ve kavmine, sizin kendileri için toplanıp tapındığınız bu heykeller nedir demişti. Onlar, babalarımızın onlara tapa geldiklerini gördük dediler. İbrahim, andolsun ki siz de babalarınız da açık bir sapıklık içindesiniz dedi. Onlar, sen bize gerçeği mi getirdin yoksa bize oyunbazlık yapanlardan mısın dediler. O da dedi ki, hayır, Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları O yaratmıştır. Ben de buna şahitlik edenlerdenim. Allah'a yemin ederim ki siz arkanızı dönüp bayrama gittikten sonra putlarınıza elbette bir tuzak kuracağım. Derken onlar gidince İbrahim o putları paramparça etti. Yalnız büyük putu belki ona müracaat ederler diye bıraktı. Baltayı da onun boynuna astı. Onlar dönünce bunu ilahlarımıza kim yaptı? Her kimse o zalimlerden biridir dediler. Bunları diline dolayıp duran bir genci işittik. Kendisine İbrahim deniliyor dediler. Nemrut'un adamları onu insanların gözü önüne getirin. Böylece onun çekeceği cezaya şahitlik ederler dediler. İbrahim gelince ona, ey İbrahim, ilahlarımıza bunu sen mi yaptın dediler. İbrahim de, hayır, belki de şu büyükleri yapmıştır. Eğer konuşuyorlarsa onlara sorun dedi. Bunun üzerine kendi vicdanlarına döndüler de içlerinden, hakikaten asıl haksız kimse sizlersiniz sizler dediler. Sonra kafalarındaki eski inançlarına döndüler. Doğrusu bunların konuşmayacaklarını sen de bilirsin dediler. İbrahim dedi ki, öyleyse Allah'ı bırakıp da hiçbir surette size fayda ve zarar vermeyecek olan şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh size de Allah'tan başka taptıklarınıza da, hala akıl erdiremiyor musunuz? Nemrut'un adamları bunun üzerine, eğer bir iş yapacaksanız yakın onu da böylece ilahlarınıza yardım etmiş olun dediler. Biz de ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet üzere ol dedik. Ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları dünya ve ahirette daha fazla hüsrana uğrayanlardan kıldık. Onu ve Lut'u içinde alemlere bereket verdiğimiz yere ulaştırıp kurtardık. Ona, İbrahim'e, İshak'ı ve fazladan da torunu Yakub'u verdik. Her birini de iyilerden kıldık. Onların üçünü de emrimizle doğru yola çağıran önderler yaptık. Kendilerine hayırlı işler yapmalarını, namazı dosdoğru kılmalarını, zekat vermelerini vahyettik. Onlar sadece bize kulluk eden kimselerdi. Lut'a gelince ona da bir hüküm, hikmet, peygamberlik ve ilim verdik ve onu çirkin işler yapmakta olan o memleketten kurtardık. Hakikaten onlar yoldan çıkmış kötü bir kavimdiler. Onu
rahmetimize, korumamıza dahil

ilettik. Çünkü o iyilerdendi. Nuh'u da hatırla. Hani o bunlardan daha evvel yalvarmıştı da biz onun duasını kabul edip kendisini ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Ayetlerimizi yalanlayan kavimden onu kurtardık. Hakikaten onlar kötü bir kavimdiler. Biz de onların hepsini suda boğduk. Davud ve Süleyman'ı da hatırla. Hani onlar bir kavmin davarının gece çobansız olarak yayılıp zarar verdiği ekin tarlası hakkında hüküm veriyorlardı. Biz de hükümlerine şahittik. Biz bu hükmü Süleyman'a hemen ilhamla anlattık. Biz her birine hüküm, hikmet ve peygamberlik ve ilim verdik. Dağları ve kuşları Davud'la beraber Allah'ı tesbih etsinler diye ona boyun eğdirdik. Bunların hepsini yapan biziz. Ona savaşınızda sizi korusun diye zırh yapma sanatını öğrettik. Peki bütün bunlar için şükrediyor musunuz? Süleyman'ın hizmetine de şiddetli esen rüzgarı verdik. Onun emriyle o, içine bereketler verdiğimiz yere akıp gider ve kendisini de götürürdü. Her şeyi bilip planlayan biziz. Şeytanlardan inci için denize dalanları ve bundan başka işleri yapanları da onun emrine verdik. Biz onları kendisi için gözetim altında tutuyorduk. Eyüp'ü de hatırla. Hani o Rabbine, hakikaten bana bu dermansız dert geldi. Sense merhametlilerin en merhametlisisin diye yalvarmıştı. Biz de onun duasını kabul ettik. Kendisinin derdini kaldırdık ve ona tarafımızdan bir rahmet ve ibadet edenlere de bir hatırlatma, bir ibret olarak hem ailesini hem de onlarla birlikte diğer kaybettiklerinin bir katını daha verdik. İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de hatırla. Bunların her biri sabredenlerdendi. Onları da rahmetimizin içine aldık. Çünkü onlar iyilerdendi. Zünnun'u, balık sahibi Yunus'u da hatırla. Hani o kavmine kızarak gitmişti de kendisini sıkıştırmayacağımızı, kurtulacağını zannetmişti. Nihayet balığın karnında karanlıklar içinde kalınca, "Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni noksanlıklardan tenzih ederim. Doğrusu ben bu hareketimle kendine zulmedenlerden oldum." diye yalvarmıştı. Biz de onun duasını kabul ettik ve onu sıkıntıdan kurtardık. İşte biz iman edenleri böyle kurtarırız. Zekeriya'yı da hatırla. Hani o Rabbine, "Rabbim, beni tek başıma evlatsız bırakma. Gerçi vermesen de sen varislerin en hayırlısısın." diye niyaz etmişti. Biz onun da duasını kabul edip ona Yahya'yı armağan ettik ve eşini de kendisi için doğurmaya elverişli kıldık. Gerçekten bunların hepsi hayır işlerinde yarışırlar, umarak ve korkarak bize dua ederlerdi. Onlar gerçekten bize karşı derin saygı gösterenlerdendi. Irzını herkesten koruyan iffetli Meryem'i de hatırla. Biz ona ruhumuzdan üflemiş, onu ve oğlunu alemlere bir ibret ve kudretimize bir işaret kılmıştık. Şüphe yok ki bu sizin ümmetiniz bir tek ümmettir, dininiz bir tek dindir. Ben de sizin Rabbinizim, o halde bana kulluk edin. Çünkü geçmiş ümmetler kendi aralarında din işlerinde parçalanıp bölük bölük oldular. Her biri yine ancak bize döneceklerdir. Kim iman etmiş olarak salih, Allah'ın rızasına uygun işler yaparsa, artık onun çalışması inkar edilmez, boşa gitmez. Şüphesiz biz onu yazarak kayda geçirmekteyiz. Helak etmeye hükmettiğimiz bir memleket için kurtuluş imkansızdır. Artık onlar hayata ve imana dönmezler. Nihayet kıyamet alametlerinden olan Yecüc ve Mecüc setleri yıkılıp açılınca

onlar her tepeden akın ederler. Verilen gerçek söz olan kıyamet yaklaştığında, inkar edenlerin gözleri birden fal taşı gibi açılacak. Eyvah bize! Doğrusu biz bundan gaflet içindeydik ve kendimize zulmeden kimselerden olduk, diyecekler. Şüphesiz siz ve Allah'tan başka taptıklarınız, tapındıklarınız, Allah yerine bağlandıklarınız, cehennemin yakıtısınız. Siz hep beraber ona gireceksiniz. Eğer onlar gerçek ilahlar olsalardı, oraya girmezlerdi. Oysa hepsi, tapan ve tapılanlar, orada ebedi kalacaklardır. Onlar, orada inim inim inlerler ve orada artık, cehennemin uğultusundan dolayı hiçbir şey işitmezler. Tarafımızdan kendileri hakkında halis iman ve amellerinden dolayı en güzel olan cennet saadeti takdir edilmiş olanlarsa o cehennem ateşinden uzaklaştırılmıştır. Onun cehennemin en ufak sesini bile duymazlar. Canlarının çektiği nimetler içinde ebedi kalacaklardır. Kıyamet günündeki en büyük korku, dehşet, sura ikinci üfleyiş onları üzmez. Melekler onları, işte bu, dünyada size vaat edilen mutlu gününüzdür, diyerek karşılar. O gün göğü, yazılı kağıt tomarını dürer gibi düreriz. Sonra, ilkin başlayıp yarattığımız gibi, aynen yaratacağız ki, bu bizim için verilmiş bir sözdür. Şüphesiz, biz bunu yapacağız. Andolsun ki zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yeryüzünde şüphesiz salih, Allah'a itaat eden, dürüst ve iyi çalışıp orayı imar eden kullarım mirasçı, hükümran olacak diye yazmıştık. Muhakkak ki bu Kur'an'da kulluk edenler taifesi için yeterli bir tebliğ ve öğüt vardır. Ey Muhammed! Biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Artık buna göre Müslüman oluyor musunuz? Eğer davetinden yüz çevirirlerse de ki, bana emrolunanları sizin hepinize aynen eşit bir şekilde bildirdim. Artık tehdit edildiğiniz şey yakın mı yoksa uzak mı bilmem. Şüphesiz o sözün açığını da bilir, gizlediklerinizi de bilir. Bilmiyorum, belki o azabın gecikmesi sizin için bir imtihan ve ecelinizin geleceği bir zamana kadar sizi bir faydalandırmadır. Peygamber dedi ki, ey Rabbim, onlarla aramızda hak ile sen hüküm ver. Bizim Rabbimiz çok merhametli, sizin yakıştırdıklarınız, iddialarınıza karşı yardımı istenendir. Hac Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 78 ayettir. Bir görüşe göre 52 ila 55. ayetler Mekke ile Medine arasında inmiştir. Adını 27. ayetteki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Rabbinizin emrine uygun yaşayın. Gerçekten kıyamet saatinin sarsıntısı çok büyük, dehşetli bir şeydir. Onu gördüğünüz gün her emzikli emzirdiğini unutup terk eder, her gebe kadın yükünü düşürür. Sen insanları sarhoşmuş gibi görürsün. Halbuki onlar sarhoş değillerdir. Fakat Allah'ın azabı pek şiddetlidir. Kimi insanlar da bilmeden Allah hakkında tartışır ve bu hususta azgın şeytan ve benzerlerine uyar. O şeytanın hakkında yazılmıştır ki, kim kendisini dost edinirse kesinlikle onu saptırır ve o kimseyi cehennemin alevli ateşine iletir. Ey insanlar! Şayet öldükten sonra dirilmekten şüphe etmekteyseniz, ilk yaratılışınızı hatırlayın. Kesinlikle bilin ki biz, sizi ilk önce karışmış
çeşitli renk topraktan, insan olarak yarattıktan sonra sırasıyla onun içinden çıkan nutfe, aşılanmış yumurta, zigot halinden sonra bir alaka, sonra azaları belirli belirsiz küçük bir et parçasından, bir mudgadan yarattık ki size ne olduğunuzu ve kudretimizi açıklayalım. Rahimlerde dilediğimizi belirtilmiş bir vakte kadar durduruyoruz. Sonra sizi bir bebek halinde çıkarıyoruz. Derken, olgunluğa erişmeniz için sizi büyütüyoruz. İçinizden kimi erken öldürülüyor, kimi de daha önce bazı şeyleri bilirken, sonra artık çocuk gibi hiçbir şey bilmez hale gelmesi için erzeli ömre, ömrün en kötü devrine itiliyor. Yeri de görürsün ki kupkurudur. Fakat biz ona su indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır ve her güzel çiften nice nebat bitirir. Bu da Allah'ın gerçekten varoluşunun delilidir. Ve her şeyin onun iradesiyle gerçekleşmesidir. Hiç şüphesiz ölüleri o diriltir ve her şeye hakkıyla kadir olan da yine odur. Elbet o kıyamet saati gelecektir. Onun geleceğinde şüphe yoktur. Şüphesiz ki Allah o gün kabirlerde olan kimseleri diriltecektir. Buna rağmen insanlardan kimi ne bir yol göstereni ne de aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın bilgisizce insanları Allah yolundan saptırmak için kibirle yanını bükerek, kasılıp böbürlenerek Allah hakkında tartışır. Onun için dünyada bir rezillik vardır. Kıyamet günü de ona cehennemin can yakıcı azabını tattıracağız. O vakit kendisine, işte bu senin kendi yaptığın günahların yüzündendir. Yoksa Allah kullara zulmedici değildir denilecektir. Kimi insanlar da dinin bütününe inanmadığı halde yalnız bir kenarından tutup kendi çıkarı için Allah'a ibadet eder. Kendisine bir hayır dokunursa gönlü bununla rahatlar. Eğer ona hastalık, fakirlik gibi bir kötülük dokunursa yüzüstü dönüverir. Allah'tan şikayete başlar ve dinden bile döner. O dünyada ve ahirette ziyana uğramıştır. İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir. O Allah'ı bırakır da kendisine ne zarar ne de fayda veren şeylere gidip dert yanıp yalvarır ve şikayet eder. İşte bu sapıklığın, haktan uzaklaşmışlığın ta kendisidir. O böylece kendisine zararı faydasından daha yakın olana yalvarır, tapar. O ne kötü yardımcı ve ne kötü dosttur. Şüphesiz ki Allah iman edip de salih ameller işleyenleri alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Elbette Allah istediğini yapar. Kim Allah'ın o peygamberine dünyada ve ahirette asla yardım etmeyeceğini sanıyorsa ve yardımı görünce öfkeleniyorsa her çareye başvursun. Öfkesinden semaya bir sebep, alet, araç bulup uzansın. Sonra onun vahiy ve yardımını kesmeye çalışsın da hele bir baksın onun tuzağı öfkelenmekte olduğu şeyi hiç giderebilecek mi? İşte biz onu, Kur'an'ı böyle apaçık ayetler halinde indirdik. Şüphesiz Allah kullarının niyet ve amellerine göre dilediğini doğru yola iletir. Şüphesiz o iman edip Müslüman olanlarla o Yahudiler, Sabiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve Allah'a eş tanıyanlar var ya, Allah kıyamet günü bunların arasını mutlaka ayıracak, haklarında layık olan hükmünü verecektir. Çünkü Allah her şeye şahittir. Görmüyor musun ki göklerdekiler, yerdekiler, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanlardan birçoğu şüphesiz bizzat Allah'a secde ediyor. İnsanlardan birçoğunun da
üzerine azap hak olmuştur. Allah kimi hor kılar, alçaltırsa artık onu yükseltecek yoktur. Şüphe yok ki Allah ne dilerse onu yapar. Bunlar Rableri ve onun dini hakkında çekişen iki hasımdır. Bunlardan inkar edenler için ateşten elbiseler biçilmiştir. Bu kimselerin başlarının üstünden kaynar su dökülecektir. Öyle ki onunla karınlarının içindeki her şey ve hatta derileri bile eritilir. Bir de onlara demirden topuzlar vardır. Ne zaman o ıstıraptan dolayı oradan çıkmak isteseler, oraya geri çevrilirler ve tadın yangın azabını denilir. Şüphesiz ki Allah iman edip salih amellerde bulunanları alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Orada elbiseleri de ipektir. Onlar dünyada sözün en güzeli olan tevhid kelimesine eriştirilmişler ve çok övülmeye layık olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir. Gerek küfre sapanlar, gerekse Allah'ın yolundan ve yerli olsun, misafir olsun, bütün mümin insanları ziyarette eşit kıldığımız Mescid-i Haram'dan insanları alıkoymakta olanlar bilmeli ki, kim orada zulümle yanlış yola sapmak isterse, ona pek acıklı bir azap tattıracağız. Bir zaman Beytullah'ın yerini İbrahim'e belirlemiş ve ona şöyle vahyetmiştik: bana hiçbir şeyi eş tutma. Tavaf edenler, ibadet için duranlar, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut. Resulüm, insanlar için de haccı ilan et. Gerek yaya, gerekse uzak yoldan, hızlı yol alan, zayıf, arık develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler de böylece kendileri için dünya ve ahirete ait bir takım faydalara şahit olsunlar ve o belirli günlerde de Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği bilinen dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine Allah'ın ismini ansınlar. Onların etinden hem kendiniz yiyin hem de darlık içinde olan fakirlere yedirin. Sonra maddi ve manevi kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler. Beyt-i Atiki, en eski ev olan Kabe'yi tavaf etsinler. İşte durum, emir bundan ibaret. Kim Allah'ın hürmet edilmesini istediği hükümlerine saygı gösterirse, işte o saygı Rabbi nezdinde kendisi için hayırlıdır. Size ayetlerde okunanlar dışında kalan hayvanlar sizin için helal kılındı. Artık murdardan, pislikten, evsan, put ve putlaşanlardan ve yalan sözden kaçının. Allah'ı birleyip ona yönelin ve ona ortak koşmayanlar olarak bu yasaklardan kaçının. Bilesiniz ki Allah'a ortak koşan kimse sanki gökten savrulup düşmüş de kuşların didikleyip kapıştığı veya rüzgarların uzak bir yere sürükleyip götürdüğü kimseye benzer. Bu böyledir. Kim Allah'ın dininin alametlerine, hükümlerine saygı gösterirse, gerçekten bu, kalplerin takvasından, Allah'a saygısından ve karşı gelmekten sakınmasındandır. O alametlerden olan kurbanlık hayvanlardan belli bir zamana kadar süt ve yünlerinde sizin için menfaatler vardır. Sonra kurbanlık olarak varacakları yer Beyt-i Atik Kabe'dir. Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkar ve mütevazı olanları müjdele. Onlar ki Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen,
başlarına gelen sıkıntılara sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden hayır için harcayanlardır. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. O halde develer birer ayakları bağlı sıra sıra ayakta durup boğazlanırken, üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üstü düşüp ölünce de onlardan hem siz yiyin hem de kanaat edip istemeyen fakirlere ve isteyen fakirlere yedirin. İşte böyle.

ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele. Şüphesiz ki Allah iman edenleri inkarcılara karşı savunur. Çünkü Allah hiçbir haini ve hiçbir nankörü sevmez. Kendilerine savaş açılan müminlere zulme uğradıklarından dolayı artık savaş için izin verildi. Şüphesiz ki Allah onlara yardım etmeye elbette kadirdir. O mümin kimseler sırf Rabbimiz Allah'tır dediklerinden, putlara inanmadıklarından dolayı haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Eğer Allah bazı insanları azgınlığını ve şerrini diğer bazısıyla defetmeseydi, manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın adı çokça zikredilen mescitler muhakkak yıkılıp giderdi. Allah, kendi dinine yardım eden, onu hayata hakim kılmak için gayret edenlere elbette yardım eder. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, her şeye galiptir. O mümin kimseler ki kendilerine yeryüzünde iktidar, mevki ve servet versek şımarıp sapmazlar. Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, İslami ölçülerde iyiliği emrederler ve kötülükten men ederler. Çünkü bilirler ki bütün işlerin sonu ancak Allah'a aittir ve O'na dönecektir. Ey Muhammed! Seni yalanlıyorlarsa üzülme. Bil ki onlardan önce Nuh kavmi, Ad ve Semud kavimleri, İbrahim kavmi, Lut kavmi ve Medyen halkı da peygamberlerini yalanlamışlardı. Musa da yalanlanmıştı. Ben de kafirlere imtihan olarak önce mühlet verdim, sonra onları azapla alıverdim. Beni inkar nasıl olurmuş görsünler. Nice şehirler vardır ki biz onları, halkını zulmedip dururlarken helak ettik. Şimdi artık duvarları o çöken tavanlarının üzerine yıkılmıştır. Nice kullanılmaz kuyuları ve nice bomboş kalan sağlam, muhteşem sarayları vardır. Hiç yeryüzünde gezip dolaşmadılar mı ki bu sayede düşünen kalpleri yahut olanları duyacak kulakları olsun. Gerçek şu ki gözler kör olmaz, fakat asıl göğüslerde olan kalpler, basiretler kör olur. Ey Resulüm, senden azabın kendilerine acele gelmesini istiyorlar. Allah acele etmez, sözünden de asla caymaz. Bununla beraber Rabbinin yanında bir gün sizin saydıklarınızdan 1000 yıl gibidir. Nice memleket halkı vardır ki zalim olduğu halde ona mühlet verdim. Sonra onu azabımla alıverdim. Dönüş ancak banadır. Resulüm, de ki, ey insanlar, ben sizin için sadece apaçık bir uyarıcıyım. İman edip salih ameller işleyenler için bir mağfiret ve bol rızık vardır. Ayetlerimizi küçümseyip akıllarınca aciz, geçersiz bırakmaya çalışanlarsa yahut ayetlerimizi geçersiz bırakma hususunda birbirlerini aciz bırakırcasına yarışanlarsa kesinlikle cehennem ehlidirler. Biz senden evvel hiçbir Resul ve Nebi göndermedik ki o davasına ait bir şey temenni ettiği zaman onun emeline dair şeytan insanların kalbine bir vesvese atmış, duyduklarını saptırmış olmasın. Fakat Allah şeytanın atacağı şeyi derhal giderir. Sonra da Allah kendi ayetlerini fitneden koruyup sağlamlaştırır. Allah hakkıyla bilendir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Allah'ın böyle yapması, şeytanın ortaya atacağı şeyi kalplerinde bir hastalık olanlara ve kalpleri katılaşanlara bir imtihan konusu yapması içindir.
Şüphesiz ki

0: Zalimler derin bir ayrılık içindedir. Ve yine kendilerine ilim verilenlerin o Kur'an'ın Rabbinden gelen bir gerçek olduğunu bilip de ona iman etmeleri, böylece kalplerinin ona saygı duyması ve bağlanması içindir. Elbette Allah inananları mutlaka doğru yola iletir. Küfre sapanlar, inkar edenlerse kendilerine ansızın o saat ölüm veya kıyamet veya artık hayır getirmeyen kısır bir günün azabı gelinceye kadar ondan, Kur'an'dan şüphe üzere kalmaya devam ederler. O gün mülk, hükümranlık, hakimiyet Allah'ındır. O insanlar arasındaki hükmünü verir. İman edip de salih, sevaplı ameller işleyenler nimeti bol olan cennettedirler. Kafir olanlar ve ayetlerimizi yalanlayanlar içinse pek alçaltıcı bir azap vardır. Allah yolunda göç edip de sonra öldürülen veya ölenlere gelince, muhakkak ki Allah onları en güzel rızıklarla besleyecektir. Şüphesiz Allah rızık verenlerin en iyisidir. O, onları hoşnut olacakları bir yere mutlaka yerleştirecektir. Çünkü Allah her şeyi bilendir, halimdir, hemen ceza vermeyendir. İşte böyle, her kim kendisine yapılan cezanın, kötülüğün, haksızlığın ancak misliyle karşılık verir de, sonra tekrar saldırıya uğrarsa, Allah ona elbette yardım eder. Şüphesiz Allah çok affeden, çok bağışlayandır. Bu böyledir. Kesinlikle bilesiniz ki Allah istediğini yapar. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katarak uzatır, kısaltır. Şüphesiz Allah her şeyi işitendir, görendir. Bu böyledir. Şüphesiz Allah hakkın ta kendisidir. Onun dışında yalvardıkları, sığındıkları putlar, ilahlar da batılın ta kendisidir. Doğrusu o Allah her şeyden yücedir, çok büyüktür. Görmedin mi? Allah gökten yağmur indirir de yer onunla yemyeşil oluverir. Doğrusu Allah çok lütufkardır, her şeyden haberdardır. Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. Doğrusu Allah elbette ganidir. Hiçbir kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, övülmeye layıktır. Görmedin mi? Allah yerde olan şeyleri ve emri, kanunuyla denizde akıp giden gemileri sizin fayda ve hizmetinize vermiştir. Göğü ve içindekileri de kanunuyla kendi izni olmadan yere düşmekten o tutuyor. Şüphesiz Allah insanlara karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Size önce hayat verip sonra öldürecek, sonra yine diriltecek olan ancak O'dur. Gerçekten bunları bilmeyen ve Rabbine kulluk etmeyen insan çok nankördür. Biz her ümmet için kendi çağlarında uygulamakta oldukları bir ibadet tarzı şeriat koyduk. Son din İslam da gönderilen bir şeriattır. O halde ona uyup bu işte seninle asla çekişmesinler. Artık sen Rabbine davet et. Şüphesiz sen dosdoğru bir yol olan İslam üzeresin. Eğer seninle dinde mücadele ederlerse onlara Allah yaptıklarınızı daha iyi bilendir de. Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında Allah kıyamet günü aranızda hüküm verecektir. Bilmez misin ki Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Çünkü bunların hepsi kitapta, levh-i mahfuzdadır. Gerçekten bu bilme Allah'a göre pek kolaydır. Onlar Allah'ı bırakıp da onun delil olarak hakkında hiçbir şey indirmediği ve kendilerinde de ona dair bir bilgi bulunmayan şeylere taparlar. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. Kendilerine açık olarak ayetlerimiz okunduğu zaman inkar edenlerin yüzündeki inkar belirtisini anlarsın. neredeyse ayetlerimizi karşılarında okuyanlara saldıracaklar. Resulüm de ki, size bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? Ateş, Allah onu inkarcılara vaat etmiştir. O ne kötü bir dönüş yeridir. Ey insanlar! İşte size bir temsil getirildi. Şimdi onu iyi dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da yalvarıp taptıklarınız, hepsi bir araya toplansalar dahi asla bir sineği bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, onu ondan kurtarmaya bile güçleri yetmez. İsteyen de aciz, kendisinden istenen de. Onlar Allah'ı gereği gibi anlayıp takdir edemediler. Doğrusu Allah çok kuvvetlidir, mutlak üstündür. Allah meleklerden de insanlardan da elçiler seçer. Bununla birlikte kesinlikle Allah her şeyi işitendir, görendir. Allah onların önlerindekini de, arkalarındakini de, yaptıklarını da, yapacaklarını da bilir. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin, emirlerine uygun yaşayın ve hayır işleyin ki umduğunuza erişesiniz. Allah uğrunda gereği gibi hakkıyla ve ancak onun için cihad edin. Allah'a teslimiyet gösterip emirlerine sımsıkı yapışın. Sizi cihad için O seçti ve din konusunda da üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi. Tıpkı babanız İbrahim'in dininde olduğu gibi. O Allah, daha önceki kitaplarda ve bu Kur'an'da size Müslümanlar adını verdi. Ta ki peygamber size şahit olsun, siz de insanlara şahit olasınız. Artık namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah'a, emirlerine sımsıkı yapışın. Mevlanız, sahibiniz O'dur. O ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Cüz 17'yi dinlediniz.
2: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Eklem kireçlenmesindeki en önemli belirti hastada başlayan ağrı. Bu ağrının karakteri mekanik olanlarda genelde hareket sırasında olur. Yani hasta otururken, gece yatarken çok şiddetli ağrısı olmayabilir. Eğer çok ilerlemediyse, çok ilerlemiş aşırı eklem hasarı oluşmuşlarda gece ağrısı, istirahat ağrısı da olur ama genellikle mekanik olanlarda, mekanik sebebe yetmezliğe bağlı olanlarda hareket sırasında oluşan ağrı. Ama romatizmal bir hastalığa bağlıysa bu istirahat ağrısı şeklinde de karşımıza çıkabilir. Veya bir iltihabi hastalık, eklem iltihabıysa bunlar istirahat ağrısı veya bir çeşit tümör veya gibi rahatsızlıklarda da istirahat ağrısıyla karşımıza çıkabilir. Genelde eklemi etkileyen bir artroz varsa eklem çevresinde ve eklemdedir ağrı. Yansıyan ağrılar, işte belden, kalçadan gelen ağrılar genellikle uzun bir yol kat eden ağrılardır. O yüzden bunu ayırmak lazım. Bazen bel fıtığı, bel hastalıkları da dize vurabilir veya kalça kireçlenmesi bize diz ağrısı olarak karşımıza gelebilir. Araştırdığımız zaman diz eklemini sağlıklı bulabiliriz. O zaman komşu eklemlerden şüphelenmek ve oralara da yönelmek lazım. Hastayla olan iletişimde ağrının karakterini sorgulamak lazım. Ağrının yerini sorgulamak lazım. Başlangıcını ne kadar süredir olduğunu sorgulamak lazım. Hareketli olan ilişkisini yine sorgulamak lazım. Diğer komşu eklemleri de yine sorgulamak ve şüphelenirse muayene etmek, tetkik etmek, röntgenini, grafisini çekmek lazım. Eklem aşırı kullanıldığı zaman, aşırı bir yürüyüş sonrası o eklemdeki yere ekleme dökülen yeni kıkırdak parçaları veya sürtünmenin etkisiyle eklem zarının reaksiyonu nel olarak sıvı üretmesine bağlı eklemde şişlik olur. Bu aşırı kullanma dönemlerinde olur. Diğer belirtilerden biri de eğriliktir. Zamanla oluşan bir eğrilik olduğu gibi başlangıçta travma sonrası bir eğrilik vardır. O eğrilik aşırı yüklenmenin olduğu tarafta aşınmanın artmasıyla eğrilikte de artma ile karşımıza gelebilir. Genellikle hastalar bacaklarım yamuldu, birbirine değmiyor şeklinde X veya O şeklinde değişik şekil bozukluklarıyla da karşımıza gelebiliyor. Bir başka belirti hareket kısıtlılığı veya merdiven çıkamıyorum, trabazana tutunmadan çıkamıyorum şeklinde şikayet edebiliyor. Hareket kısıtlı da bir belirti. Bir de günlük yaşam kalitesinin bozulması. Yani ben eskisi kadar yürüyüş yapamıyorum. Günün içerisindeki günlük işlerimi yaparken dizlerimin ağrısından dolayı dinlenmek zorunda kalıyorum gibi şikayetlerle karşımıza gelebiliyor.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 17'yi dinlediniz. Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: De ki, Rabbimin sözlerini, ilmini yazmak için denizler mürekkep olsa, yardım olarak bir o kadarını daha getirsek, Rabbimin sözleri tükenmeden önce o denizler tükenirdi. Resulüm, indirdiğimiz kitapta sana önceki ilahi kitapların asıllarını tasdik edici olarak vahyettiklerimiz, gerçeğin ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah, kullarından hakkıyla haberi olan her şeyi görendir. Elif, Lam, Ra. Bu öyle bir kitaptır ki, ayetleri, hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Bu okunanlar, gerçeği açıklayan apaçık kitabın ayetleridir. Hakikat, biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Manasının derinliğine iyice akıl erdiresiniz diye. Allah size kudretine ait ayet ve delillerini gösteriyor. Şimdi Allah'ın ayet ve delillerinden hangisini inkar edersiniz?
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağınız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Akra, akra, akra.